0: Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacu ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: râsû sufûfeküm ve kâribû beynehâ ve hâzû bil'a'nâk. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Efendimiz saflarınızı perçinleyin, kenetleyin. Yani namazda saf bağlamakla ilgili bir hadis-i şerif bu. Saflarınızı kenetleyin birbirine, sımsıkı. Ve karibu beynaha, safların aralarını yakınlaştırın. Ve hazu bil anak, omuzlardan hiza alın. Boyunlardan, omuzlardan hiza alın. Yani insan ayağına bakarsa kimisinin ayağı 38 numaradır, kimisinin 44 numaradır. Efendim, kimisi şişmandır, kimisi zayıftır. Demek ki omuzlardan bakarak şöyle hizayı oradan sağlayacak insan. Şimdi bu hadis-i şerif gördüğünüz gibi namaz için cemaate gelmiş olan insanların dizilişiyle ilgili bir hadis-i şerif. İnsanlar efendim camiye geliyorlar, yan yana diziliyorlar. O esnada nasıl hareket etmeleri lazım gelir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ne ibret çıkıyor bundan? Bundan çok ibret çıkıyor bak. Her şeyde intizam. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaza durmadan önce, namazı kıldırmaya başlamadan önce böyle herkesi düzelttirmiş. Askerleri geriye itermiş, geridekileri öne çekermiş, ip çekilmiş. Muntazam bir şekilde saf bağlamalarını temin edermiş. Sonra sevvû sufûfeküm ve inne tasfiyete sufûfü bin tamâimis selâh buyurmuş. Saflarınızı düzenleyiniz çünkü intizamlı saf namazın tamamıyla ilgilidir. Yani saf eğri bir olursa namaza menfi tesiri olur buyuruyor. Demek ki her şeyimizde intizam olacak. Evimizde intizam olacak, işimizde intizam olacak, sözümüzde intizam olacak, namazımızda intizam olacak. Namazımızda saf bağladığımız zaman böyle ip çekilmiş gibi muntazam olacak her şeyimiz. Rasu, ras, murasa fiili. Şeyde geçer, Saf suresi de geçiyor. İnna Allahu yubillezine yukatilune fi sebilihi safan ki ennehum bünyanun mersus ayet-i kerimesinde Allahu Teala Hazretleri kendi yolunda sanki böyle kerpiçleri birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş bina gibi bir kale gibi böyle bunları sever buyuruyor. Orada da mersus kelimesi geçiyor. Yani şeyleri, taşları, kerpiçleri, malzemesi birbirine kenetlenmiş manasına. Burada da rasu diyor. Saflarınızı kenetleyiniz. Yani sımsıkı olacak saflar. Ashab-ı kiramın elbiseleri omuzlarından eskirmiş. Ne kadar sıkışık duruyorlar saflarda ki omuzlarından eskirmiş. Hiç kimse de ötekisine böyle ters ters bakmazmış. Sen benim rahatımı ne bozdun? Burada gevşek gevşek ne güzel duruyordun filan diye ötekisine bakmazmış demek ki. Ama şimdi Müslümanlar rahatına çok düşkün oldu. Hadis-i şerifteki tavsiyenin tersine de olsa geniş geniş şöyle kurularak namaza öyle duruyor. Kimsenin de yanına sokulmasına razı olmuyor. Hadi bu madem razı olmuyor, ben bunu zorla yapayım diye sapı gevşek görüp de arasına girsen bu sefer de kızıyor, geriye çekiliyor. Ben geldim, ben çıkarım bu sefer diyor. İlle orası gevşek olacak diye. Demek ki bu doğru değil. Demek ki Peygamber Efendimiz kenetlenmesini istiyor. Neden? Çünkü saflarınız gevşek olursa aradan şeytan geçer diyor. Muhabbet gevşiyor. Muhabbet azalıyor. Çünkü sen ona değmekten tiksiniyorsun. O sana yaklaşamıyor bilmem ne derken kalpler birbirinden farklılaşıyor. Halbuki Müslümanların muhabbetli olması lazım. Müslümanların bir binanın malzemesi gibi birbirlerine kenetlenmiş olması lazım. Bir vücudun hücreleri gibi birbirlerine bağlantılı olması lazım ki bir vücudun ayağına diken batsa geceliğin bütün vücut uykusuz kalır. Ayağı zonklamaya başlayınca uyku gider. Ateş başlar. Her tarafa ateş sarar. Neden? Canım ayağa battı. Ayak ne yaparsa yapsın. Ayak şişsin, ateşlensin, zonklasın ama öbür taraflar rahat etsin. Hayır. Bütün vücut zonkluyor. Bu ne demek? Bütün Müslümanlar birbirleriyle muhabbetli olacak. Birbirleriyle irtibatlı olacak. Birbirlerinin dertleriyle dertlenecek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Açlığıyla ilgilenecek, tokluğuyla ilgilenecek, derdiyle ilgilenecek. İşte saflar gevşek olduğu zaman o muhabbet kalmıyor. Hocamız rahmetullahi aleyh söylerdi ki bazı kimselerin omuzlarında ağrılar filan olurmuş, uzun saflarla tedavi ederlermiş. Yani bu safların böyle uzunluğu ve birbirlerine sık böyle insanların omuzlarının değmesi oradan elektrik mi geçiyor, manevi bir takım şeylerle mi oluyorsa hastalıklara şifa olurmuş. Onun için Resulullah Efendimizin bu tavsiyesine uygun saflarımızı tımsıkı yapacağız, denetleyeceğiz bir. İkincisi araları açık olmayacak. Yani iki safın arası mesafeli olmayacak. Başka bir saf sığacak gibi olmayacak. Öne doğru mümkün olduğu kadar yakın yapacağız. Tabii secdemizi düşüneceğiz. Takkemiz karşı tarafa takılmayacak filan kadar bir mesafeyi düşüneceğiz. Ama mümkün olduğu kadar safları sık yapacağız. Aralarını yakın yapacağız. Ondan sonra da ölçüyü alırken omuzlardan ölçü alacağız. Sonra ön safta hiza meselesi. Herkes istiyor ki yanındaki arkadaşı kendi hizasına gelsin. Yani kardeşim öne gel biraz diyor kendisi öndeyse. Veyahut kendisi arkadaysa kardeşim biraz geri çekil diyor. Onu çekmeye çalışıyor. Böyle herkes bir şey söylerse o safta intizam olmaz. Peki nasıl olacak? Safın ölçüsü ortadaki şahıstan alınır. Yani imamın arkasındaki şahsa bakacaksınız. Ona göre o nasıl durmuşsa önünüzde de duvar var. O duvar ile mesafede belli. Duvara paralel hiza oradan alınarak o tarzda yapılacak. Ben bu kenardan şey yapsam olmaz. Ortadan alınır. Safın şeyi ortasıdır. Ve safın intizamı da namazın tamamına tesir eden mühim bir husustur. Çünkü her ne kadar bu şekil ise de şekillerin altında ruhlar yatar. Dış kalıpların içinde manalar yatar. İnsan bu şekillere dikkat ede ede sonra manasına da ermeye başlar. Safı muntazam yapan insan, her şeyi böyle titiz yapan insan sonunda her işinde düzenli bir insan olur çıkar. Bak Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi hiç hatırımdan çıkmıyor, her zaman da söylüyorum. Mezar kazılmış, mezar eğri kazıldı diye ey filanca diyor mezar kazan şahsa. Niçin bunun burası eğri kazdın diyor. Allah-u Teala Hazretleri bir iş yaptığı zaman iyi yapan kulu sever diyor. Yani orası böyle kalemle yontulmuş gibi muntazam, dümdüz yapılsın istemiş demek ki. Mezar biraz sonra kapatılacak toprakla. Öyle de olsa muntazam yapılacak. Onun için her işimizi muntazam yapmaya bir işaret bu da. Bu saflarla ilgili hadisi şerifte. Diğer hadisi şerif. Rıbatu yevmin fi sebilillahi hayrun min elfi yevmin fima sivahu minel melazil. Bir günlük hudut bekçiliği Allah yolunda, bir günlük hudut bekçiliği, hudut beklemek başka yerlerde 1000 gün beklemekten daha hayırlıdır. Şimdi bunu biraz izah edelim. Rıbat, rıbat sözü murabata, murabata demek. Yani hudutlarda ne olur? Askerlerin durduğu hudut karakolları olur, kaleler olur veya oralarda silahlı askerler bekler. Düşman hücum etmesin, hücum ederse karşı koyalım diye oralarda bekçi dururlar. Çünkü bekçisiz yere herkes dalar. İşte o hudut kalelerine rıbat adı verilir. Rıbat. Oralarda kalmaya da, oralarda beklemeye de murabata denir. Orada kalan kimselere de murabıt fi sebilillah denilir.

Yani hudut bekçisi demek. Çünkü rubat hudutta olur. İslam aleminin mesela hududu neresi? Şurası. Orada kale yaparlardı. Beklerlerdi. Hele gelsin bakalım düşman askeri diye. Orada bekçilik ederlerdi. Müslümanları korumak için. İşte böyle bir rubatta bir gün beklemek, bir günlük orada böyle gözcülük yapmak, hudut bekçiliği yapmak Allah yolunda ama Allah rızası için. Demek ki efendim başka maksatla değil, ihlas ile Allah rızası için yapılacak bir, başka Müslümanların rahat ve emniyetini temin ettiğin için. Hani bir hadis-i şerif var, herkes bilir. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Bu şans da en faydalı olmuş oluyor. Neden? Onların emniyetini sağlamak suretiyle hayat faaliyetlerini rahatlıkla yapmalarını temin ediyor. Eskiden mesela Ege bölgesinde bizim memleketimiz, köyleri tutmuşlar, tepelerin üstüne yapmışlar. Taşların arasına yapmışlar köyleri. Sahile yapmamış, yalıya yapmamış. Tabii herkes yalıya, denize girmek için gidiyor da. Ta yukarıya yapmış. Neden? Korsanlar gelirmiş, çıkartırlarmış askeri. Orada yakında hangi köy, hangi ev varsa basarlarmış, yağmalarlarmış, giderlermiş. Venedikliler, Cenevizliler neyse hepsi böyle yaparlarmış. Onun için onların kolayca gelemeyecek, geldiklerini gördüğü zaman da kaçırılabilecek kadar yukarılara, tepelere, yüksek taşlık yerlere yapmışlar köyleri. İşte neden? Bekçisiz oldu mu böyle olur. Yağmalanır memleket. Bekçili oldu mu da işte o bekçiliğin bu sevabı var. Bu tabii biraz askerlikle ilgili bir şey. Bak askerlik ne kadar mübarek bir meslek oluyor ki imanla olursa ve Müslümanları korumak maksadıyla olursa başka yerde 1000 gün durmaktan daha hayırlı oluyor. Büyük sevap kazandırıyor insana. E şimdi hudut falan kalmadı. Yani hudut var gene mesela Yunan hududu var, Bulgar hududu var, Rus hududu var. Orada bekleyen asker bu şuur ile beklerse Allah'ın izniyle bu ecri alır. Rubatu yemin fi sebilillah hayrun minet dünya ve ma fiha. Ve lekabu kavsi ehadikum fil cenne hayrun minet dünya ve ma fiha. Selman el Farisi radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Allah yolunda bir günlük murabıtlık yapmak, hudut kalesinde bekçilik yapmak Allah yolunda bir güncük. Hayrun minet dünya ve ma fiha. Dünyadan da hayırlıdır, dünyanın içindekilerden de hayırlıdır. Dünyanın içinde neler var? Köşkler var, göller var, nehirler var, ormanlar var, ovalar var, efendim altın, gümüş hazineler var, evler var, barklar var, insanlar var, hayvanlar var. Demek ki dünyada ne varsa hepsine sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bir günlük murabıtlık. Yani mümkün olsa da hudutlarda bekçilik yapsak. Ben böyle bazı askerler biliyorum. Arkadaşının nöbetini rica edip kendisi tutarlardı. Bu duyguyla işte. Bu sevabı kazanayım diye arkadaşının nöbetini de alırlardı. İşte bir günlük bir böyle murabıtlık dünyadan da hayırlıdır. İçindeki her şeyden de hayırlıdır diyor bir Peygamber Efendimiz. İkincisi ve lekabu kavsi ahadikum fil cenne. Sizden birinizin bir ok yayı kadarcık o miktar bir yere sahip olması cennette hayrun minet dünya ve ma fiha, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Hani bazı küçük dükkancıklar vardır, aktar dükkanı filan. Böyle içinde adam ancak döner. Başka o kadarcık bir şey yok. Yani bir ok ne kadar olur? Yay şöyle şu kadar bir şey olur. O kadarcık cennette insanın bir yeri olması dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Cennetin kıymetini bildiren bir hadis-i şerif bizi ona teşvik ediyor yani. Cenneti elde etmek için çalışmak lazım. Yani oturduğu yerden nasıl insana bu dünyada maaş vermiyorlarsa ahiret için de çalışmak lazım. Ahiret için gayret sarf etmeden, çalışmadan, uğraşmadan, didinmeden, aklını fikrini Allah'ın rızasını kazanacağım diye yormadan insan cenneti nasıl kazanacak? Efendim Allahu Teala Hazretleri Erhamur Rahim'inmiş. Öyle diyorlar, hep hocalar söylüyorlar. Onun rahmeti çoktur, beni de sokar. Bu bir mantık. Acaba bu mantık doğru mu yanlış mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam.

0: Selam Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerif daha var, onu da okuyalım. Bu da murabıtlarla ilgili olduğu için tamam olsun mevzu. Rubatu yevmin fi sebilillahi. Allah yolunda bir günlük hudut bekçiliği yapmak, murabıtlık yapmak efdalur. Daha faziletlidir, daha üstündür. Min siyamı şehrin. Bir aylık oruç tutmaktan. Ve kıyamihi. Ve o bir ay boyunca namaz kılmaktan. Kıyam demek, namaz için ayakta durmak demek. Gecesini, gündüzünü böyle namaz kılıp, gündüzleri de oruç tutmak suretiyle bir ay ibadet etmekte, bir güncük Allah yolunda murabıtlık yapmak daha hayırlıdır. Ve men mâte murabıtan, kim murabıt olarak vefat ederse, yani hudut bekçiliği yapıp dururken eceli geldi, ruhunu teslim etti, vefat etti. Murabıtan fi sebilillah. Allah rızası için, Allah yolunda murabıtlık yaparken vefat ediverdi. Ücretlendirilir, kendisine ecir verilir. Ücire min fitnetil kabir. Kabir azabından, kabir fitnesinden halas olur, kurtarılır. Yani bu ihsan olur kendisine. Kabir fitnesi nedir? Kabir fitnesi demişler, kabirde o meleklerin sorgusu. Veyahut kabrin insana dar gelmesi. Veyahut mesela buyurmuş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Kişi salim kimse ise cennet bahçesi olur kabir. Eğer mücrim bir kimse ise hemen cehennem çukuru olur. Kabirde azap başlar. İşte o tabi burada murabıt olarak ölen bir kimse kabrin içinde sorgu sualin azabı da olsa, kabrin insanları daraltması, sıkması da olsa ki bir kitap okudum. Büyük bir sahabi var. Onun ne kadar böyle faziletli bir kimse olduğuna dair pek çok haberler ortada. Vefat ediyor da, vefat edince kabre konuluyor. Peygamber Efendimiz haber veriyor ashabına. Kabir diyor, sizin bu arkadaşınız Muaz'ı bir sıktı ki kemikleri birbirine geçti diyor. Allah'ın o kadar sevgili kulu o kadar sıkılmış bak. Allah bizi kabir azabından halas eylesin, korusun. Demek ki kabirin fitnesi neyse artık, sorgusu suali midir, insanı sıkması mıdır, daha başka tehlikeleri midir? Kabir fitnesinden halas oluyor, kurtarılıyor, Allah kurtarıyor. Ve yecri lehu salihu mâ kâne ya'melû ilâ yevmil kıyâme. Yapmış olduğu salih amellerin çeşitleri nelerse, bütün o yapmış olduğu salih amellerin sevapları kıyamete kadar onları aynen yapmaya devam ediyormuş gibi onun defterine yazılır durur. Namaz kılardı. Sanki bütün kıyamet kopuncaya kadar o sağmış da o namazı kılıyormuş gibi. Tesbih çekerdi, Kur'an okurdu, sadaka verirdi, şu hayrı yapardı, bu hayrı yapardı. Bütün o yapmış olduğu işler kıyamete kadar cereyan eder. Aynen o sevaplar işleniyormuş gibi ona verilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ravi de meşhur sahabi efendim sadatımızdan Selman-ül Farisi radıyallahu anh. Bu Selman-ül Farisi de malum ashabın hayatını ayrıca muhakkak incelemek, ibret almak gereken mümtaz simalarından birisi ki küçük yaşında terk-i diyar etmiş, diyar diyar dolaşıp hak dini aramış, sonra matlubuna kavuşmuş bir zat-ı muhterem. Allah şefaatine nail etsin. Allah bizi onun dini uğrunda, dini yolunda, Resulünün yolunda yaşayıp, çalışıp, dinine ve insanlara, Müslümanlara faydalı hizmetler yapmak şerefiyle şereflendirsin. Hüsnü hatimeler nasip eylesin. Cehennemden halas ve azat eylesin. Duhul evvelin ile cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Divaül hamdi altında cem eylesin. Cennet içre cemali ba kemalini müşahede eden bahtiyarlar arasına bir aciz kullarını da dahil eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 20

Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim, gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Our dear patriots, witness our hardship now. Many a child has no father. Evildoers violated us. Babies wail with pain. Our villages buried beneath the grass. I call the Lord of the worlds. Where are Mecca and Medina? From the throne above the answer came. A long way off. A long way off.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın reftidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir. Mu'temir, ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli. Hac da kıymetli. Cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar. Bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaben biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafiri oluyor. Onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demek.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların

kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler, sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek, yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabir caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise bugün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile

0: ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. Faghfir li fe innehu.

0: لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ'. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben

0: ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-esmâul husnâ Bismillahirrahmanirrahim Velillâhil esmâul husnâ fed'ûhu biha.
0: El-esmâul husnâ sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. El gaffârul kahhârul vehhâbur razzâkul fettâhul alîmul kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح

0: الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'aluka ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكْ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكْ
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden,

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabehum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccacu, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde avhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabe olur. Kendisinin davetlisi olduğu için efendim, onların dualarına icabet eder. Ve in istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş bunu anladım. Pişmanım, estağfurullah, el azim ve tövbe diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت السلام ومنك السلام.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bi Bekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşiktir.

pik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği

Bir zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, haş da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السن العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله
3: إياك والتسويف التوبة وإياك فالغرة فالغرة بحلم الله عنك. Her gün tövbe ederiz elhamdülillah. Sabah da akşam diye diyoruz. Ama bu böyle dilimizin söylediği tövbe hakiki bir tövbe değildir. Hakiki tövbe dilin söylediğini tatbik etmektir. Hareketlerini ona göre düzeltmektir. Yoksa hareketler hep bozuk oldukça yapılan tövbeler o bir sözden ibaret kalır. Ve seni aldatmasın Allah-u Teala'nın halim oluşu. Yani biz kabahatler yaptıkça Allah bize ceza vermiyor. Buna aldanma. Ahiret için senin defterine onlar yazılmaktadır. Yarın onlar senin karşına çıkacaktır. Onun için sen onlara hiç tenezzül etme. Yine bak bir tane daha. İyyâk ve sahibessû. Bu da çok mühimdir. Kötü arkadaştan son derece sakın. Arkadaşın kötüsünden son derece sakın. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da olsan, arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerek sormuşlar da, bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Ha, neticesine bakın, o da onlara iltihak eder demiş. Filan adam çok kötüdür, her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştukları da sülahadır demişler. O da netice itibariyle o sülahalara karışır demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkmaktır. Kötülüklerin hududu yok tabii. Bir sürü kötülük var dünyada. Her çeşit. Bakın. فَاِنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır yani. لَا يَنْفَعُكَ وَدُّ. Onun dostluğundan katıyan istifade edemez. Kötü adamın dostluğundan katıyan ifade edemez. وَلَا يَف۪يلِكَ بِعَدِ. Hiçbir zaman sözünde tutulmaz. Sözünde ifade. Sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Netice olmak için. İyyâkum vel hıyâne fe innehâ bi'setil bitâne. Hıyanet malum. Siz sakın bu hıyanetliği kendinize mal etmeyin. Hain olmayın yani. Hain diyeceğim ki yani. Bi'setil bitâne. Hainlik çok fena bir şeydir. Ve iyyâkum ve zulm. Sakın zulüm de yapmayın. Zulümden de sakın. Fe innehu zulümâtu yevmel kıyâme. Çünkü zulümlerin akıbeti yavm-ı kıyamette karanlıklar içerisinde kalmasına vesile olacaktır. Ve iyyâkum ve şüh. Sakın ha. Sıkılıktan da sakınınız. Korkunuz. Kaçınınız. Fe innemâ ehleke men kâne kablukum. Sizden evvelki insanların ölümüne, mahvına, helakine sebep olan eşşüh. Bu sıkılıklarıydı. 5 lira, 10 lira ikram. E ne olur buna lan? Bir şey olur. Halbuki şefaat alemine gelince insanlar yüzleri binleri gözleri görmüyor. Yüzü bini bir akşamda harcı veriyor. Hayra gelince sıkıyor da sıkıyor. 5 yeter diyor. Bu sıkılığın neticesi birbirlerinden de ayrıldılar. Ne akrabalık, ne dostluk, ne bir şeylik kalmadı. Çünkü vermiyor. Vermeyince öteki tarafı küsüyor, beriki tarafı küsüyor. Ayrılıklara sebep oluyor. İyyâkum ve kibr. Şimdi yine Efendimiz bizi inşaat sırasında sakın ha kibirden de son derece sakın. فَاِنَّ اِبْلِيسْ حَمَلَهُ الْكِبْرُ عَلَى اَنْ لَا يَسْجُدَ لِعَدَمْ. Kibir şeytanın sıfatıdır ki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak secde et dediği halde ben ondan üstünüm diyerekten yapmadı. Hem cehlini ispat etti hem de Allah-u Teala'nın emrine inkıyat etmediğinden dolayı kibir şeytandan miras olaraktan kimde varsa onun üzerine şeytanın sıfatlarından bir sıfat gelmiş demektir. Bir, günahların kökünü

emrediliyor. Birisi kibir. Bu şeytandan gelme. İkincisi ve iyyakum vel hırs. İkincisi de hırstan son derece sakının. Hırs. Ha şunu da yapayım. Ha bunu da yapayım. Derken Ezrail bir gün yapışır yapsa. Ha şu işlerde duruyor. Ya Ezrail bırak bakalım. Yok hadi. Hırs. Fe inne Adem hamelehül hırs ala en ekele mineşşecere. Hazreti Adem de cennette yaşıyordu. Orada yememekle emrolundu. Şeyi yemeseydi cennetten çıkmasına en nihayet bütün cennet nimetlerinden uzak kalmasına vesile oldu. Yani hırs sizin bir ahara elinizdeki nimetlerinin de gitmesine vesile olur. İki. Üçüncüsü ve iyyâküm vel haset. Sakın ha hasetle yapmayın. Üç şey. Kibir, hırs, haset. Fehünne aslu küllü hatiye. Kibir, hırs, haset. Bütün günahların, kabahatlerin, fenalıkların kökü ve başı oluyor. Bu üç kökten son derece sakınmak lazım. Kibir, hırs, haset. Ama insana sorarsın, yok bende kibirdir. Hırs hiç yok dedi. Haset, hiç gözüm yok kimsenin olmadı. Ama yokla kurtulan pek azdır. Bu da şayan dikkat bir ders. İyyâkum vel ikrat. İyyâkum, sakının. İkrat, zelil ol. Zillet mertebesi düşmekten sizi tahzir ederim. Ey ümmetim, zillet haline düşmeyiniz. Zelil olmayınız. Yekûne ahadüküm emîran. Sizden biriniz emir olur. Ev amilen. Ya bir işin başında. Fete'til ermeletü vel yetimü vel miskin. Şu üçünden birisi gelir. Yetim, miskin, efendim, dul bir kadın gelir. Amirine diyor. Bir iş için müracaat ediyor yani. Böyle bir işim var diyor. Feyyukali okut. Otur şurada derler. O kadar. Otur şurada derler. Otur orada. Hatta yansıra fiye hacetike. Bakalım işine. Otur şurada derler. Feyyutrakûn mukreddîn. Onu zelil olarak orada bırakırlar. Kulak asan olmaz ona. Çünkü ne sözü var söyleyebilecek sözü var. Ne de niçin yapmıyorsun diyebilecek bir kudreti var. Bir şey yok. Orada o bekler akşam olur. Bakar ki işi yok. Yapacak adam yok. Çekilir gider. La tukda lühüm hace. Haceti yapılmaz. Oturur durur orada. Hiç kulak asan da yok olmaz. İyi bir ders. Ve la yü'meru. Kimseye de demezler ki bakıverin yahu şunun işine. Diyen de olmaz. Feyen fadlu. Çaresiz kalırlar giderler. Doğrular. Bakın şimdi. Ve yeti er-reclu gani. Bir şerif. Bir adam daha gelir. O amile. Ama şerif adam. Sözü geçen. Gani adam, zengin adam gelir. Feyekuduhu ila canibi. Buyurun efendim. Ayağa da kalkar. Derhal ona bir yer gösterir. Buyurun efendim. Sümme yekul maçidik. Nedir arzunuz efendim? Sonra. Nedir arzunuz? Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? Feyekulu haceti keza ve keza. Der ki şu işim için geldim. Feyekul ikdu hacetehu vacilu. Derhal kumanda verir, emir verir. Bu adamın işini çabuk, çabuk, acele yapın. İkide bir telefonda vurur. Oldu mu? Çabuk. Siz bu duruma düşmeyin. Öyleyse ne yapmak lazım? Siz söyleyin şimdi. Bu duruma düşmemek için ne lazım? Bu hepimizin bugün düştüğü bir durumdur yani. Bu durumdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. İyyâkü ve kesretel hadis anni. Kal. عليه فليكل حقا او صدقا ومن تقول علي ما لم اكل فليتبوأ مقعده من النار. Sonra bu hadis nakliciliği çok mühim bir derstir. Mesela buradan dinliyorsunuz, başka hoca efendilerden dinliyorsunuz. Biri gerek cümlesini, gerek kendi manasını başka tarafa hemen ben filan hocamdan duydum ya filan kitapta okudum. Peygamber Efendimiz böyle demiş. Fakat 10 tanesi eksik, 10 tanesi de zahittir söylerken. Ya eksik söylemiştir, ya fazla ilave etmiştir söylemiş. Yani bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyden zahittir. Tamamıyla hiç eksiksiz zapt edebiliyorsan, bu eksiksiz olarak zapt edebildiğini nakledersin. Vah, var. Eğer tam manasıyla nakledemiyorsan, ki ya eksiktir ya fazladır. Buna cevaz yoktur. Bunlar böyle hemen lalettayın ağızlarından kaçırıp da böyle dedi diyerek söyleyenler cehennemde yerlerini hazırlasınlar. Ona göre konuştular. İyyâku ve davetel mazlum ve inkânet min kâfirin. Mazlumun duasından da sakının. Mazlum, zulmünden adamın duasından da sakının. Ve inkânet min kâfirin. Fe innehu leyse lehâ hicâbin dûnellâhâ der. Şimdi hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah yalnız Müslümanların Allah'ı değil. Bütün mahlukatın sahibidir. Rabbül âlemin. Binaenle bu beğenmediğimiz o da Allah'ın. Onu da o yaratmıştır. Binaenle ona zulmolunmasını o da istemez Allah. Zulmolunduğu takdirde ya Rab bak şuna.

Evet, bakışları söyleyelim şimdi. Bakışlar, adam ne olacak? Bak veriyoruz. Muhakkırat. Ya buna benzer. Mesela siyarayı da onun arasına sokabilirsiniz. O da muhakkırattandır. Yani iç hesabesinde olan günahlar. Fakat bu ufak günahlar diyor. Şuna benzer ki, bir cemaat bir yere toplanmışız. Herkes doğrulmuş. Birer tane çubuk bir şeyler toplamış yani. Getirmiş. Bakarsın bir öbek olur. Bundan bir şeyler yapılır. Yemekler pişirilir, ekmekler pişirilir, yemekler pişirilir filan. İşte o ufacıklardan oldu bu. O ufacıklar toplanınca bak büyük bir ateş meydana gelebildi. Buna diyorlar da. Kızılcım var ya. Çakmaktan çıkan kızılcım var. Ciğerayı yapıyor işte çakmak. Efendim şerare diyorlar. Kızılcım diyor. Alettirikten çıkıyor. Evi yapıyor. Kapalı çarşının yanmasına da kontak diyorlar mesela. Bu ceryan şeyleri çarpa çarpa yakıyor ortalığı. Ufak bir şey ama koca bir memleketin yanmasına, koca bir mahallenin yanmasına, koca bir evin yanmasına sebep oluyor. Nedir? Ufacık bir kızılcımdır. Günah da böyledir. İnsanların bütün amalini yakmasına sebep olur. Onun için günah ufaktır diye onu benimsememek yapma. Ufalından da kaç ki büyüğüne hiç yanaşmazsın. Ufalından korkmazsan büyüğünü de yaparsın sana. Allah cümlemizi affetsin de, tevfikat-ı samadaniyesine masal eylesin. Şimdi bu ben çıkan bir ders. Allah Teala'yı sevmek lazım. Allah Teala'nın sevgisi, ona olan hürmet ve saygının neticesidir. Hürmet ve saygıyı ne nispetteyse Allah'a karşı, bu kadar içeriye ne kadar korku sokabildiysen Allah'a karşı, sevgin o kadar olur. Allah Teala'dan korku, haşyet yok ise sevgi yalandan olur. Binaenaleyh Allah Celle ve Aleyhi kainatın sahibi, varlıkların sahibi, hepimizin sahibi, ahirette cennet nimetleriyle bizi in'am edecek, cennetlerine koyacak varlık sahibi olan Hazreti Allah'ı sevmek hepimizin hakkı iken günahlardan korkmak suretle havf-u haşyet. Yani burada ne yaparsam Allah'ım beni görüyor ve biliyor, o bu benim defterime geçiyor. Defterime geçiyor. Yarın ikra kitabı dediği vakitte bu elcikler, o ayakcıklar hep söylerler ve şehadet ederler. Diyeceksin ki nasıl söylüyorsun sen ya? Ne yapayım diye. Söyleten söyletiyor. Bugün bir ağaç parçasını insan söyletebiliyor, tahta parçasını söyletebiliyor da radyo dediğimiz şeyler neden ibaret mesela? Maddelerden ibaret. Bu maddeler bugün gözümüzün önünde konuşurken Allah varlığının bunları nasıl zapt edemeyeceğine şaşmak. Allah Teala'nın kudreti bunu bizim içimize koymuştur. Bu içimizde mütemadiyen işliyor. Geceli gündüzü. Pili de içinde, ceryanı da içinde. Bütün hadiselerimizi alıyor oraya. Onun için sabah da akşam da istiğfar eder, yalvarırsak onlar silinir. Candan yaparsak. Yarın karşımıza tertemiz olarak çıkar. Onun için hem istiğfarımızı yapalım hem de bu hiç mesabesinde olan günahlardan da son derece sıkılmak suretiyle Allah sevgisinin içimize girmesine ve Allah-u Teala'ya olan hürmet, saygı ve tazımızın da son derece güzel olması için Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Gıybet bugün çok acı bir derttir yani. Yalnız şu kadar var ki gıybet denilince muhakkak birinin diğerinin arkasında konuşması demek değildir. Mesela bir dinsizin dinsiz olduğunu duyurmak gıybet değildir. Bir sarhoşun sarhoşluğunu duyurmak gıybet değildir. Bir hırsızın hırsızlığını duyurmak gıybet değildir. Çünkü onlardan Müslümanlara zarar gelmesin diye onları duyurmak lazım. Onları saklamak caiz değil. Onu duyuracaksın ki öteki Müslüman da ondan korunsun. Bu gıybet Müslümanların, Müslümandır, hatadan da salim değildir. Onların aleyhinde konuşan konuşmalardır. Bu gıybet çok günahdır. Ne kadar günah? O kadar büyük günah ki hafızalı kabul etmez. Onun 33 tane zinasına bedel demişler. Bu Müslüman arkadaşın, hele bir hoca arkadaşı mesela, hafız arkadaşı, din adamı, camiye geliyor, beş vakit namazını kılıyor. Bunların arkasından gıybetlerini yapmak, mesavvalarını söylemek, onun şanına, şerefine keder verecek, onun zilletini mucib olacak şeyleri duyurmak ve çok büyük günahdır. Onun için diyor ki, zina eder insan, günahsız zina. Bir zina eder. Fakat tövbe eder, rahat et, ben bu işi yaptım ama. Tövbekar. Bir daha yapmayayım de. Olur ki Allah affeder. Ama gıybetinki öyle değil. Gıybet sahibi tövbe de etse, kabul etmiyor Allah. Ta sen kimi gıybet ettiysen, gideceksin de diyeceksin, kardeş, ben senin hakkında, aleyhinde şöyle konuştum. Hata etmişim. Şimdi senden af istiyorum. Beni affeder misin? O da affederse, Allah ondan sonra affediyor. Allah'ın affı kulun affından sonra geliyor.
Bunu da yapabilecek babayı tek al çıkar.

0: Gitsin de özür dinlesin. İnsanın kibri, varlığı, benliği müsaade etmez ki onlara. Hadi kendinden büyük bir adam olursa ona kolay gitti ama küçük adam kendinden küçük gördüklerine gidip de özür diledin. O imkan yok. Hamdun la yağfiru lehu hatta yağfiru lehu sahibuhu. Allah muhafaza etsin cümlemizi.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühennas kad faradallahu aleykümül hacca fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra, reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.
3: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarında merhaba, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 11 Mayıs Pazartesi sabahını gösterirken yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Efendim hayırlı bir, bereketli bir gün ve hafta olmasını temenni ediyoruz. Bugün de yine sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız. Ve sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Programımıza başlarken Akra Mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazın lütfen. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. Sayfamızda yer alan bir başlıkla programımızı da başlatmış olalım. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. Bu haberi görüyoruz Akra Medya'da. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Zafer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanmış olacak. Peki katılım nasıl sağlanacak? Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. İlgili link haberimizde de yer buluyor. Akra Medya'daki haberimizde de. Buradan tıkladığımızda karşımıza bir katılımcı formu ve gerekli bilgilerin doldurulacağı alan geliyor. Buradan ön kayıtlarınızı tamamlayabilirsiniz. Hicri takvime göre de 24 Zilkade sabahına eriştik. Hac ve kurban günleri yaklaşırken bayram hazırlıkları sürüyor. Birçok şehirde kurban pazarları kuruldu. Büyük şehirlerde de yakın bir zamanda kurulmuş olacak. Vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyenler içinse hak için hakkıyla anlayışıyla Duha 21. yılına ulaştı. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla bu yılda kurban ibadetini paylaşma ve dayanışma anlayışıyla sürdürüyor. Kurban eti ikramı uygulaması kapsamında Türkiye'de

ve küçük baş veya büyük baş kurban vekaleti verenler, dilerlerse kurban etinin tamamını hak sahiplerine ulaştırabiliyor, isterlerse yarısını teslim alabiliyor. Bu hizmetten hazırlanan paketler Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen noktalardan teslim alınabilecek. Ayrıca Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek, bakım sürecinden geçirilerek bu süreci hazırlanmakta, dini ölçülere uygun şekilde hazırlanması hedeflenmekte. Öte yandan vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım süreçlerinde dilerlerse gönüllü olarak görev alma imkanı da sunuluyor. Dileyenler Türkiye'de, dileyenler Endonezya'daki hak sahiplerine ulaştırılması anlamında vekalet verebiliyor. Ayrıntılar bu işlemlerin de yapılabildiği duha.global web adresinde yer alıyor. Dün pek çok şehirde güzel bir etkinlik vardı. Adım adım salavat doğa yürüyüşü başlığını taşıyor. 8 milyar salavat projesi kapsamında gönüllüler pazar günü, yani dün, Türkiye'nin farklı illerinde ve çeşitli ülkelerde eş zamanlı olarak adım adım salavat doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Ailece katılım söz konusu etkinlikte gönüllüler salavatlar eşliğinde doğayla iç içe bir yürüyüşe katıldı. Program her yaştan katılımcının iştirakiyle manevi farkındalığın arttığı, aile bireylerinin de birlikte anlamlı vakit geçirmesine katkı sağladı. Doğa yürüyüşü boyunca salavatların huzur veren atmosferinde bir araya gelen katılımcılar, hem sağlıklı yaşam konusunda bir farkındalık kazandı, hem de peygamber sevgisini günlük hayatın bir parçası haline getiren örnek bir etkinliğe katılma fırsatı buldu. 8 milyar salavat projesinin Mevlid Kandili'ne kadar dünya nüfusu kadar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam ulaştırmayı amaçlayan bir çalışma olduğu belirtildi açıklamada. Projenin temel amacının da yine Peygamber Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu farkındalığı canlı tutmak ve yaygınlaştırmak olduğu ifade edildi. Salavat-ı Şerife'nin tüm Müslümanların ortak değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada bunun birlik ve beraberliğe vesile olduğu, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi, vefa ve ümmet bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğu kaydedildi. Hakikaten çok güzel bir etkinlikti. Pek çok şehirde katılım vardı. Özellikle ormanlık alanlarda, belirlenen şehirler ve noktalarda ailece bir araya gelen herkes, katılımcılar birlikte güzel bir vakit geçirmiş oldu. Hem güzel bir bahar havasında, yemyeşil bir atmosferde ailece sağlıklı bir yaşam hedefiyle yürüme fırsatı buldu. Hem de bu yürüyüş esnasında dilinde salavatlarla yol aldı. Ardından katılımcıların okumuş olduğu salavatlar kampanyanın da sürdürüldüğü 8milyarsalavat.com sayfasındaki sayaca eklenmiş oldu. Her yaştan katılımcılar vardı. Anneler, babalar, çocuklar. Özellikle çocukların heyecanı bir başkaydı. Onlar da ellerindeki zikirmatiklerle ya da dijital cihazlarla onları kayıt altına alarak okumuş olduğu salavatları sayfaya eklemiş oldular. Hakikaten çok anlamlı, güzel ve çok güzel fotoğrafların da yaşandığı bir gün oldu. Şu ana kadar da sayaca baktığımızda 3 milyar 128 milyon dolayında bir salavat kaydedildiğini görüyoruz. Ne zaman Mevlid Kandili? 12 Rebiülevvel 1448, yani 24 Ağustos 2026'ya denk geliyor. Bu tarihe kadar da kalan 104 günlük süre boyunca okunan salavatlar sayfaya eklenebilecek. Burada isimle beraber katıldığınız şehir ve salavat sayısını kolaylıkla ekleyebildiğiniz bir form var. Ve sayfanın altında da hemen ekleme yaptığınızda isminizin baş ve son harfinin geldiği ve şehrinizin de eklendiği, daha doğrusu ülkenin de eklendiği rakamları görüyoruz. Canlı olarak takip edilebiliyor. Şu anda 38 ülkeden katılım olduğunu görüyoruz sayfada.

Gazetelerin ekonomi sayfalarından bazı başlıklar var. Enerjide yeni dönem bunlardan biri. Elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 3 kat artması bekleniyor. Bu artış sadece tüketim değil, üretim ve altyapı tarafı

Yaz aylarında %19 ila 20'ye ulaşan soğutma ihtiyacı yeni dönemin enerji baskısını artırıyor. Özellikle veri merkezlerinin tüketimi bazı şehirlerin toplam elektrik ihtiyacına yaklaşan bir ölçüye ulaşıyor. Bu tabloya paralel olarak yenilenebilir enerji kapasitesinde de güçlü bir genişleme hedefleniyor. Enerji ithalatı tarafında ise dikkat çeken bir tablo var. Türkiye'nin yıllık enerji faturası 60 ila 100 milyar dolar arasında değişiyor. Enerjide dışa bağımlılık %70 seviyesinde. Yeni modelin temel amacı bu bağımlılığını düşürerek enerji sistemini daha yerli ve dayanıklı hale getirmek. Bir diğer ekonomi sayfasında ise suda ulusal eylem başlığını görüyoruz. Su sorunu için 17 eylemden oluşan bir plan hazırlandı. Kısa vadede öncelik mevcut sistemin verimliliğinin artırılmasına, yani kayıp ve kaçakların azaltılmasına, mevcut altyapının iyileştirilmesine ve suyun daha etkin yönetilmesiyle hızlı ve somut kazanımlar elde edilmesine verildi. Orta vadede su ve verimliliği artıracak yapısal dönüşümler ön plana çıkarken, bu sürecin temel unsurlarının tarımsal sulama modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının devreye alınması, atık su geri kazanımının yaygınlaştırılması ve suyun sektörler arası dengeli kullanımını sağlayan mekanizmalar oluşturacak. Mevcut su kaynaklarını doğru yönetmenin önemine dikkat çekilen planda, kentsel alanlarda kayıp ve kaçakların azaltılması, suyun sistem içinde etkin bir şekilde altyapılarının modernizasyonunun en kritik başlıklardan biri olduğu ifade ediliyor. Alternatif kaynaklar neler? Bununla ilgili ayrıntılarsa şöyle, planda alternatif su kaynaklarının devreye alınması da öncelikli eylemler arasında özellikle arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı ve suyun döngüsel kullanımını artıran uygulamalar, deniz suyu arıtımı üzerine pilot proje çalışmalarıyla mevcut kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması planlanıyor.

Bu hafta yeni bir yağış hava söz konusu olabilir. Yeni haftada iç ve kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Yurt genelinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, cuma gününden itibaren ise özellikle iç ve batı bölgelerde sıcakların düşmesi bekleniyor. Diğer yandan yeni haftada sıcak hava dalgasıyla beraber Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımının etkisi söz konusu. Yurt genelinde etkili olması beklenen çöl tozunun da yaklaşık 10 gün boyunca Türkiye'de kalabileceği belirtildi. Tabii bunun hem faydaları hem de zorlu tarafları var. Faydalı yönü çöl tozlarındaki minerallerin tarıma kattığı değer, yani verimi artırmaya yardımcı olması. Zorlu tarafı ise hava koşulları, solunumun, görüş mesafesinin etkilenmesi, çamur yağmuru şeklinde kendini gösteriyor. Bu duruma karşı hassasiyeti yaşayan bireylerin tedbirli olmasında fayda var. Gelen uyarılar da bu yönde. Özetle geçtiğimiz bu bilgilerin ardından ilerleyen dakikalarda güncel hava ve yol durumu bilgilerini de birlikte göz atacağız. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan, hemen bakalım kimler yazmış. Sadık Turanoğlu, herkes hayırlı bereketli günler dileriz. Şanlıurfa'dan selam ve dua ve muhabbetle Allah'a emanet olunuz diyor. Sizler de efendim. Ahmet Bey, İstanbul'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasında hayırlı yayınlar. Yeni hafta tüm dinleyenlere hayır, bereket, sağlık, sıhhat, afiyet getirsin inşallah demiş. Bir başka dinleyicimiz Fatma Hanım, İzmit'ten ulaşmış. Hayırlı bereketli sabahlar diyor. Ömer Bey de Rabbim bu güzel sabahın saatinde gönlümüze huzur, hanemize bereket, ömrümüze sağlık, sıhhat ve afiyet, kalbimize umut olarak yazsın. Bugün attığımız her adım hayra, ettiğimiz her dua kabule vesile olsun inşallah demiş dinleyicimiz. Ömer Bey her sabah güzel dualarla katılıyor programımıza. Bu sabah da bu güzel duaları paylaşmış. İstanbul Okul Yolu'ndan Talha, Funda, Hümeyra, sevgi ve selamlarımızı

iletiyoruz. Tüm akre sevenlerine hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de akrabalarımıza selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar ve başarılar dileyelim. Yeni bir güne merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, lütfu üzerimize olsun. Gönüllerimize ferahlık, hanelerimize sağlık, işlerimize hayır ve bereketler nasip eylesin diyor. Avcılardan Kenan Aksu Bey de ne güzel dualarla ulaşıyor akrabalarımız. Her biri birbirinden kıymetli, gönlümüzü ferahlatan güzel dualarını ulaştırıyor bizlere. Akrabalarımız çok teşekkür ediyoruz. Bizler de salavatlar eşliğinde Erdemli'de dua yürüyüşündeyiz diyor Turan Bey zannediyorum. Pek çok şehirde de böylesi güzel bir organizasyon vardı. Az evvel aktardığınız habere atıfla dinleyicimiz de bu mesajı paylaşmışlar. Daha pek çok mesaj var. Onları da birazdan paylaşalım müsaadenizle. İlk çeyreği tamamlarken güzel bir eser dinleyelim. Ardından yeniden buradayız. Mesajlarınızı da bekliyoruz 0501 630 3030'a.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Akra reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
3: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
0: Akra.
4: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
5: Bu programımızda dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'nın İslam'la tanışmasına dair notları aktaracağız. Endonezya asırlar boyunca Asya, Orta Doğu ve Avrupa'nın birçok ülkesinden tüccarların uğradığı ve yerleştiği stratejik bir konuma sahip. Binlerce adadan oluşan, yeraltı zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Endonezya, Güneydoğu Asya'da bir takım adalar ülkesi. Toprak ve nüfus bakımından dünyanın en büyük İslam ülkesi Endonezya'nın nüfusu yaklaşık 270 milyon ve ülkenin %90'a yakını Müslüman. Kaynaklar İslamiyet'in Hicri 1. asırdan itibaren Müslüman deniz tüccarları vasıtasıyla Güneydoğu Asya'ya ulaştığını haber veriyor. Sahabe ve Tabiyon döneminde Çin'in Kanton Limanı bölgesinde yayılmaya başlayan İslam, miladi 9. yüzyıla tekabül eden Tang Hanedanlığı döneminde binlerce tüccar tarafından benimsenmiş. Çin ile İslam dünyası arasında sık temaslar, öncelikle Endonezya sularından geçen deniz yolları aracılığıyla sürdürülmüştür. Güneydoğu Asya ve İslam dünyası arasındaki en erken karşılaşmalar, Çin ticaretine dahil olan Müslüman tüccarlara dayanıyor. Bu tarihlerde Sumatra ve Java'da Kanton, Hint ve Araplardan oluşan bir Müslüman topluluğu oluşmuş. İslam'ın Hindistan alt kıtasında pekiştirilmesinden sonra, mutasavvıf tüccarlar bölgeyi ziyaret ederek İslamiyet'i tebliğ etmeye başlamışlar. 13. yüzyılda Güneydoğu Asya, Çin, Bengal, Gujarat, İran, Yemen ve Güney Arabistan Müslümanlarıyla temas halinde. Tarihi vakalar İslami etkilerin ana kaynağı olarak Güney Hindistan'a doğruluyor. Orta Çağ'ın en kapsamlı kaşifi olan Faslı Seyyah İbni Battuta, 1345-46 yıllarında Çin'e gidip gelirken Sumatra'dan geçmiş ve hükümdarın bir Müslüman olduğunu, halk içinde Arap ve Çin ırkından Müslümanlar bulunduğunu, yerli Malayların ise Budist olduğunu yazıyor. Çin'in Yunan bölgesinden Müslüman Amiral Cenko'nun Ming Hanedanlığı döneminde Endonezya'ya ilk yolculuğu sırasında Orta Asya ve Çin'deki Moğol istilasından kaçarak bölgeye gelen Çin asıllı Hui Müslümanları var. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Chen Kui'nin seyahatleri ve görevlendirdiği yerli Hui'ler, İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasına katkıda bulunmuş. İslam'ın kitlelere yayılmasının Endonezya'ya 1258 civarında Moğolların Bağdat'a saldırmasının ardından gelen mutasavvıf Müslüman tüccarlar vesilesiyle olduğu da söylenir. 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır ve Orta Asya'dan Java'ya gelen Sufi tüccarlar bölgeye yerleşerek İslam'ın takım adalarda akın halinde yayılmasına vesile olmuşlar. Hicri 597 yılında miladi 13. yüzyılda Sumatra adası Aluazamat Hanı olarak bilinen soyu Hazreti Hüseyin'e dayanan kişilerce İslami hükümlerle yönetilmiş. 13. ve 14. yüzyıllarda takım adaların çeşitli yerlerinde gerek yazılı mahalli kaynaklarda gerekse sözlü geleneklerde fakir, veli gibi doğrudan tasavvufla alakalı teknik terim ve ünvanlar bulunuyor. Şeyh İsmail adındaki bir velinin faaliyetleri sonucunda Sumatra adasındaki Perlak ve Samenra-Fasai şehir devletleri Müslüman olmuş. Hükümdarı Merah Silahı Müslüman olduktan sonra Melike Salih adını almış. Mezar taşı İslam'ın bölgede ne zaman yayılmaya başladığının tarihsel bir işareti olarak gösteriliyor. Java Adası ve Jakarta'da çoğunlukla Hadramet'ten, bir kısmı Mısır'dan, Orta Asya ve Çin'den gelerek buralarda yaşamış ve vefat etmiş önemli şahsiyetlerin türbeleri bulunuyor. Bu kimselerin bölgenin dini ve sosyal kültürel alanlarında etkisi var. Arap dili ve belagası, buna bağlı da Arap şiir edebiyatı oralarda tesis edilmiş. Gittikleri bölgenin dilini öğrenmiş, İslamiyet'le bağdaşan örf ve adetlerini benimsemiş, onlarla evlilik yoluyla akrabalık kurmuş, İslam, ilim ve felsefesini bölgede yaygınlaştırmışlardır. Hatta temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılan köleleri satın alarak onlara insani muamelelerde bulunmuş, şahsiyet ve onuru koruma altına almışlardır. Endonezya takım adalarında İslamiyet'in yayılması barışçıl yollarla gönüller fethedilerek kardeşlik köprüsü kurmak suretiyle icra edilmiş. Böylece bölge halkının İslam'a rağbeti artmış, mescit, medrese ve kütüphaneler tesis edilmişti. Halk tarafından tasavvuf kültürü benimsenmiş, adet, kültür ve ananeler yaygınlaşmış, zikirler okunur hale gelmişti. Bütün bu gelişmeler bölgede önemli bir kültür sentezi inşa edildiğini, dini, sosyal ve kültürel alanlarda müesseseler kurulduğunu, neticede de bölgenin maddi manevi açıdan kalkınmasında muhacirlerin önemli rol üstlendiklerini gösteriyor. Gördükleri muamele ve tavırlara güven duyan yerli halk, mutasavvıf tüccarlara saygı duymuş, hatta yönetim tarafından vatandaşlık dahi verilmiş onlara. Bir asırlık süreçte İslamiyet'i seçenlerin sayısı milyonları geçiyor. Dağlık ve ormanın derinlikleri gibi ulaşılması zor yerler hariç günümüzde İslamiyet Endonezya'nın her tarafına yayılmış durumda. Endonezya'ya göç eden velilerin uyguladığı davet yöntemlerinden biri de kabile reisleri ve yöneticilere İslam'ı anlatmaları. Kabile hayatı yaşayan toplumlar liderlerine bağlıdırlar. Müslümanlığı benimseyen lider, beraberinde halkının da İslam'a girmesine öncülük eder. Devlet reisleriyle kurulan yakın temas ve evlilik yoluyla kurulan akrabalıklar netice vermiş, mescit ve medreselerin kurulmasına zemin hazırlamış. İslam'a girenlerin sayısını artırmış. Dini sahiplerle hareket eden veliler, böylece kabile reisleriyle ilişkiler, kabileler arası anlaşmazlıkları çözme girişimleri ve benzeri siyasi etkinliklerde rol oynamaya başlamışlar. Bunlara bir örnek olarak, Müslüman Mataram Kralı Sultan Agong döneminde ulemanın yönetimde aktif rol almasına izin verildiği görülüyor. Onun teşviğiyle yerel takvim olan Saka takvimine Hicri takvim de eklenmiş, eski dönemlere ait eserler İslami kavramlar eklenerek yeniden neşredilmiş, böylelikle İslami Java Edebiyatı adı verilen yeni bir literatür oluşmuştur. Bu kimseler bir cemiyet veya bir dernek çatısı altında değil, tamamen ferdi ve kendi imkanlarıyla hasbir bir şekilde çalışmışlar. Kendilerine has tebliğ yöntemleri uygulamışlar. Zira bulundukları yerin iklim şartları, bölge halkının dini ve sosyal hayat düzeyleri farklı farklı. Allah inancının benimsenmediği bölgelerde Allah inancı üzerinde çok durulmuş, gönüllerde tevhid inancının yer etmesi hedeflenmişti. İçine İslami unsur ve ilkelerin serpiştirildiği güzel sanatlar tatbik edilmiş, bölgede söylenen yaygın türkülerin dizelerine İslami kavramlar eklenerek ibadete ve Allah sevgisine yaklaşmaları sağlanmıştı. Mesela Seyyid İshak bin İbrahim tedavi ve ilaç yöntemini kullanmış, hekimlik vasfı taşıyan bu zat teknesiyle bölgedeki en ücra adalara ulaşarak tedavi işlemlerini uygularken inşaat vazifesini de icra etmişti. Kullanılan metotlarda başarı sağlandığı vakit bunu daha sistemsel hale getirmek amacıyla medrese ve mescitler de inşa edilmişti.

0: El emeğiyle helal para kazanıp yaşalarını temin etmeye önem verdiklerinden ticarete meşgul olmuşlardı. Hicret sebepleri arasında ilk etapta ticarete maddi kazanç izlenimi görünse de ana gayeleri İslamiyet'i yaymaktı. Akaid ve fıkhın yanı sıra ahlak kaidelerini ön plana çıkararak Kur'an ve sünneti sevgi yoluyla ve hal ilmiyle anlatmışlardı. Nefis tezkiyesini, ahiret hayatına yönelmeyi, takva ve sünnet-i seniyeye uyma gibi konulara önem vermişlerdi. İslami ilimlerin yanı sıra pozitif ilimlerin öğretilmesi, sahih akidenin yaygınlaşması ve manevi ıslah hareketlerine büyük önem verdiler. 15 ve 16. asırlarda da İslamiyet hızla yayılırken, putperest bir toplum olan Cava halkı içerisinde İslamiyet'in yayılmasını da 9 mutasavvıfın sağladığı kaydedilir. Cava adasında 9 evliya lakabıyla anılan bu zatlar, farklı dönemlerde yaşamış olan, kimi zaman aralarında akrabalık bağı bulunan kimselerdi. Endonezya'nın birçok bölgesinde irşat faaliyetleri sürdürdüler. İslam medeniyetinin tüm Endonezya'ya yayıldığı ve takım adaların ilim ağını oluşturan merkezler oldular. Yerli halkın kitleler halinde İslam'la şereflenmesi 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır, Orta Asya ve Çin'den Cava'ya gelen Sufi tüccarlar vesilesiyle oldu. Bilhassa 15. yüzyılda Cava adasında 9 veli olarak bilinen bu şahısların faaliyetleri de dikkat çekiciydi. Kendilerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala hürmet ve muhabbetle söz ediliyor, türbe ve makamları ziyaret ediliyor. Bu 9 veli Mevlana Melik İbrahim, Ahmet Rahmetullah, İbrahim bin Ahmet, Sultan Abdülfakih, Haşim bin Ahmet, Muhammed Eşşehit, Cafer Sadık, Mevlana Radin Ömer Said bin Cafer Sadık ve Mevlana Şerif Hidayetullah isimleriyle biliniyor. Kabirleri Cava'da sık ziyaret edilen ve Müslümanların çoğu tarafından halen hürmet gösterilen ve tanınan mekanlar aynı zamanda. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'nın geçmişinden bugüne İslam'la tanışmasına dair tarihsel notlarla birlikte burada oldukça etkili olan Endonezya'yı etkileyen 9 Allah dostunun isimlerini de zikretmiş olduk. Bir kısmını paylaştığımız bu iki dosyanın detaylarının tamamına akra.media sayfalarından ulaşabilirsiniz.
1: Yol durumu.
0: Efendim, programımızın başında da bahsettiğimiz gibi Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu bu yıl hem Türkiye'de hem de Endonezya'da hak sahiplerine kurban vekaletlerini ulaştırıyor. Endonezya deyince de bu ülkeyi yakından tanımak adına önemli bir dosyayı sizlerle paylaşmış olduk. Saatlerimiz 9.02 olmuş. Yol durumuna göz atalım. İstanbul trafiğindeki ayrıntıları öğrenelim. Bakalım önce ne durumda, muhabirimiz Büşra Pişkin aktaracak. Büşra Hanım, merhaba.
2: Merhaba Yekar Bey.
0: Hoş geldin yayınımıza. Hafta başında nasıl bir trafik var, İstanbulları bekleyen ayrıntıları senden alalım.
2: İstanbul trafiğinde haftaya artan bir trafikle devam ediyoruz. Şu anda trafik yoğunu 167 olarak seyrediyor. Tahmini seyahat sürelerine bakacak olursak da Beylikdüzü Arzular bölgesi 26 dakika, Topkapı Çağlayan bölgesi 14 dakika seyrediyor. Zincirlikuyu Altınuzade bölgesi 5 dakika seyrederken Kozata Kartal bölgesi 24 dakika olarak seyrediyor. Ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere de bakacak olursak Kartal Kozata bölgesi 52 dakikayla ciddi bir yoğunluk gözlemleniyor. Altınuzade Zincirlikuyu bölgesi 15 dakika, Topkapı Şirinevler bölgesi ise 14 dakika seyrediyor.
0: Yine yoğun bir İstanbul trafiği var. İstanbulların içinde bulunduğu hali özetleyen bir %67'lik veriyi görüyoruz. Peki dikkat çekeceğimiz önemli noktalar var mı özellikle o bölgede seyrederken?
2: Tabii öncelikle Ümraniye bölgesinin ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra Avrasya ve diğer köprüleri söyleyecek olursam da Avrasya Tüneli gidişli gelişli Anadolu ve Avrupa yakası olarak aslında müsait gözüküyor. Sadece Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken bağlantı noktasında E5'te biraz yoğunluk var. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakacak olursak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken hem bağlantı noktasında

0: noktasında hem de köprüde yoğunluk seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerkense Avrupa yakasından ilk başlangıç bölgesi birazcık yoğunken daha sonra Anadolu yakasına doğru açılıyor köprüde de aynı şekilde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken ciddi bir yoğunluk var. Ama devamında açılıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerkense gayet rahat bir seyir gözlemleniyor. Son olarak Kuzey Marmara ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahının açık olduğunu belirtebilirim. Ve bir de önemli bazı duyuruları paylaşabilirim.
1: Tabii.
0: D100 Esenyalı Tuzla yönü bölgesinde sağ şeritte araç arızası var. Bu sebeple orada bir trafik yoğunluğu var diyebiliriz. Aynı zamanda Tem Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şerit karayolları bölgesi müdürlüğü çalışması nedeniyle trafik kapalı. Bu bölgede de yoğunluk gözlemleniyor diyebiliriz. Bir de kısa bir hatırlatma, ara sokaklarda trafiğe daha dikkatli olabiliriz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Hayırlı çalışmalar.
0: Sizlere de hayırlı yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Efendim, son durumu aldık İstanbul trafiğiyle alakalı. Teşekkür ediyoruz Büşra Hanım'a. İşe okula yetişme telaşı devam ediyor. Saatleri 9'a geçti. Bu dakikalarda hala yoğun bir trafik yükü var karşımızda. Hemen mesajlarınızı paylaşalım. Nerelerden katılım var bakalım bu bölümde gelen mesajlar. Yeni haftaya bismillah Rabbim bu yeni haftamızda kalbimize ferahlık, gönlümüze sükunet versin. Bizi görünmeyen kazalardan, bilinmeyen dertlerden muhafaza eyleyip adımlarımızı hayra çıkarsın inşallah. Duasını paylaşmış Firdevs Hanım, teşekkür ediyoruz. Malatya Arapgir'de bugün güneşli bir hava var. Tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Rabbim korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin ve dualarımızı kabul eylesin diyor inşallah. Şerife Hanım'ın duası ve mesajı bu yönde. Ceyhan'dan Denizhan Ozan Güç, Rabbim tüm kardeşlerimizi imandan ayırmasın, hayırlı günler diyor mesajında. Hayırlı bereketli günler, selamlar, sevgiler ve hürmetler. Ahmet Ören Ankara'dan yazmış bu mesajı bizlere. Ankara'dan bir başka dinleyicimiz de arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz demiş, Cafer Yılmaz Bey. Necla Hanım Karabük'ten ulaşmış, biz de Karabük Ferdi Hanımlar ve ilkler olarak salavatlarla dua yürüyüşümüzü yaptık. Tüm arkadaşlarımıza selam ve dualarımızla diyor. Oradan bir fotoğrafı da iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Başka kimler var bakalım. Hayırlı nurlu sabahlar. Bugün de Akre'ye kavuştuk çok şükür. Hepimizden Allah razı olsun. Yozgat'tan Nuran Yılmaz Hanımefendinin mesajı. Daha pek çok mesaj var ama onları da birazdan paylaşalım müsaadenizle. Hadi bir eser daha dinleyelim, ardından yeniden burada olacağız.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Efendim, güncel hava durumu bilgilerinde meteorolojiden alalım. Orkun Erkmaz telefon hattımızda. Orkun Bey merhabalar. Orkun Bey'i duyabiliyor musunuz?
2: Evet, şimdi geldi sesim.
1: Evet, biraz gürültü ama şimdi duyabildik biz de sizleri. Nasıl bir haftaya başlıyoruz meteorolojik anlamda? Sizden ayrıntıları rica edelim lütfen.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yaptığım son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Ve hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Üç büyük kentimizin hava durumlarına bakacak olursak, başkent Ankara bugün için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. İstanbul aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. İzmir ise parçalı bulutlu 30 derece olması bekleniyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
2: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Meteorolojiden aldık güncel notları değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim programımıza diğer başlıklarla. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dair bir rapor yayınlanmış ve bu raporda dikkat çeken bazı yönler var. Sosyal medyanın birincil etkilerinden biri kişilerin sosyal ilişkilerinde meydana gelen değişiklikler. Yüz yüze iletişim becerilerini olumsuz yönde etkilerken empati eksikliği gibi sorunlara yol açıyor. Sosyal becerilerin zayıflaması ve duygusal gelişimde eksiklikler gibi sonuçlar doğuruyor. Çocuklarda dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlallerini de beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar, internet üzerinde yanlış bilgilere ve dezenformasyona, psikolojik veya zorbalık içeren siber saldırılara, uygunsuz ve konusuz suç teşkil eden içeriklere maruz kalabiliyor. Önerilen tedbirler de var. Nedir bunlar? Bakalım. Çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, canlı yayında ödeme yapmak gibi çevrim içi faaliyetlerin engellenmesi, aşırı kullanımı sınırlayan uygulamaların telefona yüklenilmesi, çocuk program ve uygulamalarına yönelik yarışmaların düzenlenmesi, güvenli internet hizmeti gibi koruma mekanizmalarının tanıtımı, tüm yaş gruplarına yönelik bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanması, eğitim müfredatına medya okur yazarlığı ile ilgili dersler konulması, eğitimcilere, öğretmenlere, çocuk ve gençlerle çalışanlara, yaş grubu, yaşanılan bölge durumu, inanış ve kültüre göre farklılaştırılmış eğitimler verilmesi, İnternete erişimde güvenlik duvarları üzerinden ebeveyn kontrolünün yanı sıra uygunsuz içeriğe erişimi engelleyecek önlemler alınması ve çocukların dijital ortamdan korunma çabalarının arttırılması gibi, yani toplumun her kesimini etkileyen, gerektiren tedbirler içeriyor. Mesajlarınızla ulaşmaya devam ediyor. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken diğer paylaşımları da aktaralım, nerelerden katılım var. Bakalım, Kartal'dan Remzi Hanım, bugünün tüm hayırlarını istiyoruz. Bundan sonraki şerlerden de Rabbimize sığınıyoruz. İyi ki akra var diyor. Teşekkür ediyoruz biz de dinleyenlerimize. Afyon'dan selam ve dualarını iletmiş Fadime Hanım. Almanya'dan dinleyicimiz Davut Bey, burada yağmurlu bir güne merhaba dedik. Tüm arkadaşlarımıza selam olsun, hayırlı günler diyor. Bereketli haftalar dileriz. Hayırlı yayınlar. Ravza Şenerli yazmış. İskenderun'dan dinleyicimiz Filiz Hanım'ın mesajı ulaştı. Akradaşlara, emek verenlere, Akra'ya hayırlı günler. Konya'dan selamlar diyor Erol Bey mesajında. Yusuf Bey Adıyaman'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Efendim, Ankara'dan Yusuf Astekin yazmış. Teşekkür ediyoruz onlara da. Burada bir söz var demiş dinleyicimiz. Nisan ayı yağar, Mayıs ayı övünür derler. Bu yıl elhamdülillah öyle oldu. Bereketli bir yıl olacak inşallah. Karaman'dan selamlar diyor Süleyman Bey. Teşekkür ediyoruz onlara da. Efendim bir de Ayşe Hanım'ın mesajını gördük. Pek çok şehirden arkadaşlarımızın çok güzel dualarını aldık, mesajlarını aldık bu sabah. Umarız unuttuğumuz bir mesaj olmamıştır. Programlarla ilgili gelen sorular var. Arkadaşlarımız yanıtlıyorlar. Akra Medya'nın günün programları bölümünden bu içeriklere erişebileceğinizi hatırlatalım. Duha Kurban Organizasyonu'na emek verenleri ve çalışanlarına selamlar şeklinde mesajlar var. Organizasyona dair sorular da var. Yine burada da duha.global ve padişahı üzerinden 21. yılına ulaşan Mahmut Esat Köşan Vakfı Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir. Vekalet işlemlerinizi de yine buradan yani duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Tekrar teşekkür ediyoruz mesajlarıyla ulaşan tüm arkadaşlarımıza. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Akra Medya hesaplarına dikkat çekelim. Bugünkü son paylaşıma da şöyle bir göz atalım. Bir peygamber, bir dua serisinde hemen şöyle paylaşıma göz atalım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasını görüyoruz. Ey Rabbim beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz!

0: Duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. İbrahim Suresi 40-41. ayet-i kerimelerdeki dua böyle Akramedya sosyal medya hesaplarında bir video içerik olarak yer buluyor. Henüz göz atmayan arkadaşlarımız için de hatırlatalım bu vesileyle.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın ve günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 45.37, avro 53.38 lirada, altının gramı ise 6.815 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Değerli dinleyenlerimiz, 9.30'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esak Döşan, Müslüman kardeşe yardım etmeyi anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve içeriklerine dair bilgileri paylaştığımız En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da yayına gelecek. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de sizlerle. Uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'da yayına geliyor. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından konuklarıyla Evdeki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Namazda saf tutmak ve hudut bekçiliği bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla Gençler Merak Ediyor 16.30'da Sahabe-i Kiram'ın hayatlarının anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te Gönül Dostu Alim Mehmet Zahit Kotku Hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de yayına gelecek. Tasavvufi şiirlerin şerhlerinin yapıldığı Sükunetin Sesi programı 22'de yayına geliyor. Kabe'nin Yolları güftesiyle konuşulacak ve Mebrur Bir Hac'ın anlatılacağı Hüsnü Kelam programını da 23'te dinleyebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız pek çok kurban, hac özel içerikleri muhtelif zamanlarda Akra'da buluşmaya devam ediyor yayınlarımızda. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Akra. Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kada li ehihi haceten min havaici dünya kadallahu lehüsneteyni ve seb'ine haceten eshelü hal mağfira. Enes radıyallahu anh'ten Hatib-i Bağdadi rivayet eylemiş ki, Hatib-i Bağdadi kitabına yazmış Enes radıyallahu anh'ın rivayeti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar bu hadise göre: Men kada li ehihi haceten. Kim bir kardeşinin bir ihtiyacını görüverirse, sıkıntısını giderirse, işini hallederse, onun muhtaç olduğu bir konuda ona yardımcı oluverirse, buradaki kardeşten maksat din kardeşi Allah-u Alem. Yani kan kardeşi, ana baba bir kardeşi demek değil de Müslüman kardeşinin bir işini görüverirse, bir ihtiyacını gideriverirse, bir konuda ona yardımcı oluverirse, min havaici dünya, dünya hacetlerinden, dünya ihtiyaçlarından, parası yok, borç veriyor. Efendim bilmem, yardıma muhtaç olmuş, yardımcı oluveriyor. Efendim taşıyamayacağı bir yok, yük var, onu taşıveriyor. Efendim bin bir türlü hayatın, efendim insanın başına getirebileceği küçüklü büyüklü şeyler, hadiseler, olaylar. Bir kardeşinin ihtiyacını gideriverirse, görüverirse, dünyevi ihtiyaçlarından, kadallahu teala lehu, Allah-u Teala da onun isneteyni ve sebiine haceten, 72 tane hacetini görüverir, hallediverir, çözümleyiverir, ona yardımcı olur Allah. Bire karşı 72 tane. Sen bir kardeşine bir borç verirsin, Cenab-ı Hak da sana 72 tane ihtiyacını da yardımcı olur. O ihtiyacını gideriverir. Esheruhel mağfire. Bunun en basiti, en kolay tarafta, en önde gelen bir tanesi, 72 tanenin bir tanesi, Allah'ın o kulunu mağfiret eylemesidir. Ne kadar güzel. Yani Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olacak. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olacak. Sadece kardeşinin bir işini görüveririz. Çeşit çeşit ihtiyaçlar beliriyor. Umumiyetle borç para meselesi oluyor. Sıkışıyor. Borç para veriyor. Veyahut kızı evlenecek, oğlu evlenecek. Yardımcı oluyor. Veyahut efendim değirmene onu götürür, çuval götürülecek, buğday öğütülecek, getiriliverecek. Ben zaten arabayla gidiyorum, at çuvalını. Senin işin de görülsün bu arada. Efendim buğdayını öğütüveriyor. Eskiden ben hatırlıyorum, 3 gün uzaktaki köye buğdayımızı öğütmeye giderdi şeyler. Bayağı böyle torbasına azıklar filan, peynir, kuru ekmek bilmem ne filan doldururdu. 3 gün gider, 3 gün gelirdi. Orada da kaç günde beklerse nöbette.

0: bir buğdayı öğütecek. Bir kısmı da değirmenci öğütme hakkı olarak alır. Çuval gelecek işte, ondan sonra ekmeğini kendisi yapacak, böreğini kendisi yapacak. Efendim bilmem mesela hastalanmış, bahçesini sulayamamış, arkını açıveriyor, bahçesini sulayıveriyor. Yapacak durumda değil, hastanede kendisi. Sulamasa bahçesi şey yapacak, kuruyacak filan. Mesela. Yani buna benzer. Veyahut efendim bilmem çocuğu bilmem mektebe götürülüverecek. O gün işi var. Her gün kendisi götürüyordu. Bugün götüremedi filan. Yani bugünkü şeylerden. İslamik sukula gidecek çocuk. Ötekisi götürüveriyor. Allah rızası için mesela. Bin bir türlü şey. Ya yani insan bazen sıkışır, daralır. Bir arkadaş da ona yardımcı olur. İşte bir işini görürse 72 işini görüyor Cenab-ı Hak. 72 ihtiyacını gideriyor. Başta geleni ama en basiti affı mağfiret olunması kulun. Ya Rabbi sen bizi affet, mağfiret et, bağışla kusurlarımızı diyoruz. İşte kusur affettirmenin kesin bir yolu. Sen bir kardeşinin hizmetine gir, onun işini görüver. Allah da seni affetsin. Daha affettikten gayri 71 tane de başka işini görecek. Başka derdini çözümleyecek. Onun için birbirimize her yönden yardımcı olmaya çalışalım. Adamın bir sürü kızı var, farz edelim. 4 tane, 5 tane kızı var. Kapalı kızlar, Kur'an öğrenmişler, bilmem ne, hünerli. Oya yaparlar, dikiş dikerler, bilmem yemekleri güzel pişirirler, pırlanta gibi, namuslu. Efendim öyle örtülü, 5 vakit namazını hiç kaçırmamış filan. Kızların yaşları geçmeye başlamış. Gelmiş birisi 25'e, ötekisi gelmiş 27'ye, ötekisi gelmiş 29'a. Şimdi gidip yalvarsın mı? Yalvaramaz ki kız. Sen birisine diyeceksin ki, kardeşim sen evlenmek mi istiyorsun? Ben falanca yerde, bizim mahallede çok iyi kızları tanıyorum. Efendim çok iyidir, melek gibidir. Dürüsttür, namusludur, dindardır. İyidir, hoştur, hünerlidir. Hanım hanımcıktır, bir tanedir, melek gibidir. Tamam. Hadi gel bunu iste filan. Al işte bir adamcağızın kimseye bir şey diyemediği bir işini hallediverdi. Çünkü böyle çok oluyor. Bana da müracaat ediyorlar yani. Bazen böyle. Diyorlar ki işte umumiyetle böyle dürüst ailelerin efendim güzel kızları ne sebepleyse yani işte olmuyor. Yani onun için yardımcı olmak işte al sana bir ihtiyaç. Ne kadar dua eder, ne kadar Allah razı olsun der. Zaten aracılıkların en hayırlısı nikah konusunda yapılan aracılıkmış. Bu hususta mümkün olduğu kadar gayret göstermek lazım. Buradaki kızlarımızın mutlaka mutlaka mutlaka iyi bir takım damatlarla evlendirilmesi lazım. Çünkü burada kimle evlendirecek? Bir Müslüman erkek, bir gayrimüslim kadın alabiliyor. Çünkü erkektir, evin reisidir. Onu çekip çevirebilir. Ama ne olacak? O zaman sen yardımcı olacaksın. Kendi kızın gibi. Yok benim kızım falan yok hocam. Benim öyle bir sorunum yok. İşte arkadaşının sorunu var. Onu halledivereceksin. Efendim bu konuda diğer hadis-i şerif. Men kadali ehihi haceten fi gayri masiyetin kâne kemen hademallaha umrahu. Kim bir günah olmayan konuda, haram ve günah olmayan konuda bir kardeşinin bir işini görüverirse ömrü boyu Cenab-ı Hakk'a hizmet etmiş gibi sevap alır. Cenab-ı Hakk'ın yoluna hizmet etmiş gibi ömrü boyu sevap alır. Yani bu en kazançlı çarelerden biridir. Müslümanın, Müslüman kardeşine yardımcı olması. Bakacaksın, anlayacaksın, dinleyeceksin, sezeceksin. Bazıları da söylemez, utanır. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَتْ تَعَفُّفُ Adam fakirdir. İffetinden, şerefliliğinden el açıp isteyemez. Utanır. İstemek zor. Ver demek zor. İsteyemez. Anladın da sen verdin mi sevabı kazandın işte. Anlayacaksın. Sezeceksin. Kendini onun yerine koyacaksın. Ya bu adamcağızın 9 tane çocuğu var yazık, bunları nasıl geçindirir bu? Dükkanda küçücük bir dükkan. Bunun kazancı ne oldu? Yani at değil, deve değil bunun kazancı. Yazık değil mi buna bilmem ne filan. İşte sana al bir yardım kapısı.
1: Mürû bil ma'rufi venhev anil münkeri kable en ted'uvallâhe felâ yestecibu leküm ve kable

Hulvani'nin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki: "Mürû bil ma'rufi venhev anil münker." Emri maruf, nehi münker yapın. Yani iyilikleri söyleyin, emredin, yaptırın, yapılmasına yardımcı olun. Kötülüklerin yapılmamasını söyleyin, yasaklayın, engelleyin, yaptırmayın. İyilikleri yaptırın, kötülükleri yaptırmamak için elinizden geleni ortaya koyun. Kable en tedüvallâhe felâ yestecîbu leküm. Dua edip de Allah'ın duanızı kabul etmeme durumuna düşmeden evvel. Neden? Emri maruf nehi münker yaparsanız Allah duanızı kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de vaad eylemiş ki "Ud'uni estecib lekum." Bana dua edin, ben sizin dualarınızı kabul ederim. Vaadi var. Vaadi haktır. Vaadinden hulfü yoktur. Dönmez. Sözünü vaadini yerine getirir. Ama emri maruf nehi münker yapmazsanız duanızı kabul etmeyeceğini de bildiriyor. Emri maruf nehi münker yapacaksınız. İyiliği yapma, yaptırma, söylemeye, yayma çalışacaksınız. Kötülüğü de yaptırmama, engellemeye çalışacaksınız. Bunu yapmazsanız dua edip de duanızın kabul olmama durumuna düşmeden evvel bu vazifeyi yapın. Yapmazsanız duanız kabul olmaz. Allah dualarınızı reddeder. Ve kable en testagfiruhu fela yugfiru leküm. Fela yagfiru leküm. Allah'tan mağfiret istediğiniz halde Allah'ın sizi mağfiret etmeme durumuna düşmeden evvel bu vazifeleri yapın. Yoksa affet beni Allah'ım dersiniz, dersiniz de Allah affetmez. Mağfiret eyle dersiniz de mağfiret eylemez. İnnel emre bil maruf ve nehy anil münker ila yukarribu ecela. Emri maruf yapmak, nehy-i münker yapmak, iyiliği yapma ve yaptırtmaya çalışmak, söylemek, çalışmak, çabalamak, kötülüğü yaptırmamaya çalışmak, engellemek için karşısına çıkmak, durmak, uğraşmak insanın ecelini yaklaştırmaz. Hayır, öyle yaparsam asarlar, keserler, döverler, söverler. Hayır, emri maruf nehi münker insanın ecelini yaklaştırmaz. Korkmayın, ölmezsiniz demek yani. Korkmayın, kimse size zarar veremez. Emri maruf nehi münkeri yapın, dosdoğru konuşun, doğruyu söyleyin demek yani. Eceliniz neyse o zamana kadar yaşayacaksınız. Rızkınız neyse o kadar rızkı yiyeceksiniz. Yoksa emri maruf nehi münker yapınca hayatımı korudum, yapmayınca hayatımı koruyacağım, yaparsam başım belaya girecek, öyle şey yok. Bu yanlış bir düşünce. Farzlarımızdan birisi, yapmamız gereken vazifelerimizden bir tanesi Allah rızası için emri maruf nehi münker yapmaktır. Emri maruf nehi münkeri ecel korkusundan ölürüm diye yapmamak yanlıştır. Çünkü eceli yaklaştırmak. Emri maruf nehi münkeri yapmamak çok fenadır. Çünkü Allah duanızı artık kabul etmez, yapmıyorsunuz diye. Af dilersiniz, mağfiret dilersiniz, affı mağfiret eylemez. Çok fena. Biz ne istiyoruz? Allah'ın bizi affetmesini, dualarımızı kabul etmesini istiyoruz. Onun için emri maruf nehi münker yapılacak. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife mal besmele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Naziat Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Naziat Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 46 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve şiddetle çekip alanlar, söküp çıkaranlar anlamına

0: gelen naziat kelimesinden alır. Sure, konunun önemini vurgulamayı amaçlayan yemin ifadesiyle başlar. Ardından ahiretle ilgili dehşetli sahnelerle devam eder. Naziat suresinde kıyametin dehşeti, inkarcıların dirilişi, Musa aleyhisselamın Firavun'la mücadelesi, hesap gününün hak olduğu ve kıyametin vakti anlatılmaktadır. Son 5 ayette kıyametin kopuş zamanının Hazreti Peygamber'e sorulduğu, halbuki onu Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği, Resulullah'ın bu konudaki görevinin onun endişesini taşıyanları uyarmaktan ibaret olduğu belirtilir.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra, yol arkadaşım.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. Sağduyunun sesi.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği

0: Haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
3: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Uyeyne bin Hısn'ın Yahudileri kışkırtmaya çalışması. Kendisine Hayber ganimetinden bir pay verilmesi isteği reddedildikten sonra ve Ebil Hukayk oğulları öldürülmezden önce Uyeyne bin Hısn Yahudilerin yanına varıp onları ayartmaya çalıştı ve "Ben bugünkü gibi bir iş daha görmedim. Vallahi ben Muhammed'i sizden başkasının yere serebileceğini sanmaz ve kendi kendime bunlar kalelere, askere, güce ve servetlere sahiptirler" derdim. Sizler şu sarp ve aşılmaz kaleler içinde olduğunuz, şu bol yiyecek ve içecekler, hiç kesilmeyen sular önünüzde bulunduğu halde demek ellerinizi ona teslim ettiniz, bağlattınız sana dedi. Yahudiler, biz Zübeyir kalesinde korunmak ve direnmek istemiştik. Fakat su kanalımız kesildi. Hararet bastı. Orada tutunmak, yaşamak bizim için mümkün olmadı dediler. Uyeyne bin Hısn, siz Naim kalelerinden kaçıp Zübeyir kalesine gitmiştiniz. Orada kimler öldürüldü dedi. Yahudiler öldürülenleri haber verdiler. Uyeyne bin Hısn, vallahi cesaret ve sebat sahipleri hep öldürülmüşler. Artık Hicaz'da Yahudiler için dirlik düzenlik yoktur dedi. Salebe bin Selam bin Ebil Hukayk, Uyeyne'nin söylediklerini işitti. Kendisinin akılca zayıf ve sözleri birbirine karıştırır bir kimse olduğu sanılırdı. Salebe, ey Uyeyne, sen onları aldattın, onlardan ayrıldın. Muhammed'le yaptıkları çarpışmalarında onları yalnız bıraktın. Sen bundan önce beni Kurayzalara da böyle yapmıştın dedi. Uyeyne bin Hısn, Muhammed ev halkımız hakkında bize tuzak kurdu. Biz o bağırıcıyı işittiğimiz zaman Muhammed'in ev halkımıza arkamızdan baskın yaptığını sanmış hemen yanlarına dönmüştük. Fakat kendilerinde böyle bir şeyi göremeyince size yardım edelim diye tekrar gelmiştik dedi. Salebe, kendilerine yardım edeceğin kim kaldı ki? Öldürülenler öldürüldü, kalanlar da Muhammed'e köle oldu. Muhammed hepimizi esir ve mallarımızı itinam etti, dedi. Uyeyne bin Hısn, Müslümanların Sa'd bin Muaz kalesindeki yiyecekleri, hayvan yemlerini, kumaş ve elbiseleri taşıdıklarına bakıp, ne diye hiç kimse hayvanlarımıza yem vermiyor ve bizler şu ele geçirilen yiyeceklerden yedirilmiyoruz. Halbuki bu kale halkı, yanlarına gelenlere ikramda bulunurlardı dedi. Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam sana Zürr-ü Kabe'yi ayırdı ya deyince Uyeyne sustu. Konuşmasını kesti. Yine elleri boş olarak ev halkının yanına döndü. Uyeyne bin Hısn yurduna dönünce Haris bin Avf gelip ben sana eline bir şey geçmez diye söylemedim mi? Vallahi Muhammed doğuyla batı arasındaki herkesi yenecektir. Yahudiler bunu bize haber verir dururlardı. Ebu Rafi Sellem bin Ebil Hukayk'ın

0: Biz peygamberlik hususunda Muhammed'i Harun oğulları arasından çıkmamıştır diye kıskanıyoruz. Halbuki o insanlara gönderilmiş olan peygamberdir. Fakat Yahudiler beni dinlemezler. O zaman Sellem'a o yeryüzüne hakim olacak mı diye sormuştum. Musa'ya indirilmiş olan Tevrat üzerine yemin ederim ki evet. Fakat Yahudilerin bu hususta söylediğim şeyi öğrenmelerini istemem demişti dedi. Yahudilerin Peygamberimiz Aleyhisselam'ı zehirlemeye kalkışmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'i fethedip dinlenmekte bulunduğu sırada Sellem bin Mişkem'in karısı Zeynep, Muhammed davar etinin neresini, hangi yerini yemeyi en çok sever diye sormuştu. Kol kürek etini yemeyi çok sever denildi. Zeynep, Merhab'ın da kız kardeşiydi. Zeynep Yahudilerle görüşüp konuştu. Bir davar kızartılıp hepsinin zehirlenmesi hususunda söz birliği ettiler. Zeynep hemen dişi keçisinin yanına vardı, onu kesti, kızarttı, kebap yaptı. Vakit geçirmeden öldürücü zehirle zehirlemeye kalktı. Kebabın her yerine zehir döktü. Kol ve küreklerini ise daha çok zehirledi. Akşam olunca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akşam namazını kıldıktan sonra konak yerine dönüp oturduğu sırada Zeynep geldi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a "Ey Ebul Kasım, bunu sana hediye ediyorum." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam hediye edilen şeyi yer, sadaka olarak verilen şeyi yemezdi. Kendisine ev halkından başkası yiyecek bir şey getirdiklerinde sorar, eğer hediye olduğu söylenirse onu yer, sadakadır denilirse ashabına "Siz yiyiniz." buyurur, kendisi ondan hiç yemezdi. Zeynep getirdiği keçi kebabını Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ve ashabından orada bulunanların önüne koydu. Bişr bin Bera bin Marur da orada bulunan sahabiler arasındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam davar kebabının kolundan bir parça koparıp ağzına attı. Fakat onu yutmayarak hemen dışarı attı. Bişr bin Bera bin Marur da Peygamberimiz Aleyhisselam'ınki gibi bir parça koparıp ağzına aldı. Fakat o ağzına aldığı et parçasını çiğneyip yuttu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ağzına aldığı etin kürek eti olduğu da rivayet edilir. Peygamberimiz Aleyhisselam ağzına aldığı et parçasını ağzından hemen dışarı çıkarmakla beraber sahabilerine de "Ellerinizi kebaptan çekiniz. Şu kürek eti zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi." buyurmuştu. Bişr bin Bera zehirlendikten bir yıl sonra bu yüzden vefat etti. Yüce Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam ise bu hadiseden sonra 3 yıl daha yaşadı. Peygamberimiz Aleyhisselam ağzına alıp çıkardığı zehirli etin tesirinden kurtulmak için iki omzunun arasından kan aldırdı. Bişr bin Bera'nın annesi der ki, Resulullah Aleyhisselam vefatıyla sonuçlanan hastalığa tutulduğu zaman yanına varmıştım. Kendisi humma nöbeti geçiriyordu. Alnına elimle dokundum ve "Ya Resulallah, seni hiç kimsenin tutulmadığı hummaya tutulmuş gördüm." dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Bize verilecek ecir ve mükafat kat kat olduğu gibi iptilalar da bize böyle kat kat olur." buyurdu. Ve "Halk benim hastalığıma ne diyor?" diye sordu. "Halk, Resulullah'taki hastalık zatül cemptir diyorlar." dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Allah bana o hastalığı musallat etmiş değildir. Bu ancak şeytanın bir telkini ve vesvesesidir." buyurdu. "Ya Resulallah, sen bu hastalığın neden ileri geldiğini sanıyorsun? Ben oğlumun ölümünün ancak Hayber'de yemiş olduğu zehirli davar kebabından ileri geldiğini sanıyorum." dedim. Resulullah Aleyhisselam, "Ey Ümmü Bişr, ben de bu hastalığın ancak ondan ileri geldiğini sanıyorum. Hayber'de onunla birlikte tatmış olduğum zehirli etin acısından şu anda kalp damarlarımın koptuğunu duymaktayım. Zaman zaman onun ağrısını ve sızısını duyuyorum." buyurdu. Hazreti Ayşe de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın "Ey Ayşe, Hayber'de tatmış olduğum zehirli etin sancısını zaman zaman duyuyorum. Şu anda kalbimin damarının koptuğunu duymaktayım." buyurduğunu bildirir. Enes bin Malik de Resulullah Aleyhisselam'ın küçük dili üzerinde "Bu zehrin izini görür dururdum." demiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam bu zehirlenme yüzünden şehit olarak vefat etmiş, kendisini peygamberlikle şereflendiren Yüce Allah, şehitlikle de şereflendirmiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, yine bir dinlendiren musiki programıyla huzurlarınızdayız.

Radyolarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biz de size seslenmek üzere mikrofonların başına geçince safa bulduk. Bugün yine her zaman olduğu gibi arşivimizin nadide güzel eserlerini sizlerle paylaşacağız. Herkese merhabalar diyelim ve ilk eserimize başlayalım. Değerli dinleyenler, Mihri Hatun Divanı'ndan bestelenmiş Mihrinameler adlı albümden bir eser dinletelim sizlere. Ahmet Hakkı Turabi seslendiriyor. Teala Allah yarattı alemi.

Öten bülbüller, garip gönüller Mevla'yı özler. Efendim, sözleri ne güzeldir bu güzel eserin. Bestesi Sevinci Hüseyin Efendi'ye ait bu güzel eseri Agah yorumuyla dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, hiç vakit kaybetmeden sıradaki eserimize geçiyoruz. Merhum Ali Ulvi Kurucu'ya ait Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ithaf ettiği, ilahi aşkını meşk ettiği nadide şiirlerinden biri Ruhum Sana Aşık, Sana Hayrandır Efendim eserini dinleyeceğiz. Davut Aktepe yorumuyla dinliyoruz bu güzel eseri.

anonsuna geldik bile. Bugün hareketli bir eserle veda edeceğiz sizlere. Mustafa Demirci ve Murat Necipoğlu'ndan Tevhid Etsin Dilimiz eseriyle vedamızı gerçekleştiriyoruz. Bir başka programda ve farklı eserlerimizle yeniden birlikte olmak dileğiyle Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla, çok büyük bir problem elinde değildi. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi. Namazdan önceki olması gereken gibi. İşte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar. Bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar. Eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Dün Peygamber Efendimizin şemailini okuduk. Biraz da onun sünnetlerine dair bilgiler edindik. Ve dahi ahir zamanda bir sünnetine uyanın 100 şehit sevabı alacağını öğrendik. 26. bölüm. Bu köleyi kim alır? Peygamberimiz aynı zamanda bir devlet başkanıydı. Buna rağmen son derece alçak gönüllüydü. Herkesin sırt döndüğü insanlara şefkatle yanaşırdı. Enes bin Malik bu konudaki bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Çölde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle geçinen Zahir adlı garip bir adam vardı. Allah Resulüne gönülden bağlıydı. Kara kuru bir adamdı. Yüzü güzel değildi. Üstelik çok fakirdi. Bu yüzden kimse ona yanaşmazdı. Sayısız ihtiyacı vardı ama eline geçen en güzel yiyecekleri Allah Resulüne getirmek için can atardı. Bir gün yine bu amaçla Medine'ye gelince Peygamberimiz onun arkasından sessizce yanaşarak elleriyle gözlerini kapadı. Zahir, "Kim o? Çek ellerini. Neden gözlerimi kapatıyorsun?" diye bağırdı. Biraz sonra arkasına dönünce Allah Resulü'nü görüp şaşırdı. Bu sefer o şaka yapıp sırtını Efendimiz'e dayadı ve bir kedi yavrusu gibi sürtünmeye başladı. Bizler gülüşüyorduk. Peygamberimiz Zahir'in bir elini yukarı kaldırarak "Bu köle satılıktır, almak isteyen var mı?" diye seslendiğinde Zahir araya girip "Ya Resulallah, benim gibi değersiz bir köleye vallahi hiç kimse 5 kuruş vermez." dedi. Peygamberimiz ona tebessüm edip, "Ey Zahir, sen Allah nazarında son derece kıymetli ve pahalısın." buyurdu. Allah Resulü ümmetinden hiçbir zaman uzak durmadı. Özellikle sabah namazlarından sonra ashabıyla oturur, hatıralarını dinler, okuduğu şiirlere katılır, yapılan şakalara birlikte güler, o mübarek yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Buna rağmen yüklendiği dava adına onun kadar kederli, onun kadar dertli bir insan yoktu. İçi bir yanardağ gibi coşup dururdu. Peygamberimiz herhangi bir kişiyle münakaşa etmeyi kendisine yasaklamış bulunuyordu. Sahabilerinin de öyle davranmasını istiyordu. Bir gün bir adam gelip Hazreti Ebubekir'i sövüp saymaya başladı. Hazreti Ebubekir önce sabretti ama sonra dayanamadı. Ona cevap verince Efendimiz oradan uzaklaştı. Hazreti Ebubekir hemen koşarak, "Ya Resulallah, adam bana küfür edip dururken yanımdaydınız. Ben karşılık verince kalkıp gittiniz." dedi. Peygamberimiz, "Ey Ebubekir, sen adamın karşısında susarken senin yerine bir melek ona karşılık verdi. Fakat sen karşılık vermeye başlayınca araya şeytan girdi. Bense şeytanla birlikte oturamam." dedi. Daha sonra da, "Yüce Allah şu 3 şeyi karşılıksız bırakmaz. Haksızlığa uğrayan kişi sadece Allah'ın rızasını kazanmak için susarsa Allah onu yardımıyla yüceltir. Kim Allah rızası için bir iyilik yaparsa Allah onun zenginliğini artırır. Ve kim zengin olmak için insanlardan dilenircesine bir şey isterse Yüce Allah o insanı fakirleştirir." dedi. Mekke boşalıyor. Müslümanların önce Habeşistan'a, daha sonra da Medine'ye yaptıkları hicretler sonucunda Mekke boşalmış ve geriye aileleriyle birlikte Peygamberimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali kalmıştı. Yola çıkamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlar da onlarla birlikteydi. Bazı Müslümanlarsa yakınları tarafından dövülerek ya da işkence edilerek dinlerinden dönmek zorunda bırakılmıştı. Hazreti Ebubekir daha önceki günlerde hicret etmeyi denemiş fakat yarı yoldan geri dönmüştü. En büyük isteği Allah Resulü ile birlikte hicret etmekti. Bu duasının kabul edileceğini umarak Mekke'nin en soylu develerinden 2'sini satın alıp onları özenle beslemeye başladı. Müşriklerin takip etmesi durumunda böyle güçlü develere ihtiyaç vardı. Develer 4 aydan beri besleniyordu ama hicret emri bir türlü gelmiyordu. Rabbimizin izni beklenmekteydi. 5 kabile, 5 cellat. Müşriklerin en büyük korkuları Allah Resulü'nün Medine'ye hicret etmesi ve kendisine bağlılık yemini yapan kabileleri
bir araya toplayıp güçlenmesiydi. Zira bu kabileler çok savaşçı insanlardan oluşuyordu. Sonunda Allah Resulü'nün Mekke'den ayrılmadan önce mutlaka öldürülmesi gerektiğine karar verdiler. Fakat Müslümanların hem onu öldürecek kişiye hem de o kişinin kabilesine düşmanlık duymasından korktular. En nihayet Ebu Cehil, "Bizler 5 kabileyiz. Her kabileden güçlü ve cesur bir delikanlı seçelim ve bunlara keskin kılıçlar verelim. Bu 5 kişi Muhammed'e aynı anda vursunlar. Böylelikle onun kanı 5 kabileye dağılır. Müslümanlar da bu kabilelere savaş açmaya cesaret edemez," deyip şeytanlığını gösterdi. Bu fikir beğenildi. Hemen 5 cellat seçilip kılıçlar hazırlandı. Hicret emri. Cebrail aleyhisselam kendisi için ölüm emri verilen peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, her gece yattığın yatakta bu gece yatma," dedi. Ve aynı gün Allah tarafından hicret izni verildi. Hazreti Ayşe validemiz o günü anlatırken şöyle diyordu. Allah Resulü evimize hemen her gün uğrardı. Fakat geliş saatleri ya sabah ya da akşama rastlardı. Kendisine hicret izni verildiği gün hiç olmadık bir saatte uğradı. Başına da bir örtü dolamıştı. Babam telaş ederek, "Mutlaka bir şeyler var ki bu saatte geldi," dedi. Resulullah içeri girdiğinde, "Yüce Allah hicret için izin verdi," buyurdu. Babam hemen atılıp, "Ya Resulallah, benim sana yoldaşlık etmeme de izin verdi mi?" deyince Allah Resulü tebessüm ederek, "Evet," buyurdu. Babam birden ağlamaya başladı. "Vallahi ben onu görene kadar bir erkeğin sevincinden ötürü bu kadar ağlayacağını asla tahmin etmezdim." Babam büyük bir sevinçle, "Bu iş için 2 deve hazırlamıştım. Biri sizindir," deyince Allah Resulü, "O deveye parasını ödemek şartıyla binerim," dedi. Babam ister istemez kabul etti. Bir torbaya yiyecek koyduk ama ağzını bağlamak için ip bulamadık. Kız kardeşim Hazreti Esma belindeki kuşağından bir parça yırtıp o torbanın ağzını bağladı. Bu yüzden kendisine 2 kuşaklı anlamına gelen Zatün Nıtakayn denirdi. Babam kendilerini Medine'ye götürmesi için Abdullah bin Urayqıt'ı kılavuz tuttu. Bu adam müşrik olmasına rağmen güvenilir bir insandı. Her yeri karış karış bilirdi. Develeri bu adama teslim ettiler ve 3 gün sonra sabah vakti Sevr Dağı'nda buluşmak üzere onu önden gönderdiler. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Allah Resulü Hazreti Cebrail'in ikazı üzerine o gece kendi yatağında benim yatmamı istedi. Daha sonra da onunla birlikte Kabe'ye gelmemi söyledi. Sağa sola gizlenerek yola koyulduk. Kabe'nin altına geldiğimizde, "Yere otur," buyurdu. Hemen oturdum. Kabe'nin üstüne çıkmak için omzuma bastığında birden gücüm kesildi. Ağırlığı karşısında ezildim, titremeye başladım. Dayanamadım. Halimi gördüğünde kendisi çömelerek, "Bas omuzlarıma," dedi. Dediğini yapınca vallahi öyle bir hale geldim ki eğer istesem sanki semaya bile çıkabilirdim. Kabe'nin üstüne bir anda vardım. Orada tunçtan ya da bakırdan yapılmış bir put bulunuyordu. "At onu aşağı," buyurduğunda putu yerinden çıkartıp aşağı attım. O put bakırdan yapılmış olmasına rağmen sanki toprak bir çanakmış gibi 1000 parçaya ayrıldı. Hemen aşağı indim. Bizi görmesinler diye peygamberimizle birlikte yarışırcasına oradan uzaklaştık. Allah Resulü Kabe üstündeki putu devirmek için bir emir almamıştı. Üstelik de kendisi için verilen ölüm emrini biliyordu. Buna rağmen hayatını ortaya koyup put devirme işine devam etti. Çünkü o putların en büyük düşmanıydı. Ama esas hedefi putlara olan inancın kalplerden sökülüp atılmasıydı. Mekkeli müşrikler arasında Allah Resulü'nün doğruluğunu bilmeyen tek bir kişi bile yoktu. Bunlar kendisine iman etmedikleri halde saklamak istedikleri kıymetli mallarını ona teslim ediyor ve gerektiği zaman istiyorlardı. Peygamberimiz Medine'ye hicret edeceği gün, "Ya Ali, Mekkelilerin mallarını sahiplerine iade et. İşin bittiği zaman bizlere yetiş. Bu gece de benim yatağımda yat. Yeşil örtüme sarıl. Bana kötülük yapmak isteyenlerden sana hiçbir zarar gelmeyecektir," buyurdu. Hazreti Ali
denilenleri yaptı ve Allah Resulüne duyduğu güvenden ötürü rahatça uykuya daldı. Ebu Cehil'in teklifi üzerine seçilen 5 genç Allah Resulü'nün evini gece yarısından sonra sessizce kuşattılar. Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Leheb gibi azılı müşrikler de o cellatların vereceği sevinçli haberi duymak için evin biraz ötesinde bir araya geldiler. Allah Resulü bir avuç toprak alarak evden ayrıldı ve onların üzerine doğru yürüdü. Müşrikler onu ne duyuyor ne de görüyorlardı. Peygamberimiz Ebu Cehil'in yanına yaklaşıp bana inanmayarak öldürüldükten sonra cehennemde yanacak olanlardan biri de sensin diyerek elindeki toprağı onun ve diğerlerinin üstüne saçtı. Daha sonra da Yasin suresinin ilk 10 ayetini okuyarak eli kılıçlı katillerin arasından sıyrılıp gitti. Cellatlar Allah Resulü'nü hala içeride sanıyorlardı. Gece karanlığında avlunun duvarlarını açtılar ve odasına sokulup baktıklarında yatakta yatan kişiyi o zannettiler. Bu sırada bir hanım onları görerek çığlık atınca, "Hanım akrabalarımızın bulunduğu bir eve gece vakti zorla girdiğimiz duyulursa bütün Araplara rezil oluruz" deyip sabahı beklediler. Bir peygamberi öldürmekten değil o günün adetlerinden çekinmişlerdi. Müşrikler gün ağarmak üzereyken tekrar toparlandılar. Bu sırada yanlarına gelen başka bir müşrik onların niyetini öğrenince, "Bana göre Muhammed çoktan gitmiş, üstelik de başınıza toprak serpmiş" deyince neler olup bittiğini o anda fark ettiler. Başa toprak saçılması hem bir hakaret hem de bir meydan okuma kabul ediliyordu. Cellatlar hemen eve girerek yatağına yöneldiler ve peygamberimizin yerine Hazreti Ali'nin yattığını görünce çok şaşırdılar. Onu sıkıştırarak "Muhammed nerede?" diye sordular. "Kendisini buralarda istemeyen sizdiniz, o da ayrılıp gitti" cevabını verdi. Müşrikler Hazreti Ali'yi tartakladıktan sonra bir müddet hapsettiler. Fakat onun kendilerine ait malları dağıtmak için Mekke'de kaldığını öğrenince bir şey yapamadılar. Müşrikler cinayetleri için sabahın olmasını beklerlerken peygamberimiz oradan çoktan ayrılmış ve Hazreti Ebubekir'i evinden alıp Sevr Dağı'na doğru yola çıkmıştı. Planlarına göre mağarada 3 gün boyunca kalacaklar, daha sonra da Abdullah bin Uraykıt'la buluşup Medine'ye hicret edeceklerdi. Gece henüz bitmemişti, ortalık karanlıktı. Allah Resulü bu yolculuk sırasında Hazreti Ebubekir'in bazen geride kaldığını, bazen de öne geçtiğini görünce meraklandı. Sebebini sorunca, "Ya Resulallah, müşriklerin bizi takip ettiklerini sandığım zamanlarda..."

0: arkanda yürüyorum. Seni ilerlerde bir yerde bekledikleri endişesine düştüğümde de önüne geçiyorum dedi. Peygamberimiz, ey Ebu Bekir, benim başıma gelecek bir musibetin benim yerime sana gelmesini ister misin diye sorunca, evet ya Resulallah, seni peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki musibet ve belaların senin yerine benim başıma gelmesini çok isterim cevabını verdi. Efendimiz ona tebessüm etti. Sahabiler Allah ve Resulü için yaşarlardı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Hayallerimiz, beklentilerimiz, geleceğe dair kurduğumuz umutlar, ben neyi niçin yapıyorum, niye değiştireceğim? Orada iyi bir sebebim olması lazım. Benim iyi bir sebebim yoksa niye değiştireyim ki kendimi? Yani işte para biriktireceğim, zayıflayacağım, şunu yapacağım, bunu niye yapacağım? Ben niye her sabah yürüyüş yapacağım? Çünkü zayıflamak istiyorum. Bu benim için yeteri kadar motive edici bir olgu olmalı. Ya da işte para biriktireceğim, neden? İşte X ürününü alacağım. Bu benim için yeteri kadar motive ediciyse o zaman ben o parayı biriktirebiliyorum. Bu Yedimsay mescidiydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yeteri kadar motive edici bir şey adam için. Aç kalıyor, canı bir şey çekiyor, Yedimsay diyor, kenara atıyor. Evde oturdum say deyip yürüyeceğim. İşte Yedimsay diyeceğim, paramı biriktireceğim ve aslında her şeyin benim için olduğunu bileceğim aslında. Bunu kabul ettiğimde aslında iş çözülüyor ve devam ettirmek, bunu rutin haline getirmek, yaptığım şey her neyse bunu yaşam standardı haline getirmek. Çünkü rutin olmayan her şey iradeden yiyecek. Bu da benim yorgunluğuma daha da sebebiyet verecek. Çünkü irade bir miktarı var. O bittiğinde artık tamamen vazgeçebiliyorum. Doğal olarak irademden yeme oranını azaltmam gerekecek. Ve fiziksel aktivite burada çok kıymetli aslında. Çünkü harekete geçtiğimde o motivasyonu da kendimde bulmaya başlıyorum. Bunda dediğim gibi hormonlar devreye giriyor ve aslında harekete geçtiğim anda zihnimin durağanlığından uzaklaşmış oluyorum. Çünkü otomatik düşünceler niye çok sık geliyor? Kime daha çok sık geliyor? Evde oturuyorum, hiçbir yere gitmiyorum, hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Ama sistem boşluk kabul etmiyor. Dünyadaki insanoğlunun oluşturmuş olduğu sistemde, bizim fizyolojik sistemimizde boşluk kabul etmiyor. Boşsan sana bir şey veriyor. Ya da senin yerini dolduruyor. Şimdi sistemde boş kaldı. Ben vazgeçtim, terapistlik yapmıyorum. Sistem üzülmeyecek ki, sistem benim yerime başka birini koyacak. Ben, sistem bir şey kaybetmemiş olacak. Aynı şey, ben boş kaldığımda, hareket etmediğimde, bir işle uğraşmadığımda zihnim orayı dolduracak, boş bırakmayacak. Benim otomatik düşüncelerim hep karamsarsa, kötümserse bu sefer kötümser düşünceler gelecek. Benim mücadele etmem de zorlaşacak. O yüzden zaten fiziksel aktivite, bu yürümek olabilir, yüzmek olabilir, bir spor dalıyla uğraşmak olabilir, basketbol, voleybol ve benzeri, bir egzersiz olabilir, bir savunma sanatları olabilir. Neden? Çünkü bunlar hem disiplin hayatımıza sokuyor hem de harekete geçiriyor beni. Bunların harekete geçirmesi benim artık zihnimle değil de gündelik hayatımla uğraşmama etki sağlıyor. Ve iyi şeyler görmeme yardımcı oluyor. Yolda yürürken güzel bir sahneyle karşılaşabiliyorum. İşte varsayalım Üsküdar sahilinde yürüyorum. Yürürken sabah birden yunuslarla karşılaşabiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü insan güzel görmeye, güzel gördüğünde tepki vermeye meyilli. Ama ben o gün sabah kalkmazsam, o gün sabah oraya gitmezsem, çocuğumun ağlamasıyla uyanırsam güne kötü başlayacağım. Yine uyandı, yine ağlıyor vesaire. Karamsar, kötümser düşünceler uçuşacak zihnime. Halbuki ben evet zor, sabahın o vaktinde evden çıkmak, yatak sıcak, dışarı soğuk, ona direnmek çok zor ama çıktığımda mutlu olduğumu görüyorum. İşte yapacağım şey onu hatırlatmak kendime. Evet şu an hiç istemiyorum ama biliyorum ki bunu yaptığımda mutlu olacağım. Kendimi motive edecek şeylere odaklanırsam evet yorgunum ama bir saat erken kalkıp yürüyeceğim. Evet sabah zor olacak benim için ama bunu yapıyor olmak, o bir saat erken kalkmak ya da bir saat geç yatmak beni daha bu döngüden çıkmama sağlayacak, daha iyi, daha sağlıklı bir hayata götürecek. Elbette ilk baştaki o yorgunluğu kabul edeceğim. Elbette ilk baştaki o zorlanmayı kabul edeceğim. Ama zamanla kendimi geliştiğini gördüğümde, zamanla bir rutin oturttuğumu gördüğümde ve o döngüden çıktığımı gördüğümde zaten bu benim için daha kolay olacak. Ve emin olsunlar bir sonraki aşamada daha da fazlasını isteyecekler. Niye bir saat erken kalkıyorum ki? 2 saat erken kalkayım. Zaten 11'de yatıyorum. 9'a kadar. Niye 9'a kadar yatayım? 8'e, 7'ye, 6'da, 5'te kalkayım. Tabii ki de temel ihtiyaçları yok saymayacağız. İşte kalori alımını ya da yeterli uykuyu yok saymayacağız. Ama 10 saat uyumama gerek yok. Kişiden kişiye değişmekle beraber 6 saate kadar düşebiliyor bu sayı. Yani 6 saat uyuyup gayet dinç hisseden insanlar oluyor. 6 saatin altına düşmek belki biraz sıkıntı yaratabilir ama kişi kendini orada ölçecek. Ya 8 saat uyudum iyi mi? Aslında birçoğumuz şeyi fark ediyoruz. İşte bugün aslında geç yattım ama erken kalktım ve dinçim. Ama bizi yatağa geri döndüren şey ya sabah çok yorulacağım biraz daha yap. Halbuki 6 saat uyumuşum uykumu almışım. O ikinci uyku beni daha yorgun hissettirecek. Benim günümün daha kötü geçmesine sebep olacak. Ama zihnimdeki o olumsuz düşünce bana diyor ki yatmazsan gününü çok kötü geçireceksin. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Bir faydasını gördün mü? Görmedim. O zaman değiştireceğim. O cesareti göstereceğim ve kendimi dışarı atacağım. Hareket edeceğim. Evet ben daha sağlıklı olmayı istiyorum. Daha işte

0: dinç olmayı istiyorum. O zaman harekete geçmem lazım. Ve harekete geçmek bana bir bedelle gelecek. Canımı belki yakacak bir müddet. İşte uykusuz kalacağım. İşte istemeyerek gideceğim bazen belki. Ama o can yanmadan da iyileşme olmuyor. Fiziksel hastalıklarda da böyle. Yaraya pansuman yapılıyor. Pansuman canımı yakıyor. Ama ben o yarayı kapatabilmek için pansumana ihtiyacım oluyor. Bir yer kesildiğinde kolonya döküyoruz. Kolonya kesikten daha çok acıtıyor. Ama enfekte olmaması için, daha sağlıklı olabilmem için o acıya katlanıyorum. Burada da daha iyi bir hayatı biliyorsam ve bunun bir bedeli varsa, bu bedel de bana bir müddet acı çektirecekse, bu boyutu değişir kişiden kişiye. İşte yemeğe direneceğim ya da işte yürümeye direneceğim, yürüyeceğim. Her gün kendimi işte yataktan koparmak için mücadele edeceğim. O zaman ben bu acıyı kabul edeceğim ve ileride artık bu hem acıtmayacak hem de daha mutlu olabildiğim, daha iyi olabildiğim ve hayallerimi gerçekleştirdiğim, motivasyonumu daha da yükselttiğim bir hale gelecek.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün geldiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iftiraya uğraması ve zindandan kurtuluşu.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o,

0: önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf gençlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Haydi gelsene," dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Ben ise iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz," dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuşturdular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, "Ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir?" Yusuf da "Öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi," dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm gösterdi. "Eğer onun gömleğini önden yırtmışsa kadın doğru söylemiştir, o ise yalancıdır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, o ise doğru söyleyenlerdendir." Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, "Hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür." Vezir, "Ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun," dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz," dediler. Züleyha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, "Çık karşılarına," dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz. Bu insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir," dediler. Züleyha dedi ki, "İşte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır." Yusuf, "Ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan saldı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi üzüm sıkarken görüyorum," dedi. Diğeri de, "Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm," dedi. "Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf onlara şunları söyledi: "Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O da size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Siz ise onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onları tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir gün Mısır'da hükümdar, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başak ile kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın," dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, "Bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz." Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. "Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler." Yusuf dedi ki, "7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiğinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek. İnsanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar onu bana getirin," dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, "Efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir," dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, "Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz, müşahedeniz neydi?" dedi. Kadınlar, "Haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz," dediler. Tam o sırada Aziz'in karısı, "Şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir," dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi: "Bu benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah başarıya ulaştırmayacağının herkesin bilmesi içindir," dedi. yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haberin üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuştukça Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emrine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır.
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
3: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

kaza ve kaderine rızayı. Ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki la tüşeddür rihalu illa ila selaseti mesacit, yani ziyaret etmek için, bir başka yere gitmek için ancak 3 mescide, efendim, büyük meşakkatlerle, zahmetlerle de olsa seyahat tertip edilir, yolculuk yapılır. İşte birisi bu 3 mübarek mescidin, Peygamber Efendimizin kastettiği Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Müşerrefe'nin ortasında bulunduğu, efendim, Mescid-i Haram. El Mescidül Haram. Bu mescitte namaz kılmak, efendim, insanın başka yerde kıldığı namazdan, mesela Türkiye'de kıldığı namazdan 100.000 kat daha sevaplı. Yani hacı Mekke-i Mükerreme'ye gelip de bir vakit namaz kılınca 100.000 misli olunca, zaten uçağın, efendim, masrafları, otelin masrafları hepsi kat kat çıkmış oluyor. Çünkü bir namaz 100.000 misli mükafat oluyor. Güzel namaz kılarsa tabii, Allah'ın istediği şekilde helal parayla hac etmişse.

0: İkincisi, Peygamber Efendimizin kabrinin de bir köşesinde bulunduğu efendim Mescid-i Saadet'i. Peygamber Efendimizin mescidi de ziyaret edilecek mescitlerden birisi olduğu için hacılar Peygamber Efendimiz'e olan aşklarından, şevklerinden, bağlılıklarından onun mescidine de geliyorlar. Burada efendim namaz kılıyorlar, hatimler indiriyorlar, dualar yapıyorlar, hayır hasenat derken sevaplarını çoğaltıyorlar. Allah hepimizi Peygamber Efendimizin şefaatine, sevgisine, iltifatına, teveccühüne mazhar eylesin. Rüyalarımızda gül cemalini görmemizi nasip eylesin. Üçüncüsü de Kudüs'teki Mescid-i Aksa. O da Miraç'ta Peygamber Efendimizin gittiği mübarek Süleyman Aleyhisselam zamanından efendim peygamberler tarafından yapılmış güzel bir mescid. Allah Teala Hazretleri oraları da ziyaret etmeyi efendim bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Oralara işte böyle ziyaretler yapılabildiğinden geliyorlar. Efendim ziyaretler yapılıyor. Bu mescitlerde namazlar kılınıyor.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 30 ila 59. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Bu, onların ağızlarıyla cahilce geveledikleri sözleridir. Böylelikle onlar, daha evvel küfre sapanların sözlerini, yani müşriklerin, melekler Allah'ın kızlarıdır şeklindeki sözlerini taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağızlarıyla, yani gerek konuşma gerekse plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Allah ise kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister, tamamlayacaktır da. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da kemale ermiş son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Muhakkak ki Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onlara acıklı bir azapla müjdele. O gün bu paralar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu kendiniz için biriktirip yığdıklarınız, hadi biriktirip istiflediğiniz şeylerin acısını tadın denilecek. Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan dördü olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, haram olan hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda, yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar bir sene onu o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki, bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü, süslü, cazip göründü. Allah o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden seferber olun, savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep birden seferber olmaz, emredilen savaşa çıkmazsanız, Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz, mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman, Ebu Bekir'le ikisi Sevr Dağı'nda mağaradayken arkadaşına, "Üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir," diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak, kolay zor, silahlı silahsız, binekli yaya, genç yaşlı, hangi halde olursanız olun, hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır. Eğer o cihat yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti. Ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah muttakileri, emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmemek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerine alıkoydu ve onlara "Oturun, oturan kadınlarla beraber," denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emri yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de "Bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye, günaha düşürme," der. Haberin olsun ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse, "Biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez,"

0: Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin, biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin. Sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık, Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep, sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Resulüm, artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter, yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek, biz sadece Allah'a rağbet eden, ümit bağlayanlarız deselerdi kendileri için ne iyi olurdu. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 30 ila 59. ayetleri dinledi.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülçün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmü.

İbni Abbas radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

0: Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam.
1: Akra, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinde

0: kayıt oluşturabilecek. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yuşen Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Suda Ulusal Eylem Vakti. Türkiye'de su kaynaklarının korunması ve su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla 17 maddeden oluşan Ulusal Su Planı hazırlandı. Planda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle su sorununun çözümüne yönelik kapsamlı adımlar öngörülüyor. Kısa vadede öncelik mevcut su sistemlerinin verimliliğinin artırılmasına verildi. Bu kapsamda kayıp ve kaçakların azaltılması, mevcut altyapının iyileştirilmesi ve suyun daha etkin yönetilmesiyle hızlı ve somut sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Orta vadede ise su verimliliğini artıracak yapısal dönüşümler ön plana çıkıyor. Tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının kullanıma alınması, atık suların geri kazanımının yaygınlaştırılması ve suyun sektörler arasında dengeli kullanımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması planın temel başlıkları arasında. Ulusal su planında mevcut kaynakların doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle şehirlerde yaşanan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, suyun sistem içerisinde etkin biçimde takip edilmesi ve altyapının modernize edilmesi kritik hedefler arasında gösterildi. Planda ayrıca alternatif su kaynaklarının devreye alınmasına yönelik çalışmalar da dikkat çekiyor. Buna göre arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, suyun döngüsel kullanımını artıracak uygulamalar ve deniz suyunun arıtılmasına yönelik pilot projelerle mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor. Çocuklar sosyal medyada risk altında. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi başlıklı raporda dijital platformların çocukların sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Raporda sosyal medyanın yüz yüze iletişim becerilerini zayıflattığı, empati eksikliği gibi sorunlara yol açtığı ve sosyal ilişkilerde önemli değişimlere neden olduğu belirtildi. Uzmanlar çocuklarda dijital bağımlılık riskinin giderek arttığını vurgularken siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme ve mahremiyet ihlallerinin de ciddi tehditler arasında yer aldığını ifade etti. Özellikle çocukların internet ortamında yanlış bilgiler, psikolojik baskı içeren saldırılar ve uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalabildiği kaydedildi. Raporda çocukların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna göre sosyal medya kullanım sürelerinin sınırlandırılması, canlı yayınlarda ödeme yapma gibi çevrim içi işlemlerin engellenmesi ve aşırı kullanımı kontrol altına alan uygulamaların cihazlara yüklenmesi önerildi. Ayrıca çocuklara yönelik güvenli program ve uygulamaların teşvik edilmesi, güvenli internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve tüm yaş gruplarını kapsayan bir strateji belgesi hazırlanması gerektiği ifade edildi. Eğitim müfredatına medya okuryazarlığı derslerinin eklenmesi, öğretmenler ve çocuklarla çalışan kişilere yaş, bölge ve kültürel farklılıklar dikkate alınarak özel eğitimler verilmesi de raporda öne çıkan öneriler arasında. Yapay zekadan alınan sağlık tavsiyelerinde risk uyarısı. Yeni bir araştırma, yapay zeka sohbet ortamlarının sağlıkla ilgili verdiği yanıtların önemli bölümünde hata ve yanıltıcı içerik bulunabildiğini ortaya koydu. Çalışmada tıbbi sorulara verilen yanıtların yaklaşık yarısının sorumlu olduğu belirlenirken, özellikle beslenme ve atletik performans gibi alanlarda hata oranlarının arttığı tespit edildi. Açık uçlu sorularda riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken, bazı yanıtların bilimsel dayanak taşımadığı ve hatalı kaynaklara dayandığı ifade edildi. Araştırmada yapay zeka araçlarının karmaşık bilgileri özetleme ve soru hazırlama konusunda yardımcı olabileceği ancak tek başına tıbbi otorite olarak görülmemesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar sağlıkla ilgili konularda yapay zekadan alınan bilgilerin mutlaka doğrulanması ve profesyonel görüşle desteklenmesi gerektiği uyarısında bulundu. "7000 adım omurga ağrılarını azaltabilir." Omurga sağlığında düzenli hareketin önemine dikkat çeken Dr. Ahmet Hilmi Kaya, günde 7000 adım atmanın omurga kaynaklı ağrıların azalmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Aktif yaşam tarzının uzun vadede omurga sağlığını korumada önemli rol oynadığını belirterek, ek bir sağlık sorunu bulunmayan kişilerde 7000 adım ve üzerindeki günlük hareketin ağrı ve şikayetleri azaltabileceğini ifade etti. Bel ve boyun ağrılarının çoğu zaman ciddi yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Kaynaklanmadığını vurgulayan Kaya, kas spazmları, ani zorlanmalar, hazırlıksız yapılan egzersizler, sıcak soğuk hava değişimleriyle enfeksiyon sonrası gelişen kas ve eklem ağrılarının yaygın nedenler arasında yer aldığını kaydetti. Ağrının giderek artması, kol ve bacaklara yayılması, uyuşma, his kaybı ya da kas güçsüzlüğü gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek bu tür durumlarda uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını kaydetti. Şikayetlerin 2 haftadan uzun sürmesi halinde hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Kaya, nasıl olsa geçer anlayışıyla hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kitap okuyarak beyninizi genç tutun. Güçlü bir hafıza, berrak bir zihin ve zihinsel zindelik, sağlıklı yaşamın önemli unsurları arasında. Uzmanlar, unutkanlık ve zihinsel yorgunlukla mücadelede zihinsel faaliyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bunların başındaysa her yaş grubuna hitap eden kitap okuma alışkanlığı geliyor. Araştırmalar, düzenli kitap okumanın hafızayı geliştirdiğini, empati becerisini arttırdığını ve beynin daha açık, üretken ve esnek çalışmasına katkı sağladığını ortaya koyuyor. Günlük yaşamın temposu içinde televizyon ve dijital ekranlara ayrılan uzun saatler yerine kitapla geçirilen zamanın beyin sağlığını desteklediği belirtiliyor. Okuma sırasında edinilen yeni fikir ve kavramların beynin farklı bağlantılar kurmasını sağladığı, bu sayede bireylerin çevrelerini ve yaşadıkları dünyayı daha bilinçli bir şekilde anlamlandırabildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, okumanın düşünme, analiz ve algılama becerilerini güçlendirdiğini vurguluyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıkların ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi beklenmekte. Bugün bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 24, Sakarya 27, Denizli ve İzmir 30, Adana 31, Antalya 23, Ankara 22, Eskişehir 26, Kastamonu 22, Amasya 27, Artvin 25, Erzurum ve Kars 19, Malatya 24 ve Diyarbakır 27 derece. Dünyada bazı

0: merkezlere gelince Mekke sıcak 40, Medine sıcak 42, Özbekistan güneşli 23, Saraybosna parçalı bulutlu 23 ve Melbourne sağanak yağışlı 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy-Çatalca Kavşağı Karasöviye yönünde, Akyazı-Dokurcun, Bergama-Soma, Bursa-Balıkesir, Silifke-Mersin, Kastamonu-Tosya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.38, 1 avro 53.46 Türk lirası, altının gramı ise 6.792 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda karakter üzerine konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programında tohum topu hazırlık süreci ele alınacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Tasavvufi Şiirlerin Şerhlerinin yer aldığı Sükunetin Sesi programı, 23'te Mebrur Bir Hac'ın konuşulacağı Hüsnü Kelam programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır.

onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akramobil, sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.
2: Habib-i Hak jo karam ke moti luta raha hai wo Mustafa hai jo barish-e-sang mein mujassam dua bana hai wo Mustafa hai.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.

0: عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
1: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz.
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: Ve inna lehu lehafizun.
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
0: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ
1: Allah'ın emriyle İnsanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: Ve

0: Mutlaka bir gözetleyici vardır.
1: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin mustakîm.
0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
0: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş, Elazığ, İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Suda Ulusal Eylem Vakti. Türkiye'de su kaynaklarının korunması ve su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla 17 maddeden oluşan Ulusal Su Planı hazırlandı. Planda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle su sorununun çözümüne yönelik kapsamlı adımlar öngörülüyor. Kısa vadede öncelik mevcut su sistemlerinin verimliliğinin artırılmasına verildi. Bu kapsamda kayıp ve kaçakların azaltılması, mevcut altyapının iyileştirilmesi ve suyun daha etkin yönetilmesiyle hızlı ve somut sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Orta vadede ise su verimliliğini artıracak yapısal dönüşümler ön plana çıkıyor. Tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının kullanıma alınması, atık suların geri kazanımının yaygınlaştırılması ve suyun sektörler arasında dengeli kullanımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması planın temel başlıkları arasında. Ulusal su planında mevcut kaynakların doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle şehirlerde yaşanan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, suyun sistem içerisinde etkin biçimde takip edilmesi ve altyapının modernize edilmesi kritik hedefler arasında gösterildi. Planda ayrıca alternatif su kaynaklarının devreye alınmasına yönelik çalışmalar da dikkat çekiyor. Buna göre arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, suyun döngüsel kullanımını artıracak uygulamalar ve deniz suyunun aratılmasına yönelik pilot projelerle mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor. Çocuklar sosyal medyada risk altında. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi başlıklı raporda dijital platformların çocukların sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Raporda sosyal medyanın yüz yüze iletişim becerilerini zayıflattığı, empati eksikliği gibi sorunlara yol açtığı ve sosyal ilişkilerde önemli değişimlere neden olduğu belirtildi. Uzmanlar çocuklarda dijital bağımlılık riskinin giderek arttığını vurgularken siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme ve mahremiyet ihlallerinin de ciddi tehditler arasında yer aldığını ifade etti. Özellikle çocukların internet ortamında yanlış bilgiler, psikolojik baskı içeren saldırılar ve uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalabildiği kaydedildi. Raporda çocukların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna göre sosyal medya kullanım sürelerinin sınırlandırılması, canlı yayınlarda ödeme yapma gibi çevrim içi işlemlerin engellenmesi ve aşırı kullanımı kontrol altına alan uygulamaların cihazlara yüklenmesi önerildi. Ayrıca çocuklara yönelik güvenli program ve uygulamaların teşvik edilmesi, güvenli internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve tüm yaş gruplarını kapsayan bir strateji belgesi hazırlanması gerektiği ifade edildi. Eğitim müfredatına medya okuryazarlığı derslerinin eklenmesi, öğretmenler ve çocuklarla çalışan kişilere yaş, bölge ve kültürel farklılıklar dikkate alınarak özel eğitimler verilmesi de raporda öne çıkan öneriler arasında.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıkların ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi beklenmekte. Bugün bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 24, Sakarya 27, Denizli ve İzmir 30, Adana 31, Antalya 23, Ankara 22, Eskişehir 26, Kastamonu 22, Amasya 27, Artvin 25, Erzurum ve Kars 19, Malatya 24 ve Diyarbakır 27 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 40, Medine sıcak 42, Özbekistan güneşli 23, Saraybosna parçalı bulutlu 23 ve Melbourne sağanak yağışlı 18 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda karakter üzerine konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programında tohum topu hazırlık süreci ele alınacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de tasavvufi şiirlerin şerhlerinin yer aldığı Sükunetin Sesi programı, 23'te Mebrur Bir Hac'ın konuşulacağı Hüsnü Kelam programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Akran. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra İyilik ve Doğruluğun Sesi Akra'da.

0: hacı biraz tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hiccül beyti menisata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün stüdyoda misafirimiz rehber ve psikolojik danışman Elif İlay Hüsmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz bir kez daha Elif Hanım.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: İyisiniz inşallah.
3: Teşekkür ederim, iyi sizler.
2: Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Bir önceki programımızda mizaç üzerinde durmuştuk. Mizaç nedir dedik, özellikleri nelerdir, nasıl bileceğiz? Bugün de istiyoruz ki karakter. Küçük bir giriş yapmıştık ama ayrıntılarıyla işlemekte fayda var daha iyi anlaşılması açısından. İsterseniz kısaca hatırlatalım, mizaç neydi, karakter neydi, buradan devam edelim Elif Hanım.
3: Evet, mizaç bizim özümüz demiştik kısaca.
2: Hı hı.
3: Doğuştan getirdiğimiz, ufak değişikliklere, değişimlere uğrasa da pek değişmediğini kabul ettiğimiz, psikologlar %30'luk bir kısım derler hani kişiliğimizin içerisinde. Doğuştan getirdiğimiz bu mizacı özelliklerin %30'luk bir alan işgal ettiğini söylerler. Kalanının sonradan inşa olduğunu söylerler. Aslında bu eğitim açısından baktığınızda çok elverişli bir şey. Ama yine de o sonradan inşa edilen şeyler daha özle alakalı. Yani doğuştan bize verilen, bizim getirdiğimiz alanla.
2: Öze göre şekil alıyor. Suyu nasıl koyduğunuz kaba göre şekil alıyorsa, içindeki suyun özellikleri değişse bile.
3: Evet, o yüzden de dedik ki sonradan şekillenecek olan bu karakter, en üstte de kişilik yapısı dediğimiz şeyin mizacımızı tanıyarak oluşturulması, bina edilmesi en sağlıklı olanı. Mizaç tanınmadan hareket edildiğinde, mizaç anlaşılmadığı için mizaca uygun olmayan yönlendirmeler ya da onun kabul edemeyeceği baskılamalar, zorlamalar insanı zor durumda bırakıyor. Çocukların gelişimlerini etkiliyor demiştik. Bu yüzden mizaç çok önemli. Mizacın tanınması çok önemli. Ve

0: İzacın serbest bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak, bunu gözleyerek karakteri onun üzerine inşa edilmesine destek olmak önemli. Bunu da yapacak olan ilk etapta anne babalar demiştik.
1: Artık çok sık duyuyoruz, psikolojim bozuldu, ruh sağlığım bozuldu diye. Acaba bu mizacımızdaki özelliği bilmediğimiz için yerli yersiz müdahaleler mi bizim ruh halimizi bozuyor?
0: Bu sözü söyleyen kişinin yaşadığı şartlar da çok önemli. Hani hangi şartlarda, ne yaşıyor da bu sözü söylüyor, onu da iyi analiz etmek evet. lazım. Ama dediğiniz, bahsettiğiniz şey daha çok yaşanmışlıklar üzerine söylenen sözlerdir. Yani şartların sizi getirdiği bir neticedir diyebiliriz. Psikolojim bozuldu, ruhum sıkılıyor ya da hasta evet. oldu şeklinde söylediğim şey. Aslında ruh hasta olmaz. Gönül hastalanır, kalp hastalanır.
1: Çok doğru.
0: Ruh bir özdür, bir cevherdir ve herkeste aynı şekilde mevcuttur. Sadece biz onu fark edemiyoruz. Yani özelliklerini, niteliklerini çok bilmiyoruz ama bizi aslında biz yapan şeydir. Hastalanan ya da sıkıntıya düşen şey gönül ve kalptir. Yani onlar da ayrı kavramlardan evet. bahsetmiştik geçen programda. Aslında orada hastalanıyor dediğimiz şey ruh değil. Belki psikoloji, batı psikolojisi bunu kavramlarını bizden daha farklı ele alıp kullandığı için yani ruh hastalıkları denilmiş, ruhun hastalanması, ruhsal bozukluklar denilmiş. Oysa ama onların ruha yüklediği anlam farklı, bizim ruha yüklediğimiz anlam farklı.
1: Cevher sabit, değişmiyor,
0: sabit, değişmez.
1: Olmuyor.
0: Yani sabit ve değişmez olacak ki siz orayla irtibat kurmaya çalıştığınızda orada pür pak duruyor olsun. Yani orada ona döndüğünüzde anlayamayacağınız bir cevher size bir şey vermeyecek.
1: Olmayacak.
0: O yüzden her insanda, yani kötü diye kötü eylemlerini gördüğümüz insanlarda dahi o nüve orada öylece durur.
1: O yüzden de
0: oraya gitmenizi bekler.
1: Davranışlarına kızın ya da müdahale edin, ceza verecekseniz de davranışı üzerinden hareket edin. Hakikatiyle ya da kendisiyle ilgili olmasın. Yüklediğimiz sıfatlar da öyledir.
0: Kesinlikle. Ben bir örnekle açıklayayım çocuklardan madem girdik. Bir çocuğun iç dünyasında hissettiği, meylettiği şeyler var dedik. Bir de zaten kadın fıtratı, çocuk fıtratı, erkek fıtratından da bahsettik ya. Yine bir üst kavram olarak mizaçta çocuk fıtratından da bahsedebiliriz. Evet. Tek tek çocuklar vardır, mizaçları vardır. Bir de hepsinin birlikte çocukluk fıtratları vardır. Çocukluğun getirdiği temel özelliklerden biri biraz ben merkezci olmalarıdır. Paylaşmayı pek sevmezler. Bir de şu var. Sahip olmadığınız, sahipliliğini hissetmediğiniz şey bunların ortaya çıkması lazım. Her an her dakika kullanmazsınız bunu.
1: Ya da ailesine sahip çıkmak. Artık duyuyoruz ki baba evi terk etmiş. Yabancı filmlerde çok sık duyardık, seyrederdik. Ama şimdi ülkemizde de görebiliyoruz. Tek başına yetiştiren anneler var ya da zıttı olabiliyor. Yani evladını sahiplenme duygusu gelişmemiş o kişide.
0: Evet, geri plana baktığınız zaman kendi ailesinde de zedelenmiş bir sahiplenmek aslında hani onun sahibi olmak değil de sorumluluğunu hissetmek.
1: Evet, mesuliyet almak.
0: Mesuliyetini hissetmek. Bu vatanda yaşıyorsun. Bu topraklarda yaşıyorsun, bu insanlarla yaşıyorsun.
1: Hı hı.
0: Yani ekonomini de bu insanlarla çeviriyorsun, sohbetini de bu insanlarla yapıyorsun, her şeyini bu insanlarla yapıyorsun ve bu toprakların üzerinde yapıyorsun. O zaman bir şekilde aldığın, verdiğin bir ortama senin de bir sorumluluğun var.
1: Katkın olmalı.
0: Katkın olmalı. Çocuklukta da aynı şekilde. Yani çocuk kendi içine doğduğu ortamda deneyerek, gözlemleyerek, kendini geri çekerek önce öne atar. Aldığı tepkileri ayarlar, kendini geri çeker. Mizaç yavaş yavaş karakter olarak şekillenmeye başlar. Ve gelişen, değişen, adım adım farklılaşan bir şeydir karakter. Hatta şunu diyebiliriz, olgunlaşan. Ama olgunlaşıyor muyuz?
1: Karakterim hiç değişmedi demek, orada bir yanlış ifade var o zaman. Karakter değişkenlik gösterebilir, mizaçtır değişmeyen.
0: Mizaç bir nüve, tohum dedik. Hı hı. O bizim hani can çıkar huy çıkmaz evet. demiştik ya. O çıkmayan şey orada, duran şey o. Ama o onun, o insanın sert mizacının kötülük yapacağı anlamına gelmez. Bakarsınız karakterde de bir açılım, örnekleme yapmak istersek. Alçak gönüllülük, sorumluluk, dürüstlük, yalan söyleyebilme, özelliği.
1: Bu karakter.

0: mizaç değil. Yani bunlar ne oluyor? Bakın, daha normatif, daha sosyal, daha ahlaki özellikler. Yani mizaçta bir şey getiriyorsunuz ama o mizaç karşılaştığı şeylerle birlikte kendini şekillendiriyor. Kendini şekillendirirken bu şeylere bürünüyor. Bir insan durduk yerde mi yalancı oluyor? Durduk yerde mi yalana başvuruyor? Neden yalana başvuruyor? Ya da bir insan nasıl bu kadar dürüst olabiliyor? Yani bakıyorsunuz hakikaten her şeyiyle dürüst. Kaç senelerdir tanıyorsunuz. Hiçbir dürüstlük dışında bir şeyine rastlamamışsınız. Hani bir yalan, böyle amiyane tabirse hiçbir şeyini görmedim.
1: Yanlışını,
0: hiçbir eğik tarafını görmedim deriz ya.
1: Evet.
0: Bu nasıl oluyor? Mesela başka birinde de çok rahat yalan söyleyebildiğini gözlemliyorsunuz. Aslında orada sorunları halletmeye yönelik bir savunma mekanizması geliştiriyor insan. Çocukluğunda karşılaşmış olduğu şeylere karşı kendi meyli olan şeyle ciddi bir çatışma yaşadığında bundan kaçabilmek için kurtulmanın yollarını arıyor. Ve anne baba bunu fark ettiğinde, yani anlayacak ki çocuk çok rahatlıkla onu baskıladığımızda yalan söyleyebiliyor. Öbürü, hani kessen söylemez denir ya,
1: evet,
0: yani
1: evet.
0: Tabiri. Öbürü ise her şeyi riske ediyor. Her şeyi kaybetmeyi riske ediyor ama asla yalan söylemiyor. Küçücük çocukluktan bunları fark edebiliyorsunuz, değil mi? Gözlemlemişsinizdir. Biri hani biraz kaytarmaya, biraz böyle direkt yalan demeyelim, belki böyle incinebiliriz. Hani böyle çocuklarımız için yalancılık sıfatına yakıştırmayalım ama olanı farklılaştırma ya da olandan kaçmaya meyil diyelim.
1: Evet.
0: Gerçeği çarpıtmaya meyil diyelim. Bir çocukta daha fazladır, öbüründe yoktur. Siz bunu fark ettiniz. Onu sert çizgilerle doğru olmaya yönlendirmek mi doğru bir biçimde karakteri şekillendirir, yoksa anneciğim burada üzüldün ama bana olanı anlatırsan sana yardımcı olabileceğimi düşünüyorum dediğiniz anda çözülür zaten.
1: Çünkü o savunmak için dediğiniz
0: savunmak
1: gibi o
0: için
1: yola baş.
0: Mizacında da olan kolaya kaçma, mücadele etmeme, kendini kurtarmaya meyil tarafını tercih ediyor. Ve anne baba bunu keşfettiği anda, bu kötü bir şey değil. Bu hani yaratılıştan insanların, işte öyle insanlar çabuk problem çözerler. Ortamı çabuk toparlarlar. İşleri çok iyi becerirler. Öbür insan çok çatışma yaşar. Hani çat çat çat
1: her şeyde
0: dümdüz olmak.
1: Doğrucu Davut.
0: Orayı biraz iletişimde beceri kazandırarak takviye edersiniz. Öbür tarafı da gerçekler söylendiğinde, ortaya çıktığında onun daha çok istifade edeceğine güvendirirsiniz. Güven ortamı sağlarsınız. Çocuk mizacında getirdiği o rahata kaçma, kolaya kaçma olayını tercih etmez. Tercih ettiğinde başına ne geleceğini bilir ve tercih etmediğinde de kabul gördüğünü ve daha rahat yaşadığını bilir. İşte olay budur. Mizacı tanıma dediğimiz şey aslında karakterin oluşumunda bizim çok önemli olmamızdır. Yani mizacı tanıdığınızda karakteri de sağlam taşlarla bina edersiniz. O hangi memlekette neye uygun evinizi inşa
1: evet.
0: edeceğiniz dediğim şey o. Yani bir kış memleketinde tahtadan bir ev yaptığınız zaman kışın nasıl yaşarsınız?
1: Daha çok zorlanırsınız.
0: Zorlanırsınız. Ve onun çürümesi, yağmurdan, kardan ve yıkılması çok daha kuvvetli muhtemeldir. İşte dediğiniz o psikolojik sorunlarım var, ruhum hasta ya da ruhum sıkılıyor dediğimiz noktaya işte orada geliyoruz. Bütün bu çatışmalar, bütün bu yıkımlar, yani karakter oturmamış kavramı da vardır,
1: evet,
0: bilirsiniz. İşte o kavramın aslında arka planında yatan şey bu. Yani mizacın sağlıklı bir şekilde biçimlenememiş, ortaya çıkamamış olması.
1: Peki neden biçimlenemez? Dedik ki aileler farklı muamele ederse, başka hangi sebepler vardır?
0: Sosyal ortamlara girmeye başladığımızda sosyal ortamın yaptırımı çok kuvvetlidir. Örfler, anneneler, bir de kurumsal şeyler de vardır, bilirsiniz. Eğitim alanında, öğrencilik yıllarınızda da vardır. Hani girdiğiniz eğitim kurumunun bir takım kuralları vardır. İşte 40 dakika bir ders saati, 40 mı 45 dakika mı?
1: Evet, 40 dakika.
0: Bir ders saatiniz vardır. Okul içerisinde yapabileceğiniz şeyler vardır, yapamayacağınız şeyler vardır. Belli saatlerde derse girersiniz, belli saatlerde teneffüse çıkarsınız. Dinlenme saati dediğimiz saate çıkarsınız. Şimdi mesela öğretmenlerin de çocukların mizaçlarını tanıması çok önemlidir. Onlara öğretecekleri şeyi en güzel şekilde aktarabilmeleri için mizaç tanımaları yapmaları lazım. Mizacı tanımadığınız zaman bir öğretmen olarak tabii ki zorlanacaksınız. Kıpır kıpır bir çocuk, öbürleri sakin duruyor. 2-3 tane kıpır kıpır çocuk sizin ve diğer çocukların dikkatini dağıtacaktır. İşin kolayına kaçmayı tercih ederseniz onları ne yapıyorsunuz? Baskılamayı tercih ediyorsunuz. Şahit olmuşluklarımız da vardır, duymuşluklarımız vardır. Yani o hareketli çocuğu bastırmaya çalışırsınız. Sizin yüksek ses mesela diyelim en basitinden sesinizi yükselterek. Halbuki çocuk orada iç dinamikle hareket ediyor. İçten gelen o meyille hareket ediyor. Yani hareketli dediğimiz, enerjik dediğimiz çocuk modeli. İşte neşelilik de katılabiliyor bunun içerisine. Ama hep bir parantez açıyorum ben. Biyolojik yapımız. İşte 7 yaşında okula başladı çocuk. 7 yaşına kadar oluşmuş olan zaten birçok şey var. O karakterin temel şeyleri oluşuyor. Anne babadan aldığı birçok şey var işte o aile ortamında. Bunlar sağlıksız alınmış ve çocuk aslında o hafif hareketliliği, parantez içinde yine şımarıklık dediğimiz olaya çevirmiş olabiliyor. Hani biz öyle tabir ediyoruz aslında ama sınırlarını kontrol edemeyen çocuk diyoruz. Hani orada toplumsal ifadeyi kullandım ben, şımarık çocuk diyoruz.
1: Evet.
0: Aslında sınırlarını kontrol edemeyen çocuktur o. O 7 yaşına kadar ki işte ailenin çocukla iletişimde sağlıklı tanıma programı yapamaması ve ona göre de bir davranış geliştirememesinden de kaynaklanıp o doz yaş artmış olabiliyor sınıf içerisinde. Yani çocuk bütünüyle o kadar hareketli, o kadar enerjik olmayabilir. Bir de parantez yine biyolojik özellikleri de göz ardı etmeyelim.
1: Evet.
0: Lütfen. Yani bunlar bir köşede aklımızda dursun. Biz daha çok gözlemlediğimiz alanı konuşuyoruz. Akra.
2: Evdeki huzur devam ediyor.
1: Evdeki huzurda birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Mizacı konuştuk daha önceki programda ve bugün karakteri konuşmaya devam ediyoruz. Rehber ve psikolojik danışman Elif İlay Hüsmen bizimle birlikte. Programın birinci bölümünde karakteri ifade ettiniz ve şu konuya gelmiştik. Öyle çocuklar var ki huyları farklı olabiliyor. Aslında huyları mı demek daha doğru? Karakterleri farklı olabiliyor. Kimisi çok hareketli, kimisi sakin.
0: Mizacen öyle oluyorlar. Mizaç ve huy aynı.
1: Aynı
0: diyebiliriz.
1: Evet. Karakter üzerine inşa edilen değerler. Çok ödevlerini anında yapan, annelerin hep en çok sevdiği, tercih ettiği evlatlar. Bir de sorumluluk almayan, ısrarla üzerine düşseniz de ödevlerini yapmayan çocuklar var. Burada karakteri böyle deyip müdahale etmemek mi lazım? Nasıl kontrol altında tutacağız? Nasıl ahlaki değerleri vereceğiz çocuklarımıza?
0: Burada iki yönlü bir şey çıkıyor. Şimdi bir ders dediniz, ödev dediniz. Bir de tabii öğrenilen şeyi çocuktan geri öğrettiğiniz şeyi. Sadece matematik, fizik, kimya, edebiyat öğretmiyorsunuz çocuklara. Davranış da öğretiyorsunuz. Anne babadan öğreniyor, arkadaşlarından öğreniyor. Çift yönlü bir öğrenim söz konusu. Çocukların alımı kendi mizacları tanınıp ona göre ortam sunulduğunda maksimum seviyeye çıkıyor. O sebeple daha önceki sizinle yaptığımız bir programlarda çoklu zeka diye bir konuya değinmiştik. Bildiğiniz IQ zekası var ve hepimiz bu konuda muzdaribiz. IQ'muzun yüksek olmaması bizim zeki ya da akıllı olmadığımızı göstermiyor aslında. Aslında yaratılıştan getirdiğimiz, gerçekleştirebileceğimiz IQ'ya benzeyen başka zeka alanlarımız da var. O zeka alanlarında çocuklarımız keşfedildiğinde ki işte o zeka alanları aslında mizaçla alakalı. Çocuğun bedenini iyi kullanması, bedenini kullanırken mutlu olması, bedenini kullandığı alanlarda iş görürken huzurlu olması. Mesela bunu keşfettiğinizde çocuğun çünkü mizaç orada sakinleşiyor, orada kendini ifade edebiliyor. Çocuğunuzu bedenle ilgili yapabileceği bir şeylere yönlendirebilirsiniz. Yani mesela beden eğitimi öğretmeni olabilir ya da doğaya açılabilir. Doğada bir sporla ya da doğa araştırmacısı olabilir. O çocuğu zorla doktor yapmanın ya da başka bir istemediği ya da
1: savaşında bir
0: işe zorlamanın onun dünyasında yaratacağı çatışmaları bir düşünün. Mutsuzlukları bir düşünün. Bu çatışmalar ve mutsuzluklar ortamında ona vereceğiniz ahlaki değerleri ya da toplumsal ortamdaki bir takım kabul görmüş değerleri nasıl gerçekleştirmesini bekleyebilirsiniz? Onlarla da çatışacak. Çünkü kendisini anlamayan bir topluluktan ya da insanlardan bir şeyler geliyor. Kendisini ifade etmesine müsaade etmeyen, kendisini gerçekleştirmesine fırsat tanımayan, anne baba, öğretmen, toplumdan, çevreden gelen şeye karşı da sorgulama başlayacak. İşte yerleştiremememizin sebebi bu. Hani bizi otorite olarak, referans olarak alabilmesi için onun tarafından kabul görmemiz lazım. Biz nasıl çocuk tarafından kabul görürüz? Onu gerçek manasıyla tanıyarak, fıtratını, mizacını tanıyıp ona göre şekillendirerek, karakter oluşumunda ona doğru yöntemlerle yaklaşarak. Karakter oluşumunda doğru yöntemlerle yaklaşmadığınız zaman çocuk bir müddet sonra hem maddi hayatında yaşayacağı şeyleri ters yüz ettiniz. Hani verdiğimiz örnek, bedenini kullanan, doğayla haşır neşir olan çocuğu düşünün. Onu bir yere hapsettiniz, doğadan kopardınız. Yani orada mutsuz olan çocuk ahlaki değerlere ya da toplumsal değerlere karşı da tepkisel olabilir. Olması çok doğaldır. Bu süreci biz gözden kaçırıyoruz. Evet.
1: Bir çocuğa doğru yaklaşmadığımızın sinyalini karşı taraftan alabiliyoruz, davranışlarından, tepkisel davranışlarından. Peki kendimizden yana bir sinyal var mıdır? Mesela vicdan devreye girer mi? Yaparız bir şeyler ama vicdanımız bir taraftan rahat değildir. Bastırmaya çalışırız. O müdahalelerimizde de bizden açığa çıkan, sinyal veren bir durum var mıdır?
0: Şöyle, anne babaların vicdani hareket etmesini diyorsunuz. Tabii ki çocuklarımız için biz en güzeli, en iyiyi, en doğruyu istediğimiz için onlara her müdahalede bizim iç dünyamızda, dünya ahiret bütünlüğünde onlara güzel şeyler sunabilmek, onların hem dünya hem ahiretiyle alakalı bir kurtuluş reçetesi sunabilmek kaygımız vardır. Bunu elbette ki sunacağız ama temeli sağlam atarak. Yani kişilik oluşacak, kişilik oluştuktan sonra bütün bunları yalpalayarak, değişik yaralar alarak yaptıktan sonra o vicdanımızdan çıkan sesi çocuğun doğru duyması pek mümkün olmuyor. Yani 20 yaşının üzerine gelmiş bir çocuğa vicdanen sorumluluğumuzdan, ona karşı hissettiğimiz bir takım iyilik hallerinden kaynaklı yönlendirmelerimizin ona ulaşabilmesi için o 20 yaşa kadar geçen sürecin çok sağlıklı geçmiş olması lazım. Evet, biz vicdanen bunları talep ediyoruz ama alacak olan kişi buna hazır mı? Yani o 20 yılı nasıl geçirdik? Yani ben senin iyiliğini istiyorum evladım, bak. Yani ben biliyorum da söylüyorum evladım, ona etki etmiyor işte. Bebeklikten itibaren mizaç, karakter oluşumu, en sonunda da üstünde de kişilik dediğimiz karakterin ve mizacın birlikte şekillenmiş hali olan kişiliğimiz oluştuktan sonra çok zor. Yani sizin o vicdani çağrılarınız, davetleriniz, yani o kişilik artık belli şeylere tepki göstermeye başlıyor. Ne yapacaksınız? Geriye saracaksınız, temizlik yapacaksınız. İşte öze dönmek, kendine dönmek. Genellikle şöyle olur değil mi? Toplum hayatına baktığınızda bir insan bir darbe yer, bir üzüntü yaşar, bir sıkıntı yaşar. Kendine dönme ihtiyacını ondan sonra hisseder. İşte çocuklarımız keşke öyle bir vakitlere kalmasalar, bizim vicdani çağrılarımızla o davetlere evet deseler diyebilecek şartları oluşturmadığımız için maalesef alamıyorlar. Yani belki bir istek duyuyorlar ama alamıyorlar. Yani insan öyle kompleks bir şey ki orada başka faktörler de ortaya çıkıyor, devreye giriyor.
1: Ve son olarak da kişilikle ilgili isterseniz izahımızı yapalım.
0: Kişilik, mizaç ve karakterin cem olmuş son noktası dedik. Bir de şu vardır kişilikte, kültürel faktörler çok etkindir. Kişiliğimizde baktığınız zaman mesela aynı bölgenin insanları aynı tarz davranışları sergilemeye meyillidirler. Yani hatta böyle şey vardır, bölgesel olarak böyle sınıflarız değil mi? Bizim Anadolu toplumunda çok vardır bu.
1: Karadenizliler işte neşelidir.
0: Neşelidir, hareketlidir.
1: Hemen yardımseverdir.
0: Gibi, hareketlidir gibi. Tabii mizacın üzerinde şimdi davranışlarda aslında çok faktör var dedik ya. iklimler de çok etkilidir. Yani hangi iklimin insanı olduğunuz da etkilidir. Kuzey insanlarına bakın, daha ağırkanlıdırlar, daha karamsardırlar, daha melankoliktirler. Genel itibariyle tabii istisnaları saymıyoruz. Yani o parantez içlerini hep ayrı tutuyoruz, istisna tutuyoruz. Güney insanlarına baktığınızda
1: sıcakkanlı deriz.
0: En sıcakkanlı insan modeline baktığınızda nerededir? Afrika'dır.
1: Evet.
0: Onların müziklerinde bile tamamen doğayla bütünleşik bir müzik anlayışları vardır.
1: Ritim
0: anlayışları vardır. O enerjiyi, o doğadan aldıkları enerjiyi direkt yansıtırlar. İşte Akdeniz toplumlarına baktığınızda onlarda da yine bir hareketlilik, bir hareketlilik vardır ama onunla birlikte böyle ne derler, hani yaşamdan zevk alma ya yönelik bir hareketlilik vardır. Yani mevsimler ve iklimlerin ve ülkelerin bile mizaç üzerine oturan karakterde etkili olduğunu görüyoruz. Ve kültürel boyutu da işin burada devreye giriyor. Kuzey toplumları kültürü, işte bir Afrika kültürü, bir sürü şeyin bir araya gelmesiyle birlikte bir kişilik ortaya çıkmış oluyor. Kişilikte tabii ilişki kurma biçimlerimiz de ortaya çıkıyor. Bedensel, duygusal ve zihinsel etkinlik çok bariz kişilik özelliklerimiz de ortaya çıkıyor. Ve artık son noktada sizi benden ayıran temel özellikler ortaya çıkıyor. Yani sizin kişiliğiniz ve benim kişiliğim artık belirli şeylerde, çerçevelerde söylenebilecek hale geliyor. İşte şu kişilik tipi, bu kişilik tipi diye son zamanlarda tabii kitapları da var. Belki dinleyicilerimiz gözlerine çarptıysa kitap raflarında kişilik modelleri var. Hangi kişilik tipine girdiğinizi anlamak için hazırlanmış modeller var. Belki bunlar da daha ayrıntılı konular. O kişilik tipine girdiğinizi, hani kesinlikle giriyorum başka halde değil. İnsan çok geçişkendir. Alt kişiliğe de yaklaşabilirsiniz, üst kişiliğe de yaklaşabilirsiniz. Bunların hepsi sizin eğitiminizle, sosyal ilişkilerinizle şekillenebilecek şeylerdir. Ama şu kişilikte şunu görüyoruz, daha tutarlı hale gelmiş. Özelliklerimizin tümü kişiliğimizi oluşturuyor. Hani karakterde bir değişim, gelişim, olgunlaşma söz konusu demiştik ya. Kişilikte artık oturmuşluk, daha tutarlı hale gelmiş davranışlarımızın ve dışa yansıyan hallerimizin bütünlüğü.
1: O zaman bu yetişkinlerde mi vardır kişilik? Çocuklarda da kişilik arar mıyız?
0: Kişilik değil de karakter oluşumu arayabiliriz. Yani çocuğun kişiliği çok daha orada
1: çok
0: tam
1: ifade
0: oturmuş değildir. İfade etmeyiz. Hani kavramsal olarak ifade etmiyoruz ama orada çocuğun mizacından ve karakterinden bahsedebiliriz. Yaş ilerledikçe karakterdeki bir takım şeyler, işte denedi, yanıldı, topluma girdi, anne babadan öğrendi, deneyimleyerek öğrendi, taklit ederek öğrendi ve bir şekilde bir şeyleri oturttu. Davranışlar tutarlı hale geldi. Belli davranışları sergilemeye başladı. İşte orada kişilik oluştu diyoruz.
1: 40 yaşta bunun zirvesidir diyebilir miyiz?
0: Tabii yani 40 yaştan sonra biraz değişmek de zordur denir.
1: Burada bırakalım isterseniz. Tekrar çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza
0: sağlık. Ben de teşekkür ederim. Siz de sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, rehber ve psikolojik danışman Elif İlahi Hüsmen'i ağırladık. Bir kez daha şükranlarımıza sunuyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle. Selametle kalınız efendim.
3: Evdeki huzur. Akra.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Sonra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: râsû sufûfeküm ve kâribû beynehâ ve hâzû bil'a'nâk. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Efendimiz saflarınızı perçinleyin, kenetleyin. Yani namazda saf bağlamakla ilgili bir hadis-i şerif bu. Saflarınızı kenetleyin birbirine, sımsıkı. Ve karibu beynaha, safların aralarını yakınlaştırın. Ve hazu bil anak, omuzlardan hiza alın. Boyunlardan, omuzlardan hiza aldım. Yani insan ayağına bakarsa kimisinin ayağı 38 numaradır, kimisinin 44 numaradır. Efendim, kimisi şişmandır, kimisi zayıftır. Demek ki omuzlardan bakarak şöyle hizayı oradan sağlayacak insan. Şimdi bu hadis-i şerif gördüğünüz gibi namaz için cemaate gelmiş olan insanların dizilişiyle ilgili bir hadis-i şerif. İnsanlar efendim camiye geliyorlar, yan yana diziliyorlar. O esnada nasıl hareket etmeleri lazım gelir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ne ibret çıkıyor bundan? Bundan çok ibret çıkıyor bak. Her şeyde intizam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaza durmadan önce, namazı kıldırmaya başlamadan önce böyle herkesi düzeltirmiş. Askerci geriye itermiş, geridekileri öne çekermiş, ip çekilmiş. Muntazam bir şekilde saf bağlamalarını temin edermiş. Sonra sevvû sufûfeküm ve inne tasfiyete sufûfü bin tamâimis selâh buyurmuş. Saflarınızı düzenleyiniz çünkü intizamlı saf namazın tamamıyla ilgilidir. Yani saf eğri bir olursa namaza menfi tesiri olur buyuruyor. Demek ki her şeyimizde intizam olacak. Evimizde intizam olacak, işimizde intizam olacak, sözümüzde intizam olacak, namazımızda intizam olacak. Namazımızda saf bağladığımız zaman böyle ip çekilmiş gibi muntazam olacak her şeyimiz. Rasu, ras, murassa fiili şeyde geçer, Saf suresinde geçiyor. İnne lâ yübbüllezine yukatilüne fî sebîlihi safan ki ennehum bünyanın mersuz ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazretleri kendi yolunda sanki böyle kerpiçleri birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş bina gibi bir kale gibi böyle bunları sever buyuruyor. Orada da mersus kelimesi geçiyor. Yani şeyleri, taşları, kerpiçleri, malzemesi birbirine kenetlenmiş manasında. Burada da rasu diyor. Saflarınızı kenetleyiniz. Yani sımsıkı olacak saflar. Ashab-ı kiramın elbiseleri omuzlarından eskirmiş. Allah. Ne kadar sıkışık duruyorlar saflarda ki omuzlarından eskirmiş. Hiç kimse de ötekisine böyle ters ters bakmazmış. Sen benim rahatımı ne bozdun? Burada da gevşek gevşek ne güzel duruyordun filan diye ötekisine bakmazmış demek ki. Ama şimdi Müslümanlar rahatına çok düşkün oldu. Hadis-i şerifteki tavsiyenin tersine de olsa geniş geniş şöyle kurularak namaza öyle duruyor. Kimsenin de yanına sokulmasına razı olmuyor. Hadi bu madem razı olmuyor ben bunu zorla yapayım diye sapı gevşek görüp de arasına girsen bu sefer de kızıyor, geriye çekiliyor. Ben geldim ben çıkarım bu sefer diyor. İlle orası gevşek olacak diye. Demek ki bu doğru değil. Demek ki Peygamber Efendimiz kenetlenmesini istiyor. Neden? Çünkü saflarınız gevşek olursa aradan şeytan geçer diyor. Muhabbet gevşiyor. Muhabbet azalıyor. Çünkü sen ona değmekten tiksiniyorsun, o sana yaklaşamıyor bilmem ne derken kalpler birbirinden farklılaşıyor. Halbuki Müslümanların muhabbetli olması lazım. Müslümanların bir binanın malzemesi gibi birbirlerine kenetlenmiş olması lazım. Bir vücudun hücreleri gibi birbirlerine bağlantılı olması lazım ki bir vücudun ayağına diken batsa geceliğin bütün vücut uykusuz kalır. Ayağı zonklamaya başlayınca uyku gider, ateş başlar, her tarafa ateş sarar. Neden? Canım ayağa battı, ayak ne yaparsa yapsın, ayak şişsin, ateşlensin, zonklasın ama öbür taraflar rahat etsin. Hayır, bütün vücut zonkluyor. Bu ne demek? Bütün Müslümanlar birbirleriyle muhabbetli olacak, birbirleriyle irtibatlı olacak, birbirlerinin dertleriyle dertlenecek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Açlığıyla ilgilenecek, tokluğuyla ilgilenecek, derdiyle ilgilenecek. İşte saflar gevşek olduğu zaman o muhabbet kalmıyor. Hocamız rahmetullahi aleyh söylerdi ki, bazı kimselerin omuzlarında ağrılar falan olurmuş, uzun saflarla tedavi ederlermiş. Yani bu safların böyle uzunluğu ve birbirlerine sık böyle insanların omuzlarının değmesi, oradan elektrik mi geçiyor, manevi bir takım şeylerle mi oluyorsa, hastalıklara şifa olurmuş. Onun için Resulullah Efendimizin bu tavsiyesine uygun saflarımızı tımsıkı yapacağız, denetleyeceğiz, bir. İkincisi, araları açık olmayacak. Yani iki safın arası mesafeli olmayacak. Başka bir saf sığacak gibi olmayacak. Öne doğru mümkün olduğu kadar yakın yapacağız. Tabii secdemizi düşüneceğiz. Takkemiz karşı tarafa takılmayacak filan kadar bir mesafeyi düşüneceğiz. Ama mümkün olduğu kadar safları sık yapacağız. Aralarını yakın yapacağız. Ondan sonra da ölçüyü alırken omuzlardan ölçü alacağız. Sonra ön safta hiza meselesi. Herkes istiyor ki yanındaki arkadaşı kendi hizasına gelsin. Yani kardeşim öne gel biraz diyor, kendisi öndeyse. Veyahut kendisi arkadaysa kardeşim biraz geri çekil diyor. Onu çekmeye çalışıyor. Böyle herkes bir şey söylerse o safta intizam olmaz. Peki nasıl olacak? Safın ölçüsü ortadaki şahıstan alınır. Yani imamın arkasındaki şahsa bakacaksınız. Ona göre o nasıl durmuşsa, önünüzde de duvar var. O duvar ile mesafede belli, duvara paralel hiza oradan alınarak o tarzda yapılacak. Ben bu kenardan şey yapsam olmaz. Ortadan alınır. Safın şeyi ortasıdır. Ve safın intizamı da namazın tamamına tesir eden mühim bir husustur. Çünkü her ne kadar bu şekil ise de şekillerin altında ruhlar yatar. Dış kalıpların içinde manalar yatar. İnsan bu şekillere dikkat ede ede sonra manasına da ermeye başlar. Safı muntazam yapan insan, her şeyi böyle titiz yapan insan sonunda her işinde düzenli bir insan olur çıkar. Bak Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi hiç hatırımdan çıkmıyor, her zaman da söylüyorum. Mezar kazılmış, mezar eğri kazıldı diye ey filanca diyor mezar kazan şahsa, niçin bunun burası eğri kazdın diyor. Allah-u Teala Hazretleri bir iş yaptığı zaman iyi yapan kulu sever diyor. Yani orası böyle kalemle yontulmuş gibi muntazam, dümdüz yapılsın istemiş demek ki. Mezar biraz sonra kapatılacak toprakla. Öyle de olsa muntazam yapılacak. Onun için her işimizi muntazam yapmaya bir işaret bu da. Bu saflarla ilgili hadisi şerifte. Diğer hadisi şerif, Rıbatu yevmin fi sebilillahi hayrun min elf yevmin fima sivahu minel menazil. Bir günlük hudut bekçiliği Allah yolunda, bir günlük hudut bekçiliği, hudut beklemek, başka yerlerde bin gün beklemekten daha hayırlıdır. Şimdi bunu biraz izah edelim. Rıbat, rıbat sözü murabata, murabata demek. Yani hudutlarda ne olur? Askerlerin durduğu hudut karakolları olur, kaleler olur veya oralarda silahlı askerler bekler. Düşman hücum etmesin, hücum ederse karşı koyalım diye oralarda bekçi dururlar. Çünkü bekçisiz yere herkes dalar. İşte o hudut kalelerine rıbat adı verilir. Rıbat. Oralarda kalmaya da, oralarda beklemeye de murabata denir. Orada kalan kimselere de murabıt fi sebilillah denilir. Yani hudut bekçisi demek. Çünkü rubat hudutta olur. İslam aleminin mesela hududu neresi? Şurası. Orada kale yaparlardı, beklerlerdi. Hele gelsin bakalım düşman askeri diye. Orada bekçilik ederlerdi Müslümanları korumak için. İşte böyle bir rubatta bir gün beklemek, bir günlük orada böyle gözcülük yapmak, hudut bekçiliği yapmak Allah yolunda ama Allah rızası için. Demek ki efendim başka maksatla değil, ihlas ile Allah rızası için yapılacak bir, başka Müslümanların rahat ve emniyetini temin ettiğin için. Hani bir hadis-i şerif var, herkes bilir. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Bu şans da en faydalı olmuş oluyor. Neden? Onların emniyetini sağlamak suretiyle hayat faaliyetlerini rahatlıkla yapmalarını temin ediyor. Eskiden mesela Ege bölgesinde bizim memleketimiz, köyleri tutmuşlar, tepelerin üstüne yapmışlar. Taşların arasına yapmışlar köyleri. Sahile yapmamış, yalıya yapmamış. Tabii herkes yalıya, denize girmek için gidiyor da. Ta yukarıya yapmış. Neden? Korsanlar gelirmiş, çıkartırlarmış askeri. Orada yakında hangi köy, hangi ev varsa basarlarmış, yağmalarlarmış, giderlermiş. Venedikliler, Cenevizliler neyse hepsi böyle yaparlarmış. Onun için onların kolayca gelemeyeceği, geldiklerini gördüğü zaman da kaçırılabilecek kadar yukarılara, tepelere, yüksek taşlık yerlere yapmışlar köyleri. İşte neden? Bekçisiz oldu mu böyle olur. Yağmalanır memleket. Bekçili oldu mu da işte o bekçiliğin bu sevabı var. Bu tabii biraz askerlikle ilgili bir şey. Bak askerlik ne kadar mübarek bir meslek oluyor ki, imanla olursa ve Müslümanları korumak maksadıyla olursa, başka yerde 1000 gün durmaktan daha hayırlı oluyor. Büyük sevap kazandırıyor insana. E şimdi hudut falan kalmadı. Yani hudut var gene, mesela Yunan hududu var, Bulgar hududu var, Rus hududu var. Orada bekleyen asker bu şuur ile beklerse Allah'ın izniyle bu ecri alır. Rubatu yemin fi sebilillah hayrun minet dünya ve ma fiha. Ve lekabu kavsi ehadikum fil cenne hayrun minet dünya ve ma fiha. Selman el-Farisi radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Allah yolunda bir günlük murabıtlık yapmak, hudut kalesinde bekçilik yapmak Allah yolunda bir güncük. Hayrun minet dünya ve ma fiha. Dünyadan da hayırlıdır, dünyanın içindekilerden de hayırlıdır. Dünyanın içinde neler var? Köşkler var, göller var, nehirler var, ormanlar var, ovalar var, efendim altın, gümüş hazineler var, evler var, barklar var, insanlar var, hayvanlar var. Demek ki dünyada ne varsa hepsine sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bir günlük murabıtlık. Yani mümkün olsa da hudutlarda bekçilik yapsak. Ben böyle bazı askerler biliyorum, arkadaşının nöbetini rica edip kendisi tutarlardı. Bu duyguyla işte, bu sevabı kazanayım diye arkadaşının nöbetini de alırlardı. İşte bir günlük bir böyle murabıtlık dünyadan da hayırlıdır, içindeki her şeyden de hayırlıdır diyor bir Peygamber Efendimiz. İkincisi, وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ. Sizden birinizin bir ok yayı kadarcık, o miktar bir yere sahip olması cennette, hayrun minet dünya ve ma fiha, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Hani bazı küçük dükkancıklar vardır, aktar dükkanı filan. Böyle içinde adam ancak döner, başka o kadarcık bir şey yok. Yani bir ok ne kadar olur? Yay şöyle şu kadar bir şey olur. O kadarcık cennette insanın bir yeri olması dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Cennetin kıymetini bildiren bir hadis-i şerif bizi ona teşvik ediyor yani. Cenneti elde etmek için çalışmak lazım. Yani oturduğu yerden nasıl insana bu dünyada maaş vermiyorlarsa, ahiret için de çalışmak lazım. Ahiret için gayret sarf etmeden, çalışmadan, uğraşmadan, didinmeden, aklını fikrini Allah'ın rızasını kazanacağım diye yormadan insan cenneti nasıl kazanacak? Efendim Allah-u Teala Hazretleri Erhamur Rahim'inmiş. Öyle diyorlar, hep hocalar söylüyorlar. Onun rahmeti çoktur, beni de sokar. Bu bir mantık. Acaba bu mantık doğru mu yanlış mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir hadis-i şerif daha var, onu da okuyalım. Bu da murabıtlarla ilgili olduğu için tamam olsun mevzu. Rubatu yevmin fi sebilillahi. Allah yolunda bir günlük hudut bekçiliği yapmak, murabıtlık yapmak ehtalur, daha faziletlidir, daha üstündür. Min siyamu şehrin, bir aylık oruç tutmaktan. Ve kıyamihi, ve o bir ay boyunca namaz kılmaktan. Kıyam demek, namaz için ayakta durmak demek. Gecesini, gündüzünü böyle namaz kılıp, gündüzleri de oruç tutmak suretiyle bir ay ibadet etmekte, bir güncük Allah yolunda murabıtlık yapmak daha hayırlıdır. Ve men mâte murabıtan, kim murabıt olarak vefat ederse, yani hudut bekçiliği yapıp dururken eceli geldi, ruhunu teslim etti, vefat etti. Murabıtan fî sebilillah. Allah rızası için, Allah yolunda murabıtlık yaparken vefat ediverdi. Ücriyle, ücretlendirilir, kendisine ecir verilir. Ücire min fitnetil kabir. Kabir azabından, kabir fitnesinden halas olur, kurtarılır. Yani bu ihsan olur kendisine. Kabir fitnesi nedir? Kabir fitnesi demişler, kabirde o meleklerin sorgusu veyahut kabirin insana dar gelmesi veyahut mesela buyurmuş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Kişi salih kimse ise cennet bahçesi olur kabir. Eğer mücrim bir kimse ise zaman cehennem çukuru olur. Kabirde azap başlar. İşte o tabi burada murabıt olarak ölen bir kimse, kabrin içinde sorgu sualin azabı da olsa, kabrin insanları daraltması, sıkması da olsa, ki bir kitap okudum, büyük bir sahabi var. Onun ne kadar böyle faziletli bir kimse olduğuna dair pek çok haberler ortada. Vefat ediyor da, vefat edince kabire konuluyor. Peygamber Efendimiz haber veriyor ashabına. Kabir diyor, sizin bu arkadaşınız Muaz'ı bir sıktı ki kemikleri birbirine geçti diyor. Allah'ın o kadar sevgili kulu o kadar sıkılmış bak. Allah bizi kabir azabından halas eylesin, korusun. Demek ki kabirin fitnesi neyse artık, sorgusu suali midir, insanı sıkması mıdır, daha başka tehlikeleri midir, kabir fitnesinden halas oluyor, kurtarılıyor, Allah kurtarıyor. Ve yecri lehu salihu ma kâne ya'melû İlâ yevmil kıyâme. Yapmış olduğu salih amellerin çeşitleri nelerse, bütün o yapmış olduğu salih amellerin sevapları kıyamete kadar onları aynen yapmaya devam ediyormuş gibi onun defterine yazılıp durur. Namaz kılardı. Sanki bütün kıyamet kopuncaya kadar o sağmış da o namazı kılıyormuş gibi. Tesbih çekerdi, Kur'an okurdu, sadaka verirdi, şu hayrı yapardı, bu hayrı yapardı. Bütün o yapmış olduğu işler kıyamete kadar cereyan eder. Aynen o sevaplar işleniyormuş gibi ona verilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ravi de meşhur sahabi efendim sadatımızdan Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Bu Selman-ı Farisi de malum ashabın hayatını ayrıca muhakkak incelemek, ibret almak gereken mümtaz simalarından birisi ki küçük yaşında terk-i diyar etmiş, diyar diyar dolaşıp hak dini aramış, sonra matlubuna kavuşmuş bir zat-ı muhterem. Allah şefaatine nail etsin. Allah bizi onun dini uğrunda, dini yolunda, Resulünün yolunda yaşayıp, çalışıp, dinine ve insanlara, Müslümanlara faydalı hizmetler yapmak şerefiyle şereflendirsin. Hüsnü hatimeler nasip eylesin. Cehennemden halas ve azad eylesin. Duhul-i evvelin ile cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Diva-ül hamdi altında cem eylesin. Cennet içine cemali ba kemalini müşahede eden bahtiyarlar arasına bir aciz kullarını da dahil eylesin.
0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen 4 ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

Sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

0: Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık. Ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?
1: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
1: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
0: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bismike t-tahiri't-tayyibil mübârekil ahabbi ileyk. Ellezî izâ du'îte bihi ecebt. Ve izâ su'ilte bihi a'tayt. Ve izâ isturhimte bihi rahimt. Ve izâ istufrijte bihi ferrajt.
0: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
1: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahira. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي
0: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
0: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elcetu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabike lezî enzelt ve bi nebiyike lezî erselt.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluke hayral mevleci ve hayral mehrec. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا.

0: وعلى الله ربنا توكلنا.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna l-cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nana kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zillah. Ve a'udhu bike min en azlime ev uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'eluke min salihi ma tu'tin nas min el mali vel ehli vel veledi gayri dali velel mudil.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitneti dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
1: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.

0: Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: kaynaklanmadığını vurgulayan Kaya, kas spazmları, ani zorlanmalar, hazırlıksız yapılan egzersizler, sıcak soğuk hava değişimleriyle enfeksiyon sonrası gelişen kas ve eklem ağrılarının yaygın nedenler arasında yer aldığını kaydetti. Ağrının giderek artması, kol ve bacaklara yayılması, uyuşma, his kaybı ya da kas güçsüzlüğü gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek bu tür durumlarda uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını kaydetti. Şikayetlerin 2 haftadan uzun sürmesi halinde hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Kaya, nasıl olsa geçer anlayışıyla hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kitap okuyarak beyninizi genç tutun. Güçlü bir hafıza, berrak bir zihin ve zihinsel zindelik, sağlıklı yaşamın önemli unsurları arasında. Uzmanlar, unutkanlık ve zihinsel yorgunlukla mücadelede zihinsel faaliyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bunların başındaysa her yaş grubuna hitap eden kitap okuma alışkanlığı geliyor. Araştırmalar, düzenli kitap okumanın hafızayı geliştirdiğini, empati becerisini arttırdığını ve beynin daha açık, üretken ve esnek çalışmasına katkı sağladığını ortaya koyuyor. Günlük yaşamın temposu içinde televizyon ve dijital ekranlara ayrılan uzun saatler yerine kitapla geçirilen zamanın beyin sağlığını desteklediği belirtiliyor. Okuma sırasında edinilen yeni fikir ve kavramların beynin farklı bağlantılar kurmasını sağladığı, bu sayede bireylerin çevrelerini ve yaşadıkları dünyayı daha bilinçli bir şekilde anlamlandırabildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, okumanın düşünme, analiz ve algılama becerilerini güçlendirdiğini vurguluyor. Haberleri aktardık, bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda en güzel yolculuk hacdan söz edeceğiz. Hac, İslam'ın üzerine bina edildiği 5 temel unsur arasında yer alan, Müslümanların maddi imkanları ve sağlıkları el verdiğinde yerine getirmeleri gereken farz bir ibadet. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan müminler arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren, çeşitlilik ve zenginlik içinde birlik mesajı veren bir davet, ilahi bir çağrı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim Allah için hac eder de bu sırada kötü söz ve fiillerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, kul hakkı dışında annesinin onu doğurduğu gündeki gibi hacdan döner." sözleriyle müjdelediği, zorlukları kolaylaştırması için dua ettiği kıymetli bir ibadet. Hac ibadetinin 3 farklı çeşidi bulunmakta. İfrat, kıran ve temettü hacı. İfrat hacı, umresiz hac. Kıran hacı, aynı ihram ile hem hac hem umre yapmayı kapsamakta. Temettü hacı, hac mevsiminde hac ve umreyi ayrı ayrı 2 ihramla yapmayı ifade ediyor. Mekke'de yaşamayan, mikat dışından gelen hacılar genellikle temettü hacını tercih ediyor. Temettü hacı elbette hazırlıkla başlıyor. Hacı niyetlenen kimsenin tevbe etme, arınma, ibadet

borçlarını ödeme, ibadete yönelik bilgi edinme, tevekkül, tevazu ve güzel ahlaka yönelme, helalleşme ile manevi yönden hacca hazırlanması mümkün. Hac, hem maddi hem manevi yönü bulunan bir ibadet. Hac adaylarının helal ve temiz birikim yapması, borçları varsa ödemesi, hac vakti geldiğinde hijyenik temizlik yapıp boy abdesti alarak, erkeklerin izar, rida ve sandalet gibi dikişsiz iki parça peştemalden oluşan ihram kıyafeti, hanımların el, ayak ve yüz dışında tüm vücudu örtücü ince kıyafetler hazırlaması gerekmekte. Havaalanında ya da Mekke harem bölgesine giriş sınırlarını ifade eden mikat yerlerinde boy yahut namaz abdesti alıp ihram kıyafetlerini giyip iki rekat namaz kıldıktan sonra umreye niyet edip dua ile telbiye getirmek. Bu ihrama girişi temsil ediyor. İhram, hac ya da umre ziyaretini yapan Müslüman erkeklerin giymesi gereken ve iki parçadan oluşan dikişsiz beyaz örtünün adını taşıyor. Bir de ihram namazı var. Ve niyet. Ya Rabbi, umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et anlamında yapılan bir dua ve niyet. Telbiyeden de söz edebiliriz. Lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyk la şerike leke lebeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım, davetine uyarak sözüm ve özümle geldim. Buyur Allah'ım, davetine uyarak sözüm ve özümle geldim. Ey hiçbir ortağı olmayan sen, hamd senin, nimet senin, mülk de senin, yoktur senin hiçbir ortağın. İhrama girilmiş ve ihram süresince harem bölgesinin hürmet kuralları, nam-i diğer ihram yasakları başlamış olur. İhramlıyken yıkanmak ve ihram kıyafetine para kesesini kemer gibi bağlamak serbesttir. Aynı zamanda ihramın çeşitli yasakları da bulunuyor. Çok zaman kaybetmeden Mescid-i Haram'a girmek üzere kısa hazırlık, her fırsatta telbiye, tehlil, tekbir ve salavat getirmekle yolculukta aslen başlamış oluyor. Sonrasında umre tavafı yapılıyor. Tevazu içinde tercihen Bab-ı Selam kapısından Mescid-i Haram'a giriş, Kabe'yi görünce telbiye getirmek ve tavaf esnasında telbiyeye son vermek. Hacer-i Esved'in bulunduğu köşeden Bismillahirrahmanirrahim şeklinde tekbir getirerek selamlama yaparak tavafa başlamak, dua ve niyaz halinde Kabe'nin etrafında dönmek, her dönüşten şafttan sonra yeniden istilam etmek, böylece toplam 7 şaft dönmek tavafı içeriyor. Şaft, Hacer-i Esved'den başlayıp yine aynı yere gelinceye kadar Kabe'nin etrafını bir defa dolaşmaya deniyor. Tavaf sonunda Hacer-i Esved'i selamlamak ve mümkünse makam-ı İbrahim'in arkasında ya da başka bir yerde iki rekat namaz kılarak dua etmek, ikram edilen zemzemlerden alarak Beytullah'a karşı durup kana kana içmek ve dua etmek de tavsiye ediliyor. Allah'ım, ben senden faydalı ilim, geniş rızık ve her hastalıktan şifa dilerim anlamındaki dua da burada yapılabilir. Tavaf namazı kılınır, umre sayı yapılır. Say, Safa Tepesi'nden başlayarak Merve Tepesi'ne kadar ve tekrar Safa'ya 4 gidiş, 3 geliş toplam 7 şaftan oluşan yürüyüşü içeriyor. Burada Safa Tepesi'ne çıkarak Kabe'ye dönüp tekbir, tehlil, salatü selam getirmek, dua etmek, Allah'ım senin rızan için Safa ile Merve arasında 7 şaft olarak umrenin sayını yapmak istiyorum diyerek sahaya başlamak, Merve Tepesi'ne doğru yürürken erkekler için yeşil ışıkla işaretli bölümde koşar gibi giderek herbele yapmak, herbele esnasında tevbe etmek. İşaretli bölüm bitince tekrar normal yürüyüşe geçmek. Merve Tepesi'ne varınca tamamlanan bir şafttan sonra Safa'ya geri dönmek. Say şaftlarında yürüyüş halinde Safa ve Merve'ye çıkınca durup Kabe'ye yönelerek daima dua ve zikir halinde bulunmak gerekiyor. Sonrasında umre ihramından çıkış ve terbiye gününe kadar olan serbest ibadetlerle kutsal beldelerde vakit geçirmek
orada bulunanlara nasip olan kıymetli günler. Zilhicce ayının 8. gününe kadar Kabe'yi tavaf ederek, nafile namazlar kılarak, Kur'an tilaveti ve dualarla Kabe'yi seyrederek vakti değerlendirmek lazım geliyor. Ve Zilhicce ayının 8. günü, hac için ihrama girmek. Boy abdesti alıp temizlik yapmak, ihram kıyafetlerini giymek, iki rekat namaz kıldıktan sonra hacca niyet etmek, dua edip telbiye getirmek, her fırsatta telbiye, tehlil, tekbir ve salavat getirmek ve niyet. Ya Rabbi, hac yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et anlamındaki niyet yapılıyor burada. Zilhicce'nin 8. günü sabah namazından sonra Mina'ya gitmek, öğleden itibaren orada 5 vakit namaz kılmak. 9. günü Kurban Bayramı'nın arefesi, arefe günü Arafat çadırlarında abdestli bulunup dua, zikir ve tevbe ile geçirmek. Öğle vakti girince öğle ve ikindi namazını birleştirerek öğle vaktinde topluca kılmak, namazdan sonra ayakta kıbleye dönerek dua etmek suretiyle Arafat vakfesi yapmak, güneşin batmasına kadar vakti ibadetle geçirmek. Zilhicce'nin 9. günü, Arefe günü, akşam güneş battıktan sonra Müzdelife'ye gidiş. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazını birleştirerek yatsının vaktinde topluca kılmak, Müzdelife'deki vakti dua ve zikirle geçirmek, cemrelere atmak üzere 70 adet çakıl taşı toplamak, geceyi burada geçirip sabah namazı vakti Meşari Haram denilen yerde ayakta biraz durmak, telbiye ve niyazda bulunarak vakfe yapmak, henüz güneş doğmadan Mina'ya doğru yola devam etmek. Yolculuk sürüyor. Ardından Arafat vakfesi, o en kıymetli, en özel andan sonra Kurban Bayramı'nın 1. günü Mina'da terbiyelere son vermek, tekbir eşliğinde Akabe cemresine 7 taş atmak, vekalet verilen kurbanın kesildiği haberini almak. Sonrasında ihramdan kısmen çıkmak, Mekke'de yapılan ziyaret tavafları, saylar, Mina'da şeytanı simgeleyen cemreleri taşlamak ve veda tavafı. Mekke'den ayrılma vakti geldiğinde Mescid-i Haram'da son defa tavaf yapmak, tavaf namazı kılıp zemzem içmek ve Beytullah'ı temaşa ederek dua etmek. Veda tavafından sonra yüzünü Beytullah yönünde ayırmayarak ayrılık üzüntüsü ve kederle arka arka çekilip Harem-i Şerif'ten çıkmak. Bu güzel yerden ayrılmanın zor olması ve buradaki vedanın ardından bir başka güzel belde Peygamber şehri Medine'ye yolculuk. Elbette ziyaret edilebilecek pek çok yer var. Mescid-i Nemire, Nurda, Hira'da, Sevr Mağarası, Akabe, Hazreti Ayşe Mescidi, Mualla Kabristanı, Hudeybiye, Cirane gibi birçok yer gezilebilir. Aynı zamanda Medine'de Mescid-i Nebevi ile birlikte, Ravza-i Mutahhara ile birlikte, Kuba Mescidi, iki kıbleli mescid, Baki Mezarlığı, Uhud Dağı, yedi mescitler, ziyaret edilen edilebilecek diğer müstesna mekanlar elbette. En güzel yolculuk, hacdan söz etmeye çalıştık, rükünlerinden söz etmeye çalıştık. Hazırladığımız bu özel haberleri Akremedya'nın hac kurban kategorisinde bulabilirsiniz. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.

0: Akra Melçek. Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

0: Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının af olması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz. Ama gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyen, bu haftada yeni bir konu
2: merak ediyorum.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
3: Merhaba değerli Akra dinleyenleri. Gençler olarak bizler mikrofon başında yerimizi aldık. Sizler de radyo başındaysanız Gençler Merak Ediyor başlıyor. Ben Serra Eray.
4: Ben Büşra Pişkin.
3: Evet, bugünkü konumuz tohum topu olacak. Aklımıza takılan merak ettiğimiz soruları derledik ve bir araya getirdik.
4: Evet, karşımızda Çevre Kuruluşları Derneği ÇEKÜP'ten Usame Yolcu Bey bizlerle. Hoş geldiniz Usame Bey.
5: Hoş bulduk efendim.
3: O halde hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Tohum topu nedir? Kulağa çok sempatik geliyor.
5: Evet, tohum topu kulağa çok sempatik geldiği kadar ağza da çok lezzetli geliyor diye bir espri yapmak istiyorum. Bunun da hikayesi şu şekilde. Geçtiğimiz haftalarda vakıflar haftası vardı. Orada çeşitli vakıflar gelmişti ve her bir vakıf kendi yaptığı ikramını da orada yapıyordu. İşte şerbetler vardı, mısır patlatması vardı, şekerpare vardı. Biz de ÇEKÜT olarak ve Çevre Vakfı olarak ve aynı zamanda Dikili Ağacım Var olarak oraya giderek orada insanlara bir farkındalık oluşturmak niyetiyle tohum topu yaptık. Yalnız tohum topu dışarıdan bakıldığı zaman sanki çiğ köfte gibi göründüğü için insanlar gelmeden sormadan o yapılmış olan tohum toplarını ağızlarına atmaya çalışıyorlardı. Biz oradan yola çıkarak hani tohum topu lezzetli de geliyor düşüncesine kapılmaya başlamıştık. Böyle değişik bir anekdot, onu anlatarak başlayayım. Ama esasında tohum topu o değil. Tohum topu şu. Tohum topu doğada tohumun daha hızlı bir şekilde çimlenmesini sağlayacak ortamı yaratmak için oluşturulan bir sistem. Bir nevi yeni bir ağaçlandırma metodu olarak söyleyebiliriz.
3: Merak ediyorum, kimse yemiş miydi tohum topunu?
5: Tohum topunu işte iki tane amcamız yedi, bir tane teyzemiz yemeye çalıştı. Baktık biz bunun önüne geçemiyoruz. Hani ısırdıkları şeyi böyle tohum topunu masanın kenarına koyduk hani diş iziyle beraber. Hani gitmesinler diye ve onlara böyle sert halinin nasıl olduğunu gösterdi. Çünkü sert hali kayadan farksız, taş gibi.
3: Geçmiş olsun diliyoruz amcalara.
5: Çok teşekkür ederiz.
3: Tohum topu üretimini son dönemlerde daha çok duyuyoruz. İlk çıkış zamanı ne zaman acaba?
5: Evet, tohum topu aslında tam bir şeyle tohumu koruma ve saklama metodu, yöntemi. Bu bizim çok çok öncemize de gidiyor. Yani bunu öncesine gidersek Anadolu'daki ilk yaşamın başlangıcına kadar götürebiliriz. Antik Mısır'da bile Nil Nehri'nin yatağının değişmesi sayesinde orada ilk başta tohumları direkt nehrin yatağına attıklarında suların etkisiyle çürüme ihtimali vardı tohumların. Antik Mısırlıların o tohumları bir çamur topunun içine koyarak denizin kenarına ya da Nil Nehri'nin kenarına bıraktığı ve daha sonra taşkınla beraber o tohumların çimlendirildiği bilgisi var. Ama esasında bizim şu an ÇEKÜT olarak yaptığımız tohum topunun modern halinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da ortaya çıktığı biliniyor. Japonya'da Masanobu Fukuoka diye bir kişi var. Bu kişi ilk defa tohumu materyal olarak şey kullanıyor. Çamur, kil, saman ve organik maddeyi kullanarak bir tohum topu üretiyor ve bu tohum topunu ilk defa bahçesinin kenarına atarak modern manada tohum topunu başlatmış oluyor. Bizler de ÇEKÜT olarak bu mantıktan yola çıkarak insan elinin kolay bir şekilde ağaçlandıramadığı yüksek vadiler, derin vadiler, dağlar

0: Araziler, engin tepeler, çorak araziler, suyun az olduğu alanlar, bu gibi yerlerde tohumun daha hızlı bir şekilde fidana ulaşmasını sağlamak ya da dönüşmesini sağlamak ve aynı zamanda oradaki tohumun varlığını koruyabilmek için bu yöntemi kullanmayı seçtik.
1: Peki tohum topuğunun toprak, kil ve saman gibi bazı materyallerle yapıldığından bahsettiniz. Biz de merak ettik, yapımı ve kullanımı nerede yaygındır diye. Bununla alakalı nelerden bahsedebiliriz?
0: Evet, şu an itibariyle şununla, dinleyicilerimize şunu da aktarmam gerekebilir. Meyvelerin çekirdeklerini atmasınlar. Çünkü kendileri bu tohum topuğunu kendi evlerinde de yapabilir. Bir miktar kil, birazcık çamur, birazcık da böyle o organik madde dediğimiz, işte belki kompost olur, birazcık solucan gübresi olur. Bunlarla karıştırarak tohum topu yaparak o tohumları muhafaza edebilirler ve böylelikle işte yoldan geçerken yol kenarına, diyelim ki köylerine gittiler, köylerinde evlerinin bahçelerine, apartmanlarının bahçesine, düz arazilere o tohum toplarını bırakarak o bölgelerin ağaçlandırılmasına fayda sağlayabilirler. Bir diğer yöntem de şu olabilir: İstanbul'da yaşıyoruz, çok güzel bahçelerimiz var, çok güzel parklarımız var. Birazcık da buna katkı olsun diye tohum topunun aynı zamanda çiçeklendirmeye de çok faydası var. Yani dinleyicilerimiz işte gidip herhangi bir yerden çiçek tohumları alarak, bu çiçek tohumlarını o çamurla karıştırıp tohumlar yaparak ve bu tohum toplarını doğaya atarak o bulundukları yerlerin hızlı bir şekilde çiçeklenmesini de sağlayabilirler. Çünkü çiçek tohumu fidan tohumuna göre daha hızlı büyür, daha hızlı bir şekilde yeşile döner. O sebepten ötürü hani bunu dinleyicilerimize hem iyi bir tavsiye hem de böyle bahçelerini şenlendirebilmek amacıyla bir iyilik dileği olarak sunabiliriz.
1: Peki tohum topu dediğimiz şey fidanın büyümesini hızlandırıyor sanırım, değil mi? Aynı zamanda her türlü iklimde hayatta kalabilmesini sağlıyor.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü biz tohum topunu yaparken sistemi şu şekilde anlatayım, dinleyicilerimizin de gözlerinde canlanabilmesi için. İlk başta çamuru böyle karıyoruz. İçine o bahsettiğim kil, ondan sonra çamur, saman, organik maddeyi karttıktan sonra iyice bir yoğuruyoruz. Sonra avucumuzun içerisine bir miktar böyle fındık büyüklüğünde, hafif birazcık daha fındıktan büyük bir çamur alıp onu ilk başta bir yuvarlıyoruz. Sonra yuvarladıktan sonra üzerine birazcık baskı uygulayıp yassı hale getiriyoruz. Ve sonra seçtiğimiz bir tohumu tam o yaptığımız, yeni yaptığımız çamurun ortasına bırakıyoruz. Ve sonra etrafını kapatarak yuvarlak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle yaklaşık bir 10-15 saniyede bir tohum topu yapmış oluyoruz. Şimdi o tohum topu yaptığımız çamurun tam ortasında kaldı. Tohum o tam ortada kaldığı için etrafını korumuş olduk. Ve kil dediğimiz olay, ana maddesi kil, o kil suyu emebiliyor. Bünyesinde çok yüksek miktarda su barındırabiliyor. Su ise tohumun nemlenmesi ve çimlenmesi için en gerekli ham maddelerden bir tanesi. Biz tohumu alıp kuruttuktan sonra doğaya attığımızda suyun gelişini bekliyor. Su gelmeye başladıkça yağan yağmurla beraber işte o kil bünyesinde suyu tutuyor ve daha sonra tohumun çimlenmesi için, ilk başta çimlenmesi gerekiyor tohumun fidanı haline dönüşebilmesi için, tohumun çimlenmesi için gereken nem miktarını o kil belirliyor. Daha sonra kil tohum çimlenmeye başladıkça ilk başta kökü aşağı doğru inmeye başlıyor çamurla beraber. Çünkü o çamurda toprakta, yerdeki toprakta bağlantısını sağlıyor. Organik madde ise o bitkinin ya da o fidanın, o tohumun ihtiyacı olan materyalleri sağlıyor. İşte bu kalsiyum olur, mineral olur, vitamin olur. Gelişebilmesi için ihtiyacı olan minerallerin, bazı maddelerin bazılarını kendi bünyesinde barındırıyor. Ve sonra zaman içerisinde o fidan büyümeye başlıyor.
1: Usame Bey, her türlü tohumdan tohum topu yapabiliyor muyuz peki?
0: Kesinlikle. Şimdi bazı tohumların çimlenmesi zor. Çimlendirilmesi çok daha zor şartlara bağlı. Mesela avokado. Avokadodan mesela tohum topu olmaz çünkü avokadonun kendisi zaten tohum topu kadar. O yüzden avokadoyu çimlendiremeyiz. Şeftali mesela. Şeftaliyi de çimlendiremeyiz çünkü şeftalinin kabuğu çok çok kalın. Ama İşte bu noktada birazcık da hani Allah'ın mucizesi dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Belki bizim düşüncemizin de ötesinde bir şekilde yaptığımız tohum topu, içine koyduğumuz şeftali çekirdeği bizim her türlü çabamıza rağmen çok kolay bir şekilde çimlenebilir. Ama esasında sert kabuklu olan tohumlar kolay kolay çimlenmiyor. Sert kabuklu dediğim burada işte şeftali olur, avokado olur. Böyle kalın sert dış yapıya sahip olanların çimlendirilmesi daha zor. Ama orman ağaçları, erik, kiraz, birazcık kayısı, iğde, hurma, bu gibi tohumlar daha hızlı bir şekilde ağaca dönebiliyor. Özellikle mesela benim en çok sevdiğim tohum topu fıstık çamından yapılan tohum topları. Çünkü fıstık çamının ben büyümesini çok seviyorum. Ya o büyüme süreci sizin şeyinizle, ilginizle eşdeğer. Nasıl çıktığını, tohumdan nasıl büyüdüğünü, ilk başta nasıl fidan olmaya başladığını, fidandan bir seneye kadar, iki seneye kadar hangi aşamalardan geçtiğini çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Ve her bir yaprağı size farklı bir hikaye anlatıyormuş gibi görünüyor. O yüzden mesela ben fıstık çamını özellikle çimlendirmek isterdim. Dinleyicilerimizden de eğer erişebilirlerse fıstık çamını, fıstık çamının tohumunu tohum topu yaparak çimlendirebilirler.
1: Evet, teşekkür ederiz. Tohum toplarını ürettikten sonra ne kadar süre ve nasıl muhafaza edebiliriz Usame Bey?
0: Tohum toplarıyla alakalı bu gayet güzel bir soru. Şimdi normalde tohum topu dediğimiz olay aslında bir saklama yöntemi. Bir şeyi saklayabilmek için de onu uygun şekilde muhafaza edebilmek lazım. Çünkü uygun şartlarda muhafaza edemezsek tohum topu amacını hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Diyelim ki mesela siz tohum topunu aldınız, karanlık bir yere koydunuz, hafif bir de nemli ortamda bıraktınız. Tohum topu zaten nemi sevdiği için ve karanlığı sevdiği için tohuma diyecek ki senin için uygun şartlar hazırlandı, hadi büyü. Sonra siz o tohumları doğaya atmak için hazırladığınız halde tohum topları bulunduğu yerde yavaş yavaş çimlenmeye başlayacak. Ve bir bakacaksınız 2-3 gün sonra gittiğinizde tohum toplarının kenarlarından böyle yavaş yavaş başlar çıkmaya başlamış. O yüzden tohum topunu saklayabilmek için ilk başta bir tohum topunu kurutmak lazım. Eğer hemen dikmeyeceksek. Çünkü neden? Tohum topunun esas mantığı bir yerde yaptığınız işlemi öbür tarafa

0: Ezilmez, kırılmaz ve dağılmaz. Hem de taşıması çok daha kolay olur. Zaten çok hızlı bir şekilde kuruyor. Daha sonra ağaçlandırmak istediğimiz ya da tohum toplarını atmak istediğimiz araziye onu hızlı bir şekilde götürebiliyoruz ve orada atabiliyoruz. Hızlı bir şekilde lafımı toparlamak istersem, yaptığınız bir hafta kurumaya bırakıyorsunuz güneşin altında. Ondan sonra size nur topu gibi bir tohum topu olmuş oluyor.
1: Evet, peki bu tohum toplarını ne zaman ekilir, ekim zamanı var mıdır, ne zamandır, koşulları nelerdir diye soruları böyle ardı ardına sıralasak.
0: Evet. Şimdi tohum topu dediğimiz olay, az önce de söylediğim gibi, bir ağaçlandırma yöntemi. Ağaçlar da ne zaman dikilir? Bilinenin aksine ağaçlar kışın çok güzel dikilir. Hatta derler ki diktiğim fidanın üzerinden bir kış geçerse o fidan hayatta kalır. O yüzden 11-11'de milli ağaçlandırma bayramımız var. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart. Bu aylarda dikim çok güzel olur. Ekim'den başlatanlar da var ama Ekim'de yağan yağmur oranına da bakmak lazım. Ekim eğer kurak geçerse diktiğiniz fidanlar bir müddet yağış almayacağı için kuruyacaktır. Çünkü öncesinde zaten kuru bir yaz sezonu var. Toprak zaten kuru. Sizin diktiğiniz fidana da su vermezseniz ve düzgün bir şekilde sulama yapmazsanız çabucak kuruyacaktır. Tohum topu da aynı mantıkta. Tohum topunu attığınız zaman tohum topunun bir miktar yağış görmesi lazım. Ya da o tohum topunun içerisindeki o kilin nemi hissetmesi lazım. O nem de ya sizin sulamanızla olur ya da yağmurlu olur. O yüzden tohum toplarını genelde atmanın en ideal zamanı Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Mayıs ayında da atılabilir. Şu da olabilir. Eğer tohum topunu atacağınız yer eski bir göl yatağıysa, yani ya da eski kuru bir dere yatağıysa ya da zemininde nemin var olduğu bilinen bir noktaysa oraya yazın da atabilirsiniz. Çünkü toprak o nemi çekecektir. O nemi çektikçe yavaş yavaş tohumun ihtiyacı olan nem ortaya çıkacaktır.
1: Peki malzemelerden bahsettik. Ekonomik maliyeti hakkında konuşmak gerekirse ne diyebiliriz?
0: Şimdi tohum topunun maliyeti yok. Tohum topunun materyallerini bir hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Tohum birincisi, ikincisi kil, üçüncüsü çamur, dördüncüsü organik madde, kompost dediğimiz, ki organik madde olmayabilir. Çünkü esas birleştirici olan şey kil, çamur ve birazcık da saman. Burada her bir materyalin kendine özgü bir rolü var. Kil suyu tutuyor, çamur toprakla bağlantıyı sağlıyor, saman ise esneklik katıyor. Yani şu şekilde düşünün, hani beton yaparken araya çelik katmak gibi bir şey. O saman o yapının dağılmasını engelliyor. Çünkü neden? Bizim çok çok eskiden Anadolu'da kerpiçten evler yapılırken kerpiçi samanla birleştirirlerdi. Çamuru sürdükten sonra üzerine saman atarlardı ki o saman orada hem esneklik katsın, hem toprağın, evin, yapının hava almasını sağlasın, hem de bir arada tutsun. Bu açıdan bakılırsa meyveyi zaten evde yiyoruz. Yani pazara verdiğimiz paranın dışında ayrı bir maliyetimiz yok. Kil dediğimiz olay bunu ya peyzacılardan ya da gittiğimiz derenin kenarlarından kili bulabiliriz. Çamur zaten, toprak zaten her yerde var. Yani bakıldığı zaman tohum topunun aslında hiçbir maliyeti yok.
1: Doğanın içinde buluyoruz diyorsunuz yani aslında.
0: Kesinlikle doğadan bu malzemelerin hepsini bulabiliyoruz.
1: Peki bu tohum toplarının özellikle toprakta nem aradığından bahsetmiştik. Bataklık alanlarda yazları da tohum topları atılabilir dedik. Bahçe ve ormanlıklarda tohum topları atılabilir dedik. Fakat tohum toplarının atılması için en uygun yerler nerelerdir desek?
0: Evet, şu şekilde tohum topları insan elinin kolayca ulaşamadığı noktalara atmak çok daha mantıklı olur. Mesela diyelim ki barajların kenarları ya da yüksek vadiler ya da böyle yüksek yüksek tepeler, kolayca gidip sizin elinizde top kazarak toprak bulamayacağınız yerler. Çünkü diyelim ki bir fidan dikeceksiniz. En azından fidanın boyu kadar, yaklaşık bir karış kadar toprağa o fidanı gömmeniz lazım. Neden? Çünkü hem topraktaki nemi iyi bir şekilde çeksin, hem de zararlı ışınlardan, rüzgardan, hayvanlardan bir noktada bir miktarda korunmuş olsun. Ve o şekilde sarp arazide gidip fidan dikmeye çalışmak oldukça zor bir iş. Mesela özellikle Toroslardan mesela bahsedelim. Çünkü bu tohum topu en yaygın olarak Toroslarda kullanılıyor. Şimdi Toroslar yüksek, yani bizim güney bölgesinde olduğunca saran bir sıra dağ silsilesi. Oradaki vadilerde, oradaki dağlara gidip sizin her bir noktayı kazarak binlerce fidan dikmeniz çok mümkün değil. Ama 100 kişi çok rahatlıkla 1000 tane tohum topunu belki bir saat içerisinde yapacak. Ve o 1000 tane tohum topunun doğaya atılması ise belki 10 dakika bile sürmeyecek. Böylelikle hani siz

0: kolay bir şekilde ağaçlandıramadığınız yerleri tohum topu sayesinde ağaçlandırabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda tohum topunun şöyle bir güzelliği de var. Tohum topunun içine koyduğunuz materyalleri siz belirlerseniz, mesela bataklık kısmına atacaksanız o tohum topunu, oraya uygun şekilde yetişebilecek ağaçların tohumlarını atarsınız. İşte kral gülü olur, akasya olur, gül ağaçları olur. Hani suyu seven ağaçların tohumlarını atarsınız ve o tohum toplarını o bölgeye bırakırsınız. Diyelim ki kurak bir araziye bırakacaksınız. Kuraklığa dayanıklı bitkileri atarsınız. Ya da diyelim ki önceden çam ormanı olan bir araziye tohum toplarını atacaksınız. Çam tohumlarını atarsınız. Neden? Çünkü o bölge zaten çama uyum sağlamış ve yakınlarında çam da var. O sayede hani araziye uygun şekilde tohum toplarını hazırlayabilirsiniz.
1: Tohum toplarının aslında bir nevi faydalarından da bahsediyoruz şu an. Fidan dikmeyi daha da kolaylaştıran bir tarafı var ve her türlü ortama uyum sağlayabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki başka ne tür bir faydasını söyleyebiliriz?
0: Ya en temel faydası insanlar üzerinde bir sakinlik ve dinginlik sağlıyor. Çünkü insanlar tohum topu yaparken toprakla haşır neşir oluyor. Yani kendi yapımız, kendi orijinal halimiz olan toprakla bir arada olmuş oluyoruz. Ve o toprakla ilgilenirken hani hep derler ya, çok sinirlendiğinizde, çok gergin olduğunuzda ayakkabınızı çıkartın, toprakta yürüyün diye. Neden? Çünkü o toprak sizin elektriğinizi, negatifliğinizi alıyor. Aynı şekilde insan da o toprakla haşır neşir olduğunda, o toprağı yoğurmaya başladığında kendisini ruhen dinginleştirmeye başladığını hissediyor. Bu da ona ayrı bir huzur katıyor. Ve sonra en temel nihayetinde biz bunu okullarda da sürekli yaptığımız için bunun en büyük faydasını biz çocuklarda görüyoruz. Çünkü çocuklar tohum topu yaptıkları zaman tohum topunun nihayetinde neye dönüşeceğini kafalarında tahayyül edebiliyorlar. Diyor ki mesela ben tohum topunu yaptırırken de anlatıyorum. Şu an diyorum mesela fıstık çamı tohumunu koyuyorsunuz diyorum. Ve fıstık çamı diyorum 25 metre boyunda devasa bir ağaçtır diyorum. Onun meyvelerini insanlar topluyor. Kocaman kocaman kazolakları oluyor. Ve onların meyvelerinden biz pilavlar yapıyoruz diyorum. Ha, o zaman çocuk diyor ki doğru. O zaman çocuk ne yapıyor? Ha diyor, benim diktiğim, yaptığım şu tohum topundan belki bir ağaç çıkacak diyor. Ya da diyorum mesela bak, bu toprağın içerisinde, bu tohumun içerisinde vişne var diyorum. Sen vişneyi çok seviyorsun. Bu şekilde ne oluyor? Çocuk yaptığı tohum topuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Ve o bağ sayesinde doğaya olan sevgisi artmaya başlıyor. Ve bu çocuk ileride ben bu şekilde ağaçlar diktim, bu ağaçların büyümesine ben vesile oldum diyerek doğaya daha fazla sahip çıkmaya çalışıyor. Ve bir noktadan sonra ormanlarımıza sevgi duyan, sahip çıkan bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da onlara yönelik güzel bir fayda oluyor.
1: Tabii aynı zamanda sadaka-i cariyeyi de oluşturmak anlamında bir faydası oluyor hepimiz
0: Kesinlikle
1: için.
0: kesinlikle, işin dini boyutunda atlamamak gerekiyor. Evet, sadaka-i cariye hem de bedavadan sadaka-i cariye. Az önce anlattık, herhangi bir maliyeti falan yok. O yüzden bol bol sadaka-i cariye
1: Evet.
0: yapmak için bol bol tohum topu yapmamız lazım.
1: Peki Osama Bey, bu tohum toplarının nasıl yapıldığından, nerelere ekildiğinden, ne zaman ekildiğinden ya da nasıl muhafaza edildiğinden bahsettik. Bu tohum toplarının büyüme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir de bu konuya değinsek.
0: Harika olur. Tohum toplarının büyüme süreci aslında tohum DNA kodu gibi bir şey diyebiliriz. Tohum kendi atasının, kendi ağacının her türlü bilgisini kendi bünyesinde barındıran en küçük yapı taşı. Tohum nasıl büyüyeceğini, hangi şartlar altında tohum şeyden, o kozasından çıkacağını, ne şekilde büyüyeceğini, işte rüzgara göre mi, güneşe göre mi, ne zaman yaprak çıkartacağını zaten kendi içinde biliyor. Biz ne yapıyoruz? Tohum topu yaparak onun o sürecini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Büyütme için de tohum toplarının, hani araziye attık diyelim. Şimdi attığımız araziyi çok iyi bilmiyorsak tohum toplarını aslında takip etmemiz biraz imkansıza yakın. Çünkü az önce bahsettim, hani 100 kişiyiz diyelim, bir saat içerisinde binlerce belki tohum topu yapacağız ve o binlerce tohum topunu 10 dakika içerisinde farklı yerlere atacağız. Hepsinin birebir takibi çok kolay olmayabilir. Ama eğer dinleyicilerimiz arasından hani ben kendi tohum topumu kendim yapıp kendim gözlemek istiyorum diyenler olursa, onlara şu şekilde bir yöntem söyleyebiliriz. Tohum topunu diyelim ki yaptılar. Hızlı bir şekilde çimlendirmek istiyorlarsa o tohum topunu hemen bir tane saksının, küçük bir saksının üzerine koyup üzerine birazcık toprakla kapatabilirler. Etrafını, toprağın etrafını sulayabilirler. Çünkü toprağın hala nemli kalması lazım. Ve daha sonra, burası en önemli kısım, o saksının üzerine poşet geçirsinler. Neden? Sera etkisi oluşturmak için. Böylelikle sera etkisi oluşturduklarında o poşet o içerideki nemin sürekliliğini sağlayacak. Belki 10 gün, 15 gün boyunca o toprağı sürekli ıslak ve nemli kalacak. Ha, aynı zamanda şuna da dikkat etmek lazım. Toprağı çok suya boğmamak gerekiyor. O zaman tohum çürüyebilir. Oradaki ıslaklığı iyi bir şekilde muhafaza etmemiz lazım. Zaten tohum kendisi nemli olacak. Tohum

0: topu nemli olacak. Tohum topunun etrafındaki toprak nemli olacak. Başında zaten serası da var. İçeride yeteri kadar oksijen de bulunmuş olacak. Böylelikle tohum topu çok daha hızlı bir şekilde çimlenmeye başlayacak. Bunu kendi çocuklarıyla beraber deneyebilirler. Ve böylelikle çocuklarının hani ya bakın çocuğum sizin için bir tohum topu yaptım hadi gelin bunu çimlendirelim diyecekler. Biz çocukluğumuzda okullarda okurken fasulye çimlendirmelerini göstermişlerdi, limon çimlendirmelerini göstermişlerdi. Bu sefer farklı bir boyut olarak tohum topu çimlendirecekler.
1: Aynı zamanda güzel bir aile aktivitesi diyebiliriz.
0: Kesinlikle kesinlikle.
1: Peki çocuklarla olan anılarınızdan da bahsettiniz. Ne tür projeleriniz var?
0: Evet, tohum topunu sadece bir tohum topu yapma projesi olarak ele almıyoruz Çekut olarak. Çünkü tohum topunu yapmak az önce anlattığım gibi işte bir tane tohum topu yapmak 15 saniye falan sürüyor. Ama tohum topunu kalabalık gruplar halinde yaptığınızda o insanlar arasındaki sinerjiyi de arttırmış oluyorsunuz. Çünkü o bir kolektif bir grup aktivitesi haline gelmeye başlıyor. Onun da ötesinde tohum topunu yapımı da bir süreç haline geliyor. İlk başta tohumun malzemelerini ayarlıyorsunuz. Tohum toplarını hazırlayacağınız çamuru yoğuruyorsunuz ya da o çamuru mesela o projeyi yaptığınız insanlarla paylaşıyorsunuz. Onlar da yoğurmaya dahil oluyor. Ve daha sonra insanların önüne tohumlarını koyuyorsunuz. Daha sonra insanlar tohum toplarını yaptıktan sonra tohum toplarını kurumaya bırakıyor. Ama kuruduktan sonra bir de onların atım süreci var. Biz o sırada da atım sürecinde sadece gidelim hadi tohum toplarını atalım gelelim değil de hazır doğaya kadar gitmişken doğaya başka bir katkımız olsun diye de çevre temizliği etkinliği yapıyoruz. Hani tohum topunu atmadan önce ilk başta bir çevre temizliğimizi yapıyoruz. Çünkü her ne kadar temiz ve düzenli bir insan gibi görünsek de doğamızı çok fazla kirletiyoruz. Tertemiz olduğu düşünülen yerlerde bile biz öyle çöpler buluyoruz, öyle yoğunlukta çöpler buluyoruz ki insan düşünmeden edemiyor ya burada kimler yaşıyor diye. O yüzden özellikle çocuklara yönelik yaptığımız tohum topu, okullara yönelik yaptığımız tohum topu projelerinde biz çevre temizliğini zorunlu kılıyoruz. Çünkü neden? Çocuk tohum topunu attığı zaman hani sadece ya ben tohum topunu attım geldim demesin. Ben gittim çevreyi temizledim dedim. Çünkü kendi neslinin sonuçta o da insan. Kendi türünün nasıl bir şekilde ortamı kirlettiğini kendi gözüyle şahit olsun istiyoruz. Ve böylelikle çocuk daha da bir farklı bilinçlenmeye başlıyor. Bir farkındalık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu sayede de tohum topu esasında hem tohumu fidana dönüştürüyor hem de o çocuğu bir doğa sever insana dönüştürüyor. İkisinin içindeki de büyümeye başlıyor.
1: Evet, çocuk da çevre bilinci oluşturuyor. ...81 ilde tohum topu dağıttığınızı duyduk. Peki bu tohum toplarını ulaştırırken nelere dikkat ediyorsunuz? Ne gibi koşullar sağlanmalı?
0: Evet, o çok önemli bir projeydi. Yani hem maddi hem de manevi değeri olan bir projeydi. 81 ile 81 bin tohum fidanı projesiyle yola çıkıldı orada. 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde biz binlerce insanımızı kaybettik. 11 tane il etkilendi. Ve orada her türlü STK, vakıf, dernek, farklı organlar ve kurumlarıyla orada yer aldı. Bizler de Çekut olarak deprem bölgesindeki işçilerimizi biz Beykoz'a getirdik. Çünkü neden? Hani izci olduğu zaman o süreci, o zorluğu bir noktadan sonra daha rahat atlatabilsin diye. Onlara dedi ki sizin dedik buradaki esas vazifeniz yani o yaşadığınız o sıkıntılı süreci atlatmanıza yardım edecek aktiviteler olsun dedik. Onlar da 81 ilden deprem bölgesine giden o yardımlara bir nevi teşekkür mahiyetinde tohum topu yapmaya başladılar. Depremzede izcilerimiz yaklaşık olarak 3 aylık süren böyle dönüşümlü bir periyotta 81 bin tane fidan tohum topu ürettiler. Biz daha sonra bu tohum toplarını böyle biner şekilde kutulara koyarak her bir ildeki temsilcimize kargoyla ulaştırdık. Ve bunu ulaştırırken her bir ildeki temsilcimiz olmazsa İzlilik Federasyonu yetkilisiyle, o da olmazsa oradaki bir gönüllümüzle, hani oradaki işi hem sahiplenecek hem de bu işi yürütebilecek kişilerle işbirliği içine girdik. Her bir ile bizim yaptığımız tohum topları özel kutularda, özel korunaklı kutular içerisinde iletildi. Daha sonraki süreç şu şekilde planlandı. 11-11 Milli Haşlandırma Bayramı'nda belirlenen noktalara giderek orada tohum toplarını doğaya bırakılmaları istendi. 11-11 o Milli Haşlandırma Bayramı'nda neredeyse tüm yurtta hava şartlarının imkan verdiği tüm illerde tohum topları doğaya bırakıldı. Hem fidanlar dikildi hem de tohum topları doğaya bırakıldı. Hava şartlarından dolayı bırakılmayan tohumlar daha sonraki süreçte bırakıldı. Çünkü biz çok yoğun yağışlarda tohum topunu atarsak o yağış o tohum topunu eritirdi. O yüzden süreç orada biraz uzun oldu. Ama ne oldu? İşin sonunda biz doğaya belki 81 binden fazla tohum topu bırakmış olduk. Bu da izcilerimizin cömert Türk halkına bir hediyesi olarak doğayla buluştu.
1: Deprem bölgesinden teşekkür mesajı diyebiliriz.
0: Kesinlikle evet, deprem bölgesinden teşekkür mesajı diye yaydık onu da.
1: Bu toplumsal bir farkındalık da oluşturuyor aslında insanlarda. Peki başka ne tür farkındalığı vardır tohum toplarının?
0: Evet, yani bu biz zaten tohum topunu anlatmaya başladığımız zaman hikayeyi bu depremzede izcilerimizin yaptığı tohum toplarından bahsediyoruz. Zaten burada deprem olayı işin içine dahil olduğunda insanlarda otomatikmen bir farkındalık oluşuyor. Bir sahiplenme ortaya çıkıyor. Ha diyor, benim kendi izci yavrularım gelip burada bu tohum topunu yaptıysa bunlara benim de bir katkım, bir desteğim olsun düşüncesiyle yaklaşıyor ve onlarla aynı işlemi, aynı faaliyeti yapmaktan dolayı mutlu oluyor. Onun da ötesinde biz az önce de bahsettiğim gibi tohum topunu yaparken çocuklara sadece tohum topu yaptırmıyoruz. Hani bunu bir oyun, bir eğlence, işte ya oyun hamurundan yuvarlak yapıyorum tarzında düşünmesinler diye. Tohum topunun ciddi bir iş olduğunu, bunun sonucunun ülke için, millet için, belki de yaşadığı coğrafya için çok önemli bir hamle olduğunu onlara aktarıyoruz. Ve onun devamında da çocuk tohum topunun o ilk defa çamur halinden nihayetinde o yuvarlak haline geçişindeki o süreci görüyor. Ve daha sonra onun kurutulma halini görüyor. Daha sonra onun tohum topu olarak doğaya bırakılmasına şahit oluyor. Ve kendi elleriyle doğaya atıyor. Ve aynı zamanda gittiği noktada orada çöpleri temizlediğinde, topladığında çocuk bir noktadan sonra belki sıfırdan bir çevre bilinci inşa etmeye başlıyor kendisine. Bazen mesela biz buna çok şahit oluyoruz. Ay çamur mu bu, ben buna nasıl dokunacağım ki diyen insanlar oluyor. Ve daha sonra onların, o kişilerin 5-6 tane birden tohum topu yapmaya başladığını ya da gittikleri zaman en önde gelen çevreci olduğuna şahit oluyoruz. Onların içindeki o dönüşümü aslında uyandırıyor. Bir de şu da çok önemli. Yani tohum topu sayesinde biz bir de çevre temizliği yapıyoruz ya. Şimdi çevre baktığımız zaman insan çöpü eline alıyor. Hani çöpte bakıldığında hani manevi değeri çok olmayan, değersiz bir şey. Yani ve belki bazı insanların iğrenebileceği bir şey. Ama biz o iğrenilecek olan şeyi de yaparak manevi temizlik de yapıyoruz aslında. İçimizdeki o kibri öldürüyoruz. Hani çöpü zaten çöpçü temizliyor dediğimiz zaman biz kibirli hareket etmiş oluyoruz. Ama çöpçünün de yapacağı yanda, abi ben de yardım edeyim dediğinizde, eğilip o çöpü yerden kaldırdığınızda ve bunu öğrencilerinizle beraber, çalışanlarınızla beraber, işte kardeşlerinizle, akrabalarınızla ya da işte sevdiklerinizle beraber yaptığınızda bir hareket etmiş oluyorsunuz. Ve o içinizdeki o bir arada olma duygusunu da uyandırmış oluyor.
2: Evet, konuğumuz Usame Bey ile sempatik, lezzetli ve pek çok farkındalığı bizlerle buluşturan tohum toplarından bahsettik. Peki Usame Bey, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
0: Ben Selra Hanım ve Büşra Hanım'a Gençler Merak Ediyor programına çağırdıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gayet eğlenceli ve zevkli bir programdı. Bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen, herhangi bir şekilde ya ben de tohum topu yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyen arkadaşlara bu programı iletebilirler rahatlıkla. Dinleyicilerimize duyurulur. Ve daha ötesinde çalışmalarımızdan, Çekut'un çalışmalarından da destek almak isteyen, faydalanmak ve bilgi almak isteyen olursa da onları da Çekut'a her zaman bekleriz. Sosyal medya kanallarımızdan da bizlere ulaşabilirler. Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Gençler Merak Ediyor programımızın bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra Mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.
4: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
5: Akra Reklam.
6: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
5: Akra, reklam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır.

insanlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını zevci olarak vermedi. İnsanlar beni inkar ettiğinde o bana inandı. İnsanlar beni yalanladığında o beni doğruladı. İnsanlar beni mahrum bıraktığında malıyla beni o destekledi. Diğer hanımlarımdan değil de sadece ondan Allah bana çocuklar ihsan etti. İki cihan sultanı efendimiz böyle söylüyor hadisi şerifte. Merhaba değerli dinleyiciler. Bu programımızda Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden, ilk hayat arkadaşı, temiz, iffetli, yüce ahlak sahibi hanımlarından ilki, müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin hayatından bahsedeceğiz. Hazreti Hatice Kureyş kavmindendi. Babası Hüveylid, annesi Fatıma'ydı. Cahiliye devrinde Et-Tahire, temiz diye çağrılıyordu. İki defa evlenmişti. Kocaları Arap efendilerinden ve eşrafındandı. İlk eşi Hint İbnun Nebbaş İbni Zürare'dir. Hatice radıyallahu anh'ın Hint'ten Hafe ve Hint isimli erkek çocukları olmuştur. İkinci olarak da Atik İbni Abid el-Mahzumi ile evlenmiştir. Atik'ten de Hint adında bir kız çocuğu olmuştur. Hatice'nin babası Hüveylid İbni Esed İbni Abdülüzzâ kavmi arasında şerefli bir kimseydi. Hatice'ye Ümmü Hint, Hind'in annesi denilirdi. Hazreti Hatice ticaretle uğraşan, zengin, haysiyetli, şerefli bir kadındı. Ücretle tuttuğu adamlarla Şam'a ticaret kervanı düzenlerdi. Bunlar onun işlerini idare eder ve ticaretini yürütürlerdi. Hak Teâlâ Hazreti Hatice'ye bol dünya malı vermişti. Fakat ardı arkasına geçirdiği sıkıntılı ve üzüntülü hadiseler onu dünyaya karşı soğutmuştu. O zamanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak ve temiz ahlakı, namus ve haysiyeti dillere destan olmuş, bunun içinde Emin lakabıyla anıla gelmekteydi. Mekke'de El Emin'den başka adı olmayan Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalip 25 yaşına geldiği sırada Hatice kölesi Meysere ile birlikte kendisinin ticaret kervanında Suriye'ye gidip gitmeyeceğini sormak üzere birisini ona gönderdi. Ebu Talip yeğeni Hazreti Muhammed'e, ''Yeğenim, biliyorsun ki ben malsız bir adamım. Zamanın kıtlığı, geçim sıkıntısı üzerime çöktü. Bu yüzden bizim ne malımız var ne de kervanımız. Bak kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanmaktadır. Hatice kervanındaki mallarla birlikte bazı adamları gönderiyor. Onlar bu ticaretten kazanç elde ediyorlar. Eğer sen ona gidip kendini arz etsen, herhalde temizliğin ve güvenilir olman sebebiyle seni başkalarına tercih eder. Duyduğuma göre o iki erkek deve karşılığında birini tutmuş. Biz senin için ona verdiği miktara razı değiliz. Hazreti Hatice, kendilerini ticaret işlerini idare etmek hususunda vazifelendirmek için haber salar. Benim mallarımı Şam'a götürmek ve benim ticari işlerime bakmak istersen, kendi kölen Meysere'yi senin yanına katarım ve Şam'a gidersiniz. Ne kazanırsanız, başkalarına verdiğim haktan daha fazlasını size veririm der. Hazreti Muhammed, onun bu teklifini kabul eder ve Şam'daki Busra panayırına gider. Rahip Nestura'nın manastırına yakın bir ağacın gölgesinde konaklar. Nestura, Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere'ye şu ağacın altına inen kimdir diye sorar. Meysere de o Kureyş ve Mekke halkından birisidir cevabını verir. Nestura, bu ağacın altına şimdiye kadar peygamberden başka bir kimse inmemiştir der. Peygamber Efendimiz götürdüğü malı satıp başka şeyler satın aldı ve onları Hazreti Hatice'ye takdim etti. Hazreti Hatice daha önce kazandıklarının iki katını kazanmıştır. Mekke'ye dönerken yolda öğle vakti güneşin harareti arttığında Meysere, devesiyle gitmekte olan Hazreti Muhammed'i iki meleğin güneşten koruyup gölgelediklerini görür. Mekke'ye gelince Hazreti Hatice ona vermeyi kararlaştırdığının iki katını verir, Meysere, Hazreti Hatice'ye Rahip Nestura'nın söylediklerini ve iki meleğin Hazreti Muhammed'i gölgelediklerini anlatır. Hazreti Hatice, Mekkeli hanımların Recep ayında bir bayramlarını kutladıkları günü hatırlar. O gün bu bayramda yapılması gereken

her şeyi yapmışlar, hiçbir şeyi unutmamışlardı. Adam şeklinde yapılmış bir putun yanında ibadet ederlerken birisi onlara yaklaşıp yüksek sesle şöyle demişti. Ey kadınlar! Yakında sizin beldenizde Allah'ın risaletiyle gönderilecek Ahmet adında bir peygamber çıkacak. Hangi kadının ona eş olmaya gücü yeterse bunu yapsın. Bunun üzerine kadınlar onu taşa tutup hakaret ettiler. Kötü sözler söylediler. Hatice ona bir şey söylemeyip diğer kadınların yaptıklarını yapmadı. Hazreti Muhammed koyun güderdi. Koyunlar çoğaldı. Sonra onun develeri ve bir de ortağı oldu. Hazreti Hatice'nin kız kardeşine kiraya verdiler. Yolculuğa çıktıklarında onda biraz alacakları kaldı. Ortağı onlara gelip alacağını istiyordu. Bu arada Hazreti Muhammed'e sen de git diyordu. Hazreti Muhammed de şöyle diyordu. Sen git çünkü ben utanıyorum. Hazreti Muhammed'in ortağı onlara gelince Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Muhammed hani o niye seninle birlikte gelmiyor diyordu. Hazreti Muhammed'in ortağı ona söyledim ama kendisinin utandığını ileri sürdü dedi. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi ise ondan daha hayalı, daha iffetli hiç kimseyi görmedim dedi. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'e karşı bir sevgi duymaya başladı. Dostu Nefise binti Munye'nin yanına gitti. Kendisiyle evlenmek istediğini söylemesi için onu Hazreti Muhammed'e gönderdi. Nefise Hazreti Muhammed'e gidip neden dünyadan ilgisini kesip gençliğini kendine her şeyi yasak etmekle geçiriyorsun? Sana bağlı seni eğlendirip yalnızlıktan kurtaracak bir eşle oturmaya ne dersin dedi. Hazreti Muhammed şu cevabı verdi. Benim evlenecek param yok ki. Nefise binti Muniye şöyle dedi. Güzelliğe, mala, şerefe ve denkliğe davet edilirsen kabul etmez misin? Nefise binti Muniye fırsatı ganimet bilip şunları da söyledi. Hatice binti Hüveylid amcası Amr İbni Esed'e seninle evlenmek istediğini anlattı. Size de şunları söylüyor. Ey amcamın oğlu! Seni yakınlığın, halk içindeki şerefin, eminliğin, güzel ahlakın ve doğru sözlülüğün sebebiyle tercih ettim. Hazreti Hatice o sırada Kureyş kadınlarının en şereflisi, en soylusu ve en zenginiydi. Bu sebeple Kureyş erkeklerinin hepsi ellerinden gelse onunla evlenmeyi isterlerdi. Hazreti Muhammed bu meseleyi duyunca amcalarını açtı. Amcaları Ebu Talip ve Hamza İbni Abdülmuttalip ile birlikte Hatice'nin amcası Amr İbni Esed'e gittiler. Ebu Talip kalkıp şu konuşmayı yaptı. Muhammed'le hiçbir kimse mukayese edilemez. O şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır. Fakat mal dediğin nedir ki? Geçici bir gölge. Alınır, verilir, eğreti bir şey. Şimdi o sizden kızınız Hatice'yi istemektedir. Amr İbni Esed de şunu söyledi. O boy ölçülemeyen benzersiz bir kimsedir. Böylece Hazreti Muhammed'e Hazreti Hatice'yi nikahladı. Hazreti Muhammed 20 deve 12,5 okiye mehir verdi. Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Hazreti Muhammed'in ilk evlendiği hanımdı. Nikah kıyıldıktan sonra develer kesildi, yemekler döküldü. Hatice'nin evi eşe dosta açıldı. Gelenler arasında Fahri Kainat'ın süt annesi Halime de vardı. Süt oğlunun düğününde bulunmak için ta Saad kabilesinden çıkıp gelmişti. Bu mübarek kadın ertesi gün şerefli ve cömert gelinin bağışladığı 40 baş koyunla kabilesine dönecekti. Ve 15 yıl bu evlilik mutluluk dolu olarak geçecekti. Ülfet ve devamlılıkla süslenmiş olarak. Cenab-ı Hak da kızlar ve oğlanlar hediye ederek bu evliliğin saadetini artıracaktı. Hazreti Hatice El-Kasım isimli çocuğu doğurdu. Bu sayede Hazreti Muhammed Ebu'l-Kasım, El-Kasım'ın babası künyesini aldı. Hazreti Hatice'nin El-Kasım'dan sonra Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma isimli çocukları oldu. El-Kasım daha sonra vefat etti. Hazreti Muhammed ancak sabahın aydınlığı gibi açık olan rüyalar görmeye başladı. Yalnızlığı tercih ediyordu. Hiçbir şeyi yalnız kalmaktan daha çok sevmiyordu. Bir gece uykusunda bir rüya gördü. Bu ona çok ağır geldi. Gördüğü rüya şuydu. Kalbi çıkarılarak yıkanıp temizlenmiş, sonra eskisi gibi tekrar yerine konmuştu. Bunu hanımı Hazreti Hatice'ye anlattı. Hanımı da bu bir hayırdır, müjdeler olsun dedi. Hazreti Muhammed 40 yaşına

geldiğinde Ramazan ayını Hira mağarasında birçok geceyi ailesinin yanına dönmeden ibadetle geçiriyordu. Hira'da ibadet ettiği sırada elinde içinde bir kitap bulunan bir kapla gökten yanına bir meleğin indiğini gördü. Melek ona oku dedi. Hazreti Muhammed ben okuma bilmem diye cevap verdi. Melek onu sert bir şekilde sıkıp sonra serbest bıraktı ve ona oku sözünü tekrar etti. Hazreti Muhammed ona ben okuma bilmem dedi. Melek onu kucakladı öyle ki Hazreti Muhammed onun ölüm olduğunu zannetti. Sonra onu serbest bırakıp oku dedi. Hazreti Muhammed neyi okuyayım dedi. Melek yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı yapışkan bir maddeden yarattı. Oku, senin Rabbin en yücedir. O kalemle yazmayı öğretendir. O insana bilmediğini öğretmiştir dedi. Hazreti Muhammed onun söylediklerini okudu. Okuyup bitirince melek gitti. Hazreti Muhammed Hira'dan çıktı. Dağın yarısına gelince gökten bir ses duydu. Şöyle diyordu. Ey Muhammed, sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im. Hazreti Muhammed bundan çok korktu. Başını gökyüzüne her kaldırdığında onu görüyordu. Hızla Hazreti Hatice'nin yanına döndü. Durumu ona anlatıp şunları söyledi. Hatice, vallahi ben şimdiye kadar bu putlara ve kahinlere kızdığım kadar hiçbir şeye kızmadım. Ben kahin olmaktan korkuyorum. Hazreti Hatice, hayır asla sen böyle söyleme. Allah seni hiçbir zaman böyle yapmayacak. Çünkü sen akrabalarla ilgilenirsin. Sözün doğrusunu söylersin, emanete riayet edersin. Senin ahlakın güzeldir. Daha sonra Hazreti Hatice Varaka'ya gidip ondan Cebrail hakkında bilgi istedi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Kuddüs, Kuddüs. Ey Kureyş kadınlarının hanımefendisi, bu isim sana nereden geldi? Hazreti Hatice şöyle cevap verdi. Amcaoğlum, Muhammed bana kendisine onun geldiğini söyledi dedi. Varaka yine Kuddüs, Kuddüs. Onu ancak yakında gelecek olan bir peygamber bilir. O Allah'la peygamberleri arasında bir elçidir. Şeytan onun şekline girmeye ve onun adını kullanmaya cesaret edemez dedi. Hazreti Hatice Ebul Kasım'a koşup duyduklarını ona anlattı. Daha sonra giyinip yine amcası Varaka İbni Nevfel'e gitti. Varaka Hristiyanlığı kabul etmiş, çok kitap okumuş. Tevrat ve İncil'e inanıp onları okuyanlardan çok şeyler işitmişti. Varaka Hazreti Hatice'nin sözünü duyunca şöyle dedi. Amcaoğlun doğru söylüyor. Bu peygamberliğin başlangıcıdır. Şüphesiz ona daha önce Musa'ya gelen Namus-u Ekber Cebrail aleyhisselam geliyor. O bu ümmetin peygamberi olacak. Ona söyle sebat etsin.

Müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin hayatından söz etmeye devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'e Cebrail gelip oku demişti. Hazreti Hatice bu olayın üzerine Varaka bin Nevfel'e gidip durumu anlattığında o bir peygamberdir. Söyle ona sebat etsin demişti. Bir gün Resulullah yolda yürüyordu. Hira'da gelen meleği gökle yer arasında bir kürsü taht üzerinde gördü. Korkarak hanımı Hatice'ye döndü ve şöyle dedi. Beni örtünüz. Hatice onu örttü. Daha sonra onu yatağında titrer bir halde yatarken gördü. Nefesleri ağırlaşmıştı, alnından ter akıyordu. Sanki o kendisine fısıltıyla konuşan birisini dinliyor gibiydi. Daha sonra Resulullah hanımı Hazreti Hatice'ye bakıp şöyle dedi. Hatice, artık uyuma ve rahat zamanı bitti. Cebrail bana insanları uyarmamı, onları Allah'a ve ona ibadete davet etmemi emretti. Ben kimi davet edeyim ve bana kim cevap verir? Hazreti Hatice, davet ettiklerinin ve cevap verenlerin ilki benim diye cevap verdi. İşte böylece Hazreti Hatice, Allah'a ve Resulüne iman edenlerin ve Muhammed'in Rabbinden getirdiklerini tasdik edenlerin ilki oldu. Daha sonra Ebu Bekr İbni Ebi Kuhafe, Ali İbni Ebi Talip ve Zeyd İbni Harise Müslüman oldular. Fakat Kureyş'in efendileri Resulullah'ın getirdiklerini inkar edip iman etmediler. Onu yücelten, kendilerini alçaltan ve otoritelerini sarsan şeyleri nasıl kabul edebilirlerdi? Ona düşman olup eziyet ettiler. Hazreti Hatice ise davasında ona yardım etti. Hatice, onun doğru ve dürüst bir veziriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini reddeden ve kendisini yalanlayan, hoşlanmadığı bir şey duyduğunda çok üzülürdü. Resulullah yanına geldiğinde Hazreti Hatice ona sebat etmesini söyler, kederini hafifletir, onu tasdik eder ve kavminden gördüklerine aldırmamasını söylerdi. Cebrail Resulullah'a gelip şöyle dedi. İşte şu Hatice'dir, sana doğru geliyor. Yanında bir kap, içinde de yiyecek, içecek var. O sana geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Ona cennette bir evi müjdele. Orada ne gürültü, patırtı ne de meşakkat vardır. Hatice geldiği zaman Resulullah ona şöyle demişti. Allah Hatice'ye selam söylüyor. Hazreti Hatice şöyle cevap verdi. Şüphesiz Allah selamdır. Selam Cebrail'in üzerine olsun. Selam ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Resulullah ashabıyla birlikte otururken yere 4 satır yazı yazıldı. Resulullah sordu. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber şöyle dedi. Cennet kadınlarının en faziletlileri 4 kişidir. Bunlar Hatice binti Hüveylid, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran ve Firavun'un hanımı Asiye binti Muzahim'dir. Hazreti Hatice sıkıntılara, en ağır eziyet ve işkencelere dayanmada yardımcı olmak üzere Resulullah'ın yanında bulunmuştur. Haşim oğulları ve Abdülmuttalib oğulları Resulullah'ı korumak ve ona bir kötülük gelmesine engel

olmak için onu Ebu Talip mahallesine götürünce Kureyş o mahalleyi kuşattı. Kabe'nin içine asılan ağır ve zulmedici bir sayfayı astılar. Onlar Haşimoğullarına kız vermemeye ve onlardan kız almamaya, onlarla alışveriş yapmamaya ve Hazreti Muhammed'i öldürmeleri için teslim etmedikçe asla onlarla barış yapmamaya karar verdiler. Hatice binti Hüveylid ve Haşimoğulları 3 yıl burada mahsur kaldılar. Sıkıntı o kadar şiddetliydi ki açlıklarını bastırabilmek için ağaçların ve çalıların yapraklarını dahi yediler. Gizli gizli gelen pek az şey müstesna, ellerine yiyecek içecek ulaşmadı. Daha sonra Kureyş müşriklerinden bir grup, müminler üzerine tatbik edilen vahşi kuşatmadan rahatsız oldular. Kalpleri buna razı olmadı ve ızdırap duydular. Kuşatma sarsılmaya ve pişmanlık ve vicdan azabı altında zayıflamaya başladı. Rivayet ederler ki, Nadle bin Haşim'in bir kardeşinin oğlu Amr bin Rabia el-Amiri yiyecek yüklü bir katırı geceliğin Ebu Talip semtinin girişine kadar getirmişti. Katır sırtındakilerle Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip oğullarının yanına gitti. Geceliğin Resulullah mahallenin girişinde garip yiyecek yüklü katırı karşıladı ve üstündekilerin bilhassa çocuklu ailelere dağıtımına bizzat nezaret etti. Ümmü Gülsüm ise iyice yaşlanmış, hadiseler dolayısıyla yıpranmış ve ömrünün sonunun yaklaştığını hisseden annesinin yatağı yanında gecesini uykusuz geçirmişti. Değerli anne, zayıflık ve hastalığa insanüstü bir gayretle karşı duruyor, gerek sevgili zevci, gerek kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma için yaşama savaşı veriyordu. Fısıltı halinde kızına şöyle dedi. Ecel şu sıkıntılı hal gidinceye kadar bana süre tanısaydı da, gönül hoşluğuyla gözüm arkada kalmadan vefat etseydim. Ümmü Gülsüm bütün kalbiyle haykırdı. Sende bir şey yok anneciğim. Sonra gözyaşlarına boğuldu, fazla konuşamadı. Anne konuşmasını sürdürdü. Ah Rabbim, benim bir şeyim yok yavrum. Kureyşli hiçbir kadın benim tattığım nimetleri tatmadı. Belki şu dünyada hiçbir kadın benim elde ettiğim şerefe ermedi. Dünyada Muhammed Mustafa'nın zevcesi olmam şeref olarak yetip arttığı gibi, ahirette ilk mümin kadın olarak diriltilmem ve müminlerin annesi olmam en büyük nimettir benim için. Sonra gözlerini yumarak fısıldadı. Allah'ım sayamayacağım kadar övgüye layıksın. Allah'ım senin huzurunda sana varmayı hoşnutsuzlukla karşılamam. Ancak ben bana vereceğin nimetlere daha fazla layık olabilmek için daha fazla fedakarlıkta bulunmayı çok istiyorum. Kapı açıldı, odayı bol bir ışık ve nur aydınlattı. Resulullah yüzünde sevinç ışıltılarıyla içeri girdi. Müminlerin annesi onu görür görmez yerinden sıçradı. Aydınlık yüzüyle zevcini karşılarken zayıf vücuduna güç ve afiyetin yayıldığını hissetti. Ümmü Gülsüm babasının getirdiği haberlere kulak kabarttı. Zulüm karanlığının yavaş yavaş aydınlatmakta olduğunu, yerini yeni bir doğuşun nuruna bıraktığını görür gibi oldu. Samimi imanları karşısında kuşatma kalkınca Haşimoğulları evlerine döndüler. Artık Resulullah'ın sıkıntılı anında kendini kocası için feda eden imanlı ve sabırlı hanımıyla beraber Mekke haremine bitişik evine dönme zamanı gelmişti. Ama bu zaman 65 yaşına basmış olan Hazreti Hatice de güç bırakmamıştı. Muhasarının çöküşünden 6 ay sonra Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip vefat etti. O yeğeni için sadakatli bir baba, kefil, koruyucu ve Kureyş'in müşrikleri önünde aşılmaz bir engeldi. Hazreti Hatice amca Ebu Talip'in matemine şahit olmadı. O Resulullah'ın evinde sevgili zevcinin durumunun düzeldiğine kanaat getirdikten sonra Rabbine kavuşmak arzusuyla yatağında dünyada veda etme durumundaydı. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Hatice'nin yanına oturmuş, ölüm anının ağırlığının ona kolay gelmesini sağlamaya çalışıyor ve Allah'ın onun için hazırladığı nimetleri müjdeliyordu. Üç kızı Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma yatağının çevresine oturmuşlar, ahiret yolculuğundan önce doya doya annelerine bakıyorlardı. Hazreti Hatice, Ebu Talib'in ölümünden 3 gün sonra peygamberliğin gelmesinin 10. yılı Ramazan'ın 10'unda 65 yaşındayken vefat etti.
Hacun kabristanına gömüldü. Onu kabrine Resulullah mübarek elleriyle yerleştirdi. Sonra evlendikleri günden itibaren kendisine her konuda yardımcı olan ve son nefesine kadar yanı başında cihadına ortak olduğu sevgili zevcesine veda edip keder içinde evinin yolunu tuttu. Kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma'yı bağrına bastı. Onları hem teselli ediyor hem de uğradıkları musibete karşı onlara destek olmaya çalışıyordu. Anladı ki o andan itibaren Mekke'de yeri yoktur. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra burası kendisine oturulacak bir yer olmaktan çıkmıştır. Ebu Talip ve Hazreti Hatice vefat edince Resulullah'ın başına felaketler peş peşe gelmiş oldu. Hatice onun İslam üzere olan sadık yardımcısıydı. Resulullah onu anmadan evinden çıkmadı. Değerli dinleyiciler, Hazreti Hatice, peygamber olan eşinin hayatında daima dipdiri kalmıştı. Gidip gelirken onun hayali gözünün önünden gitmiyordu. Onun vefatından sonra bu eve başka zevceler de geldi. Aralarında çocuğu olanlar, güzel olanlar, soylu ve mevki sahibi olanlar da vardı. Ancak hiçbirisi Hatice'yi bu evdeki mevkiinden uzaklaştıramadığı gibi, sevgili zevcinin gönlünde taht kuran hatıraları derecesinde bir mevki de elde edemediler. Seneler sonra Medine, Bedir zaferinden sonra Kureyş esirlerinin fidye karşılığı serbest bırakılmasına şahit olacaktır. Burada Hatice'ye ait bir gerdanlığın, kızı Zeynep tarafından esir bulunan kocası Ebu'l-As bin Rebi'nin esirlikten kurtarılması için fidye olarak gönderildiği görülecektir. Kahraman peygamberin kalbi kederden burkulacak, zafer elde etmiş bulunan arkadaşlarından bu gerdanlığın Zeynep'e iade edilip Ebu'l-As'ın serbest bırakılmasını isteyecektir. Resulullah'ın evi gençliğinin en taze dönemlerinde ve Resulullah'ın sevgisine malik olan Ayşe binti Ebi Bekir'in daha önce zevcinin kalbine yerleşen bu mübarek hanımın kazandığı büyük sevgiyi kıskandığına şahit olacaktır. O Hatice ki son nefesine kadar tek başına zevcinin kalbine tesir etmiş, vefatından sonra da bu kalpteki yerini korumuştur. Sahih-i Müslim'deki bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu zikredilir. Bana onun sevgisi bahşedildi. Mekke'nin fethinde Hatice'nin vefatının üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçtiği halde Resulullah'ın Mekke'nin fethini kontrol etmek üzere kurulan karargah için yer olarak Hazreti Hatice'nin kabrinin yakınını seçtiği görülür. Fetih tamamlandıktan sonra ise gerek Kabe'yi tavaf ederken gerek putları yıkarken Hatice'nin evine zaman zaman gitmek suretiyle onun ruhuyla ünsiyetini ve onun manevi varlığıyla yakınlığını devam ettirmek istediği görülür. Resulullah bu uzun, yorucu mücadeleye karşı Hatice'nin sevgi ve şefkat pınarından doya doya içerek teçhizatlanmıştır. Hatice'den sonra milyonlarca kadın İslam'a girecektir. Ancak o, kahraman peygamberin hayatındaki rolü için Allah'ın seçtiği ilk Müslüman kadın olma özelliğini koruyacaktır. Müslüman olsun olmasın, tarihçiler bu rolü belirteceklerdir. Bunun için Bodley şöyle diyecektir. Hatice'nin severek evlendiği şahsı olan sağlam güveni, bugün yeryüzü halkından her 7 kişiden birisinin din olarak bağlandığı inancın ilk dönemlerindeki sağlam bağlılık ortamının oluşmasında en büyük etken olmuştur. Margoliouth, Resulullah'ın hayatını yazarken, Hazreti Hatice'nin vefatı içinse şunları yazar. Hazreti Muhammed, Hazreti Hatice'nin vefatıyla peygamberlik görevini ilk anlayıp doğrulayan, onun kalbine huzur ve sükunet vermekten kaçınmayan, yaşadığı sürece onu zevcelerin sevgisiyle, annelerin şefkatiyle kuşatan birisini kaybetti. Evet, tarihçinin dediği gibi henüz 6 yaşındayken anne sevgisi ve şefkatine doymadan annesini kaybeden ve anne şefkatinin özlem ve hasretiyle büyüyen sevgili peygamberimiz, özlem ve hasretini duyduğu sevgi ve şefkati Hazreti Hatice'de fazlasıyla bulmuştur. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme zevce olarak da Hazreti Hatice yeri doldurulamayan eşsiz bir kadındı. O Hazreti Muhammed'e tarihin benzerini bahsedemeyeceği şekilde örnek sevgi, sadakat, vefa ve cefakar bir kadınlık yapmıştır.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Basir. Şanın ne kadar yüce Allah'ım. Azametini düşündükçe aklım karışır. Sanatındaki ihtişam karşısında gözüm kamaşır. Kudretini anlatamam, dilim dolaşır. İnsan doğası sosyalleşme, iletişim kurma ve takdir görme gibi ihtiyaçları barındırır. Hepimizin bu ihtiyaçları karşılayışı farklıdır ama sosyalleştiğimiz ortamlarda takındığımız bazı tutumlar müşterektir. Mesela tüm gözlerin üzerimize çevrileceği bir ortamı hepimiz daha bir önemser, bu tür ortamlarda itinalı giyinir, davranışlarımıza titizlenir, sempatik ve kibar olmaya çabalarız. Doğal olarak hiçbirimiz bizim için saygınlığı olan birinin huzurundayken terbiye sınırlarını aşmak istemeyiz. Zorlasalar bile o meclisin gereğinin dışına çıkmayız. Aslında bir an düşünsek her anımızda, her hareketimizde öyle bir yüceler yücesinin huzurundayız ki o ne mükemmel görendir. Allah Celle Celaluhu görendir. Görmesiyle her varlığı idrak eder. Bizse her an onun gözü önündeyiz. Basir ismi, görmeye konu olan şeyleri bütün özellikleriyle idrak edip gören manasıyla Esma-i Hüsna listesinde yer alır. Bizler görür ve işitiriz ama uzakları ve görüş alanımızın dışını göremeyiz. Görüşümüz sınırlıdır. Oysa işitenleri ve işitilenleri de yaratan ve onlar üzerinde istediği gibi tasarruf eden ve hiçbir benzeri bulunmayan tam ve kadim bir semi ve basirdir. Basir ismi şerifinden kulun nasibi ihsan makamında davranmaktır. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek ve bunu sadece ibadetlerde değil her işimizde uygulamak. En azından sen onu görmesen de o seni görüyor gibi düşünmelidir. Onun görmesini hep hatırında tutan, benlikten ve halktan kopar ayrılır denmiştir. Zaten benlik ve halk ne der? Endişesi yakamızdan düştüğünde geriye kalan koca bir hürriyet değil midir? Modern insanın üzerine kurulan kameralar, gözetleme kuleleri, mobeseler gibi kitlesel gözetleme araçları altında izlenen insan, şu ilahi hitapla bile asıl gözetleyenini tekrar hatırlayabilir ve hamdini bu minvalde artırabilir. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Sandal İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله
2: إياك والتسويف بالتوبة وإياك بالغرة والغرة بحلم الله عنك. Her gün tövbe ederiz elhamdülillah. Sabah da akşam da ediyoruz. Ama bu böyle dilimizin söylediği tövbe hakiki bir tövbe değildir. Hakiki tövbe dilin söylediğini tatbik etmektir. Hareketlerini ona göre düzeltmektir. Yoksa hareketler hep bozuk oldukça yapılan tövbeler o bir sözden ibaret kalır. Ve seni aldatmasın Allah-u Teala'nın halim oluşu. Yani biz kabahatler yaptıkça Allah bize ceza vermiyor. Buna aldanma. Ahiret için senin defterine onlar yazılmaktadır. Yarın bunlar senin karşına çıkacaktır. Onun için sen onlara hiç tenezzül etme. Yine bak bir tane daha. İyyâk ve sahibessû. Bu da çok mühimdir. Kötü arkadaştan son derece sakın. Arkadaşın kötüsünden son derece sakın. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da olsan, arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerek sormuşlar da. Bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Ha, neticesine bakın, o da onlara iltihak eder buyurmuş. Filan adam çok kötüdür, her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştukları da sılahadır demişler. O da netice itibariyle o sılahalara karışır demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkulur. Kötülüklerin hududu yok tabii. Bir sürü kötülük var dünyada. Her çeşit. Bakın fe innehu kıt'atun minen nar. Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır yani. La yenfa'uke buddu. Onun dostluğundan katıyan istifade edemez. Kötü adamın dostluğundan katıyan fayda edemez. Ve la yefileke bi ahd. Hiçbir zaman sözünde tutulmaz. Sözünde yapma. Sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Netice olmaz. İyyâkum vel hıyâne fe innehâ bi'setil bitâne. Hıyanet malum. Siz sakın bu hıyanetliği kendinize mal etmeyin. Hain olmayın yani. Hain diyeceğim ki yani. Bi'setil bitâne. Hainlik çok fena bir şeydir. Ve iyyâkum ve zulm. Sakın zulüm de yapmayın. Zulümden de sakın. Fe innehu zulümâtü yevmel kıyâ. Çünkü zulümlerin akıbeti yavm-ı kıyamette karanlıklar içerisinde kalmasına vesile olacaktır. Ve iyyâkum ve şükr. Sakın ha. Sıkılıktan da sakınınız. Korkunuz. Kaçınınız. Fe innemâ ehleke men kâne kablukum. Sizden evvelki insanların ölümüne, mahvına, helakine sebep olan eş. Bu sıkılıklarıydı. 5 lira, 10 lira ikram. E ne olur buna lan? Bir şey olur. Halbuki şefaat alemine gelince insanlar yüzleri binleri gözleri görmüyor. Yüzü bini bir akşamda hacı veriyor. Hayra gelince sıkıyor da sıkıyor. 5 yeter diyor. Bu sıkılığın neticesi birbirlerinden de ayrıldılar. Ne akrabalık, ne dostluk, ne bir şeylik kalmadı. Çünkü vermiyor. Vermeyince öteki tarafı küsüyor, ver iki tarafı küsüyor. Ayrılıklara sebep oluyor. İyyâkum vel kibr. Şimdi yine Efendimiz bizi inşaat adına sakın ha kibirden de son derece sakın. Fe inne iblis hamelehül kibru ala en la yesüde de adem. Kibir şeytanın sıfatıdır ki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak secde et dediği halde ben ondan üstünüm diyerek yapmadı. Hem cehlini ispat etti hem de Allah-u Teala'nın emrine inkiyat etmediğinden dolayı kibir şeytandan miras olaraktan kim de varsa onun üzerine şeytanın sıfatlarından bir sıfat gelmiş demektir. Bir, günahların kökünü söylüyor. Birisi kibir, bu şeytandan gelme. İkincisi, وَاِيَّاكُمْ وَالْحَفْ İkincisi de hırstan son derece sakın. Hırs, ha şunu da yapayım, ha bunu da yapayım derken Ezrail bir gün yapışır yakısına. Ha şu işlerde duruyor, ya Ezrail bırak bakalım. Yok abi, hırs. فَإِنَّ آدَمْ حَمَلَهُ الْحُرْجُ عَلَى اَنْ اَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ Hazreti Adem de cennette yaşıyordu. Orada yememekle emrolundu. Şeyi yemeseydi cennetten çıkmasına en nihayet bütün cennet nimetlerinden uzak kalmasına vesile oldu. Yani hırs sizin bir ahara elinizdeki nimetlerinin de gitmesine vesile olur. İki. Üçüncüsü وَاِيَّكُمْ وَالْحَسَدْ Sakın ha hasetle yapmayın. Üç şey. Kibir, hırs, haset. فَهُنَّ أَصْلُ كُلَّ خَطِيَةً Kibir, hırs, haset. Bütün günahların, kabahatların, fenalıkların kökü babaşı oluyor. Bu üç kökten son derece sakınmak lazım. Kibir, hırs, haset. Ama insana sorarsın, yok bende kibirdir. Hırs hiç yok dedi. Haset, hiç gözüm yok kimsenin olmadı. Ama yokla ortadan pek azdır. Bu da şayan dikkat bir ders. اِيَّاكُمْ وَالْاِكْرَاتِ İyyâkın, sakının. İkrat, zelil ol. Zillet mertebesi düşmekten sizi tahzir ederim. Ey ümmetim, zillet haline düşmeyiniz. Zelil olmayınız. يَكُونَ اَحَدُكُمْ اَم۪يرًا Sizden biriniz emir olur. اَوْ اَمِلًا Ya bir işin başında. فَتَأْتِ الْاَرْمَلَةُ وَالْيَتِيمُ وَالْمِسْكِينَ Şu üçünden birisi gelir. Yetim, miskin, efendim, dul bir kadın gelir. Amirine diyor. Bir iş için müracaat ediyor yani. Böyle bir işim var diyor. Feyyukali okut. Otur şurada derler. O kadar. Otur şurada derler. Otur orada. Hatta yanzura fi hacetike. Bakalım işine. Otur şurada derler. Feyyutrakûn mukreddîn. Onu zelil olarak orada bırakırlar. Kulak asan olmaz ona. Çünkü ne söz var söyleyebilecek sözü var. Ne de niçin yapmıyorsunuz diyebilecek bir kudreti var. Bir şey yok. Orada o bekler bekler akşam olur bakar ki işi yok yapacak adam yok çekilir gider. La tukda lühüm hace. Haceti yapılmaz oturur durur orada. Hiç kulak asan da yok olmaz. İyi bir ders. Ve la yü'meru. Kimseye de demezler ki bakıverin yahu şunun işine diyen de olmaz. Fe yenfaddu. Çaresiz kalırlar giderler. Doğru. Bakın şimdi. Ve yeti erracül gani. İş şerif. Bir adam daha gelir. O amile. Ama şerif adam. Sözü geçen. Gani adam, zengin adam gelir. Feyyekuduhu ila canif. Buyurun efendim. Ayağa da kalkar, derhal ona bir yer gösterir. Buyurun efendim. Sümmeyekul maçit. Nedir arzunuz efendim? Sonra. Nedir arzunuz? Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? Feyyekulu haceti keza ve keza. Der ki şu işim için geldim. Feyyekul ikdu hacetehu vacilu. Derhal kumanda verir, emir verir. Bu adamın işini çabuk, çabuk, acele yapın. İkide bir telefonda vurur. Oldu mu? Çabuk. Siz bu duruma düşmeyin. Öyleyse ne yapmak lazım? Siz söyleyin şimdi. Bu duruma düşmemek için ne lazım? Bu hepimizin bugün düştüğü bir durumdur yani. Bu durumdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. İyyâkum ve kesretel hadis anni. Kal aleyye fel yekul hakkan ev sıdkan. Ve men tekavvel aleyye malem ekul fel yetebevve makadehu minen nâr. Sonra bu hadis nakliciliği çok mühim bir derstir. Mesela buradan dinliyorsunuz, başka hoca efendilerden dinliyorsunuz. Biri gerek cümlesini, gerek kendi manasını başka tarafa hemen ben filan hocamdan duydum. Ya filan kitapta okudum. Peygamber Efendimiz böyle demiş. Fakat 10 tanesi eksik, 10 tanesi de zahittir söylerken. Ya eksik söylemiştir, ya fazla ilave etmiştir söylemek. Yani bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zemsat. Tamamıyla hiç eksiksiz zapt edebiliyorsan, bu eksiksiz olarak zapt edebildiğini nakledersin. Vah, vah. Eğer tam manasıyla nakledemiyorsan, ki ya eksiktir ya fazladır. Buna cevaz yoktur. Bunlar böyle hemen lalet dahin ağızlarından kaçırıp da böyle de diyerek söyleyenler, cehennemde yerlerini hazırlasınlar, ona göre konuşsunlar. İyyâku ve davetel mazlûm ve inkânlik min kâfirin. Mazlumun duasından da sakının. Mazlum, zulmünden adamın duasından da sakının. Ve inkânet min kâfirin. Fe innehu leyse lehâ hicâbin dûne Allah'a adâd. Şimdi hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah yalnız Müslümanların Allah'ı değil. Bütün mahlukatın sahibidir. Rabbül âlem. Binaenle bu beğenmediğimiz bu da Allah'ın. Onu da o yaratmıştır. Binaenle ona zulm olmasına o da istemez Allah. Zulm olduğunu takdirde. Ya Rab bak şunların bana yaptığına. Dediği vakitte Cenab-ı Hakk'ın cezasını vereceğiniz. Ve iyyâkü ve muhakkarâti zünûb. Bundan bitiyor. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزل ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حمدوا ما أنضدوا به حبزهم. فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. Günahların ufakları var ya, muhakkırat-ı zünub dedi. Hiç şey mesabesinde. Mesela bakışları söyleyelim şimdi. Bakışlar, adam ne olacak? Bak veriyoruz. Muhakkırat. Ya buna benzer. Mesela sigarayı da onun arasına sokabilirsiniz. O da muhakkırattandır. Yani hiç mesabesinde olan günahlar. Fakat bu ufak günahlar diyor. Şuna benzer ki, bir cemaat bir yere toplanmışız. Herkes doğrulmuş. Birer tane çubuk bir şeyler toplamış yani, getirmiş, bakarsın bir öbek olur, bundan bir şeyler yapılır, yemekler pişirilir, ekmekler pişirilir, yemekler pişirilir filan. İşte o ufacıklardan oldu bu. O ufacıklar toplanınca bak büyük bir ateş meydana gelebildi. Buna diyorlar da kızılcım var ya, çakmaktan çıkan kızılcım var, ciğerayı yapıyor işte çakmak. Efendim şerare diyorlar, kızılcımdır, alettepten çıkıyor, evi yapıyor. Kapalı çarşının yanmasına da kontak diyorlar mesela. Bu ceryan şeyleri çarpa çarpa yakıyor ortalığı. Ufak bir şey ama koca bir memleketin yanmasına, koca bir mahallenin yanmasına, koca bir evin yanmasına sebep oluyor. Nedir? Ufacık bir kızılcımdır. Günah da böyledir. İnsanların bütün amalini yakmasına sebep olur. Onun için günah ufaktır diye onu benimsememek yapma. Ufalından da kaç ki büyüğüne hiç yanaşmazsın. Ufalından korkmazsan büyüğünü de yaparsın sana. Allah cümlemizi affetsin de, tevfikat-ı samadaniyesine masal eylesin. Şimdi bu ben çıkan bir ders. Allah-u Teala'yı sevmek lazım. Allah-u Teala'nın sevgisi, ona olan hürmet ve saygının neticesidir. Hürmet ve saygıyı ne nispetteyse Allah'a karşı, o kadar içeriye ne kadar korku sokabildiysen Allah'a karşı, sevgin o kadar olur. Allah-u Teala'dan korku, haşyet yok ise sevgi yalandan ibarettir. Binaenaleyh Allah Celle ve Aleyhi kainatın sahibi, varlıkların sahibi, hepimizin sahibi, ahirette cennet nimetleriyle bizi inam edecek, cennetlerine koyacak varlık sahibi olan Hazreti Allah'ı sevmek hepimizin hakkı iken, günahlardan korkmak suretle havf-u haşyet, yani burada ne yaparsam Allah'ım beni görüyor ve biliyor, o bu benim defterime geçiyor. Defterime geçiyor. Yarın ikra kitabı dediği vakitte bu elcikler, o ayakcıklar hep söylerler ve şehadet ederler. Diyeceksin ki nasıl söylüyorsun sen ya? Ne yapayım diye. Söyleten söyletiyor. Bugün bir ağaç parçasını insan söyletebiliyor, tahta parçasını söyletebiliyor da radyo dediğimiz şeyler neden ibaret mesela? Maddelerden ibaret. Bu maddeler bugün gözümüzün önünde konuşurken Allah varlığının bunları nasıl zapt edemeyeceğine şaşmak. Allah Teala'nın kudreti bunu bizim içimizde koymuştur. Bu içimizde mütemadiyen işliyor. Geceli gündüzü. Fili de içinde, ceryanı da içinde. Bütün hadiselerimizi alıyor oraya. Onun için sabahta akşamda istiğfar eder, yalvarırsak onlar silinir. Candan yaparsak. Yarın karşımıza tertemiz olarak çıkar. Onun için hem istiğfarımızı yapalım hem de bu hiç mesabesinde olan günahlardan da son derece sıkılmak suretiyle Allah sevgisinin içimize girmesine ve Allah-u Teala'ya olan hürmet, saygı ve tazımımızın da son derece güzel olması için Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Gıybet bugün çok acı bir derttir yani. Yalnız şu kadar var ki gıybet denilince muhakkak birinin diğerinin arkasında konuşması demek değildir. Mesela bir dinsizin dinsiz olduğunu duyurmak gıybet değildir. Bir sarhoşun sarhoşluğunu duyurmak gıybet değildir. Bir hırsızın hırsızlığını duyurmak gıybet değildir. Çünkü onlardan Müslümanlara zarar gelmesin diye onları duyurmak lazım. Onları saklamak caiz değil. Onu duyuracaksın ki öteki Müslüman da ondan korunsun. Bu gıybet Müslümanların, Müslümandır, hatadan da salim değildir. Onların aleyhinde konuşan konuşmalardır. Bu gıybet çok günahdır. Ne kadar günah? O kadar büyük günah ki hafızalar kabul etmez. Onun 33 tane zinasına bedel demişler. Bu Müslüman arkadaşın, hele bir hoca arkadaşı mesela, hafız arkadaşı, din adamı, camiye geliyor, beş vakit namazını kılıyor. Bunların arkasından gıybetlerini yapmak, mesavvalarını söylemek, onun şanına, şerefine keder verecek, onun zilletine mucib olacak şeyleri duyurmak ve çok büyük günahdır. Onun için diyor ki, zina eder insan, günahsız zina. Bir zina eder. Fakat tövbe eder, ben bu işi yaptım ama tövbekar. İddia yapmayayım de. Olur ki Allah affeder. Ama gıybetinki öyle değil. Gıybet sahibi tövbe de etse kabul etmiyor Allah. Ta sen kimi gıybet ettiysen gideceksin de diyeceksin kardeş. Ben senin hakkında aleyhinde şöyle konuştum. Hata etmişim. Şimdi senden af istiyorum. Beni affeder misin? O da affederse Allah ondan sonra affediyor. Allah'ın affı kulun affından sonra geliyor. Bunu da yapabilecek babayı tekrar çıkar. Gitsin de özür denesin. İnsanın kibri, varlığı, benliği müsaade etmez ki onlara. Hadi kendinden büyük bir adam olursa ona kolay gitti ama küçük adam kendinden küçük gördüklerine gidip de özür dilesin. İmkanı yok. لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ Allah muhafaza etsin cümlemizi.
0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Zafer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Dua Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Suda Ulusal Eylem Vakti. Türkiye'de su kaynaklarının korunması ve su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla 17 maddeden oluşan Ulusal Su Planı hazırlandı. Planda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle su sorununun çözümüne yönelik kapsamlı adımlar öngörülüyor. Kısa vadede öncelik mevcut su sistemlerinin verimliliğinin artırılmasına verildi. Bu kapsamda kayıp ve kaçakların azaltılması, mevcut altyapının iyileştirilmesi ve suyun daha etkin yönetilmesiyle hızlı ve somut sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Orta vadede ise su verimliliğini artıracak yapısal dönüşümler ön plana çıkıyor. Tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının kullanıma alınması, atık suların geri kazanımının yaygınlaştırılması ve suyun sektörler arasında dengeli kullanımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması planın temel başlıkları arasında. Ulusal su planında mevcut kaynakların doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle şehirlerde yaşanan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, suyun sistem içerisinde etkin biçimde takip edilmesi ve altyapının modernize edilmesi

0: kritik hedefler arasında gösterildi. Planda ayrıca alternatif su kaynaklarının devreye alınmasına yönelik çalışmalar da dikkat çekiyor. Buna göre arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, suyun döngüsel kullanımını artıracak uygulamalar ve deniz suyunun arıtılmasına yönelik pilot projelerle mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor. Çocuklar sosyal medyada risk altında. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi başlıklı raporda dijital platformların çocukların sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Raporda sosyal medyanın yüz yüze iletişim becerilerini zayıflattığı, empati eksikliği gibi sorunlara yol açtığı ve sosyal ilişkilerde önemli değişimlere neden olduğu belirtildi. Uzmanlar çocuklarda dijital bağımlılık riskinin giderek arttığını vurgularken siber zorbalık, çevrim içi taciz, dezenformasyon, radikalleşme ve mahremiyet ihlallerinin de ciddi tehditler arasında yer aldığını ifade etti. Özellikle çocukların internet ortamında yanlış bilgiler, psikolojik baskı içeren saldırılar ve uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalabildiği kaydedildi. Raporda çocukların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna göre sosyal medya kullanım sürelerinin sınırlandırılması, canlı yayınlarda ödeme yapma gibi çevrim içi işlemlerin engellenmesi ve aşırı kullanımı kontrol altına alan uygulamaların cihazlara yüklenmesi önerildi. Ayrıca çocuklara yönelik güvenli program ve uygulamaların teşvik edilmesi, güvenli internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve tüm yaş gruplarını kapsayan bir strateji belgesi hazırlanması gerektiği ifade edildi. Eğitim müfredatına medya okuryazarlığı derslerinin eklenmesi, öğretmenler ve çocuklarla çalışan kişilere yaş, bölge ve kültürel farklılıklar dikkate alınarak özel eğitimler verilmesi de raporda öne çıkan öneriler arasında. Yapay zekadan alınan sağlık tavsiyelerinde risk uyarısı. Yeni bir araştırma, yapay zeka sohbet ortamlarının sağlıkla ilgili verdiği yanıtların önemli bölümünde hata ve yanıltıcı içerik bulunabildiğini ortaya koydu. Çalışmada tıbbi sorulara verilen yanıtların yaklaşık yarısının sorunlu olduğu belirlenirken, özellikle beslenme ve atletik performans gibi alanlarda hata oranlarının arttığı tespit edildi. Açık uçlu sorularda riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekilirken, bazı yanıtların bilimsel dayanak taşımadığı ve hatalı kaynaklara dayandığı ifade edildi. Araştırmada yapay zeka araçlarının karmaşık bilgileri özetleme ve soru hazırlama konusunda yardımcı olabileceği ancak tek başına tıbbi otorite olarak görülmemesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, sağlıkla ilgili konularda yapay zekadan alınan bilgilerin mutlaka doğrulanması ve profesyonel görüşle desteklenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yedi bin adım omurga ağrılarını azaltabilir. Omurga sağlığında düzenli hareketin önemine dikkat çeken Dr. Ahmet Hilmi Kaya, günde 7000 adım atmanın omurga kaynaklı ağrıların azalmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Aktif yaşam tarzının uzun vadede omurga sağlığını korumada önemli rol oynadığını belirterek, ek bir sağlık sorunu bulunmayan kişilerde 7000 adım ve üzerindeki günlük hareketin ağrı ve şikayetleri azaltabileceğini ifade etti. Bel ve boyun ağrılarının çoğu zaman ciddi yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Kaynaklanmadığını vurgulayan Kaya, kas spazmları, ani zorlanmalar, hazırlıksız yapılan egzersizler, sıcak soğuk hava değişimleriyle enfeksiyon sonrası gelişen kas ve eklem ağrılarının yaygın nedenler arasında yer aldığını kaydetti. Ağrının giderek artması, kol ve bacaklara yayılması, uyuşma, his kaybı ya da kas güçsüzlüğü gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek bu tür durumlarda uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını kaydetti. Şikayetlerin 2 haftadan uzun sürmesi halinde hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Kaya, nasıl olsa geçer anlayışıyla hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kitap okuyarak beyninizi genç tutun. Güçlü bir hafıza, berrak bir zihin ve zihinsel zindelik, sağlıklı yaşamın önemli unsurları arasında. Uzmanlar, unutkanlık ve zihinsel yorgunlukla mücadelede zihinsel faaliyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bunların başındaysa her yaş grubuna hitap eden kitap okuma alışkanlığı geliyor. Araştırmalar, düzenli kitap okumanın hafızayı geliştirdiğini, empati becerisini arttırdığını ve beynin daha açık, üretken ve esnek çalışmasına katkı sağladığını ortaya koyuyor. Günlük yaşamın temposu içinde televizyon ve dijital ekranlara ayrılan uzun saatler yerine kitapla geçirilen zamanın beyin sağlığını desteklediği belirtiliyor. Okuma sırasında edinilen yeni fikir ve kavramların beynin farklı bağlantılar kurmasını sağladığı, bu sayede bireylerin çevrelerini ve yaşadıkları dünyayı daha bilinçli bir şekilde anlamlandırabildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, okumanın düşünme, analiz ve algılama becerilerini güçlendirdiğini vurguluyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıkların ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi beklenmekte.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Çatalca Kavşağı Karasövi'ye döndü. Akyazı Dokurcun, Bergama Soma, Bursa Balıkesir, Silifke Mersin, Kastamonu Tosya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de tasavvufi şiirlerin şerhlerinin yer aldığı Sükunetin Sesi programı, 23'te Mebrur Bir Hac'ın konuşulacağı Hüsnü Kelam programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Akran Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ahden Hatibi Bağdadi rivayet eylemiş ki, Hatibi Bağdadi kitabına yazmış, Enes radıyallahu anh'ın rivayeti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar bu hadise göre: Men kada li ehihi haceten, kim bir kardeşinin bir ihtiyacını görüverirse, sıkıntısını giderirse, işini hallederse, onun muhtaç olduğu bir konuda ona yardımcı oluverirse, buradaki kardeşten maksat din kardeşi, Allah-u Alem, yani kan kardeşi, ana baba bir kardeşi demek değil de Müslüman kardeşinin bir işini görüverirse, bir ihtiyacını gideriverirse, bir konuda ona yardımcı oluverirse, min havaici dünya, dünya hacetlerinden, dünya ihtiyaçlarından, parası yok, borç veriyor. Efendim bilmem, yardıma muhtaç olmuş, yardımcı oluveriyor. Efendim taşıyamayacağı bir yok, yük var, onu taşıveriyor. Efendim bin bir türlü hayatın, efendim, insanın başına getirebileceği küçüklü büyüklü şeyler, hadiseler, olaylar. Bir kardeşinin ihtiyacını gideriverirse, görüverirse, dünyevi ihtiyaçlarından, kadallahu teala lehu, Allahu Teala da onun isneteyni ve sevini haceten, 72 tane hacetini görüverir, hallediverir, çözümlüğü verir, ona yardımcı olur Allah. Bire karşı 72 tane. Sen bir kardeşine bir borç verirsin, Cenab-ı Hak da sana 72 tane ihtiyacını da yardımcı olur. O ihtiyacını giderir. Esheru hel mağfire. Bunun en basiti, en kolay tarafta, en önde gelen bir tanesi, 72 tanenin bir tanesi, Allah'ın o kulunu mağfiret eylemesidir. Ne kadar güzel. Yani Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olacak. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olacak. Sadece kardeşinin bir işini görüverirsin. Çeşit çeşit ihtiyaçlar beliriyor. Umumiyetle borç para meselesi oluyor. Sıkışıyor. Borç para veriyor. Veyahut kızı evlenecek, oğlu evlenecek. Yardımcı oluyor. Veyahut efendim değirmene onu götür, çuval götürülecek, buğday öğütülecek, getiriliverecek. Ben zaten arabayla gidiyorum, at çuvalını. Senin işin de görülsün bu arada. Efendim buğdayını öğütüveriyor. Eskiden ben hatırlıyorum, 3 gün uzaktaki köye buğdayımızı öğütmeye giderdi şeyler. Bayağı böyle torbasına azıklar filan, peynir, kuru ekmek bilmem ne filan doldururdu. 3 gün gider, 3 gün gelirdi. Orada da kaç günde beklerse nöbette bir buğdayı öğütecek. Bir kısmını da değirmenci öğütme hakkı olarak alır. Çuval gelecek işte. Ondan sonra ekmeğini kendisi yapacak, böreğini kendisi yapacak. Efendim bilmem, mesela hastalanmış, bahçesini sulayamamış, arkını açıveriyor, bahçesini sulayıveriyor. Yapacak durumda değil, hastanede kendisi. Sulamasa bahçesi şey yapacak, kuruyacak filan. Mesela. Yani buna benzer. Veyahut efendim bilmem çocuğu bilmem mektebe götürülüverecek. O gün işi var, her gün kendisi götürüyordu, bugün götüremedi filan. Yani bugünkü şeylerden, İslamik sukula gidecek çocuk, ötekisi götürüveriyor Allah rızası için mesela. Bin bir türlü şey. Yani insan bazen sıkışır, daralır, bir arkadaş da ona yardımcı olur. İşte bir işini görürse, 72 işini görüyor Cenab-ı Hak, 72 ihtiyacını gideriyor. Başta geleni ve en basiti affı mağfiret olunması kulu. Ya Rabbi sen bizi affet, mağfiret et, bağışla kusurlarımızı diyoruz. İşte kusur affettirmenin kesin bir yolu. Sen bir kardeşinin hizmetine gir, onun işini görüver. Allah da seni affetsin. Daha affettikten gayri 71 tane de başka işini görecek. Başka derdini çözümleyecek. Onun için birbirimize her yönden yardımcı olmaya çalışalım. Adamın bir sürü kızı var, farz edelim. 4 tane, 5 tane kızı var. Kapalı kızlar, Kur'an öğrenmişler, bilmem ne, hünerli. Oya yaparlar, dikiş dikerler, bilmem yemekleri güzel pişirirler, pırlanta gibi, namuslu, efendim, öyle örtülü, 5 vakit namazını hiç kaçırmamış filan.
kızların yaşları geçmeye başlamış, gelmiş.

0: 70, birisi 25, ötekisi gelmiş 27'ye, ötekisi gelmiş 29'a. Şimdi gidip yalvarsın mı? Yalvaramaz ki kız. Sen birisine diyeceksin ki, kardeşim sen evlenmek mi istiyorsun? Ben falanca yerde, bizim mahallede çok iyi kızları tanıyorum. Efendim çok iyidir, melek gibidir. Dürüsttür, namusludur, dindardır. İyidir, hoştur, hünerlidir. Hanım hanımcıktır, bir tanedir, melek gibidir. Tamam. Hadi gel bunu iste filan. Al işte bir adamcağızın kimseye bir şey diyemediği bir işini hallediverdi. Çünkü böyle çok oluyor. Bana da müracaat ediyorlar yani. Bazen böyle. Diyorlar ki işte umumiyetle böyle dürüst ailelerin efendim güzel kızları ne sebepleyse yani işte olmuyor. Yani onun için yardımcı olmak işte al sana bir ihtiyaç. Ne kadar dua eder, ne kadar Allah razı olsun der. Zaten aracılıkların en hayırlısı nikah konusunda yapılan aracılıkmış. Bu usta mümkün olduğu kadar gayret göstermek lazım. Buradaki kızlarımızın mutlaka mutlaka mutlaka iyi bir takım damatlarla evlendirilmesi lazım. Çünkü burada kimle evlendirilecek? Bir Müslüman erkek bir gayrimüslim kadın alabiliyor. Çünkü erkektir, evin reisidir. Onu çekip çevirebilir. Ama ne olacak? O zaman sen yardımcı olacaksın. Kendi kızın gibi. Yok benim kızım falan yok hocam. Benim öyle bir sorunum yok. İşte arkadaşının sorunu var. Onu halledivereceksin. Efendim bu konuda diğer hadis-i şerif men kadali ahihi haceten fi gayri masiyetin kâne kemen hademallaha umrahu. Kim bir günah olmayan konuda, haram ve günah olmayan konuda bir kardeşinin bir işini görüverirse ömrü boyu Cenab-ı Hakk'a hizmet etmiş gibi sevap alır. Cenab-ı Hakk'ın yoluna hizmet etmiş gibi ömrü boyu sevap alır. Yani bu en kazançlı çarelerden biridir Müslümanın, Müslüman kardeşine yardımcı olması. Bakacaksın, anlayacaksın, dinleyeceksin, sezeceksin. Bazıları da söylemez, utanır. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَتْ تَعَفُّفُ. Adam fakirdir, iffetinden, şerefliliğinden el açıp isteyemez. Utanır, istemek zor, ver demek zor, isteyemez. Anladın da sen verdin mi sevabı kazandın işte. Anlayacaksın. Sezeceksin. Kendini onun yerine koyacaksın. Ya bu adamcağızın 9 tane çocuğu var. Yazık. Bunları nasıl geçindirir bu? Dükkanda küçücük bir dükkan. Bunun kazancı ne oldu? Yani at değil, deve değil bunun kazancı. Yazık değil mi buna bilmem ne filan. İşte sana al bir yardım kapısı.
1: Mürû bil ma'rufi ve nehv anil münkeri. قَبْلَ اَنْ تَدْعُوَ اللّٰهَ فَلَا يَسْتَج۪يبُ لَكُمْ وَقَبْلَ اَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ اِنَّ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبُ اَجَلًا وَاِنَّ الْاَحْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ وَالْرُهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ اَنْبِيَائِهِمْ ثُمَّ اَمَّهُمْ بِالْبَلَاءِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِيمَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ. Hulvani'nin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Mürû bil ma'rufi ve nehv anil münker. Emri maruf, nehi münker yapın. Yani iyilikleri söyleyin, emredin, yaptırın, yapılmasına yardımcı olun. Kötülüklerin yapılmamasını söyleyin, yasaklayın, engelleyin, yaptırmayın. İyilikleri yaptırın, kötülükleri yaptırmamak için elinizden geleni ortaya koyun. Kable en tedüvallâhe felâ yestecîbu leküm. Dua edip de Allah'ın duanızı kabul etmeme durumuna düşmeden evvel. Neden? Emri maruf nehi münker yaparsanız Allah duanızı kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de vaad eylemiş ki üd'ûni estecîbu leküm. Bana dua edin ben sizin dualarınızı kabul ederim. Vaadi var. Vaadi

haktır. Vaadinden hulfü yoktur. Dönmez. Sözünü, vaadini yerine getirir. Ama emri maruf nehi münker yapmazsanız duanızı kabul etmeyeceğini de bildiriyor. Emri maruf nehi münker yapacaksınız. İyiliği yapma, yaptırma, söylemeye, yayma çalışacaksınız. Kötülüğü de yaptırmama, engellemeye çalışacaksınız. Bunu yapmazsanız dua edip de duanızın kabul olmama durumuna düşmeden evvel bu vazifeyi yapın. Yapmazsanız duanız kabul olmaz. Allah dualarınızı reddeder. Ve kable en testagfiruhu fela yugfiru leküm. Fela yugfiru leküm. Allah'tan mağfiret istediğiniz halde Allah'ın sizi mağfiret etmeme durumuna düşmeden evvel bu vazifeleri yapın. Yoksa affet beni Allah'ım dersiniz dersiniz de Allah affetmez. Mağfiret eyle dersiniz de mağfiret eylemez. İnnel emre bil maruf ve nehy anil münker la yukarribu ecela. Emri maruf yapmak, nehy münker yapmak, iyiliği yapma ve yaptırtmaya çalışmak, söylemek, çalışmak, çabalamak, kötülüğü yaptırmamaya çalışmak, engellemek için karşısına çıkmak, durmak, uğraşmak insanın ecelini yaklaştırmaz. Hayır, öyle yaparsam asarlar, keserler, döverler, söverler. Hayır, emri maruf nehi münker insanın ecelini yaklaştırmaz. Korkmayın, ölmezsiniz demek yani. Korkmayın, kimse size zarar veremez. Emri maruf nehi münkeri yapın, dosdoğru konuşun, doğruyu söyleyin demek yani. Eceliniz neyse o zamana kadar yaşayacaksınız. Rızkınız neyse o kadar rızkı yiyeceksiniz. Yoksa emri maruf nehi münker yapınca hayatımı korudum, yapmayınca hayatımı koruyacağım, yaparsam başım belaya girecek, böyle şey yok. Bu yanlış bir düşünce. Farzlarımızdan birisi, yapmamız gereken vazifelerimizden bir tanesi Allah rızası için emri maruf nehi münker yapmaktır. Emri maruf nehi münkeri ecel korkusundan ölürüm diye yapmamak yanlıştır çünkü eceli yaklaştırmaz. Emri maruf nehi münkeri yapmamak çok fenadır çünkü Allah duanızı artık kabul etmez yapmıyorsunuz diye. Af dilersiniz, mağfiret dilersiniz, affı mağfiret eylemez. Çok fena. Biz ne istiyoruz? Allah'ın bizi affetmesini, dualarımızı kabul etmesini istiyoruz. Onun için emri maruf nehi münker yapılacak. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife mal besmele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıtta. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz haccı umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kemayyen fil kiru hubzel hadisi zehebi ve fıtta. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var.
1: Kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz, böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o, bizim ihlasa erdirmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde, ikisi de kapıya doğru koşuşturdular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm gösterdi. Eğer onun gömleğini önden yırtmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancıdır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. Züleyha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, ''Çık karşılarına'' dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve ''Allah'ı tenzih ederiz, bu insan değildir.'' Bu ancak güzel bir melektir, dediler. Züleyha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifi

0: teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi üzüm sıkarken görüyorum dedi. Diğeri de, ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm dedi. Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O da size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Siz ise onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onları tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başak ile kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiğinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek. İnsanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar onu bana getirin dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz, müşahedeniz neydi?" dedi. Kadınlar, "Haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz," dediler. Tam o sırada Aziz'in karısı, "Şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir," dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi: "Bu benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah başarıya ulaştırmayacağının herkesin bilmesi içindir," dedi. "Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir," dedi. Hükümdar elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haberin üzerine, "Onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim," dedi. Onunla konuştukça Yusuf'a, "Bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin," dedi. Yusuf, "Beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim," dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. "Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emrine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır."
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Selçuklu Darüşşifaları. İslam medeniyetinin bir kurumu olan Darüşşifaların, yani hastanelerin en gelişmişi, İslamiyet'in ortaya çıktığı sıralarda Cündişapur'da faaliyet göstermekteydi. İran'ın fethi sırasında Cündişapur'daki hastaneyi tanıyan Müslümanlar bunu örnek bir kurum olarak belirleyip birçok şehirde benzerlerini yapmışlar ve geliştirmişlerdir. Tam teşkilatlı ilk İslam hastanesi Abbasiler döneminde yaklaşık 800 yılında Harun er-Reşid tarafından Bağdat'ta kurulmuştur. Sonrasında da 9 ila 17. yüzyıllar arasında Endülüs'ten Hindistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada pek çok darüşşifa kurularak halkın hizmetine sunulmuştur. Bu hastanelerin en meşhuru Dicle Nehri'nin kenarında yaptırılan Adudi Hastanesi olup burada zamanının şartlarında tanınmış olan 24 hekim çalışmaktaydı. Hasta bakımının yanında tıp eğitiminin de verildiği bir kurumdu. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in emriyle onarılan, büyük gelir kaynaklarıyla vakıf olarak işletilen hastanenin bir saray gibi konforlu olduğu dönemin gezginleri tarafından anlatılmıştır. Moğolların 1258 yılında Bağdat'ı ele geçirmeleri sırasında tahrip edilmiş ve bir daha onarılıp hizmet verememiştir. Bu hastane İslam hastaneleri tarihinde teşkilat, hekim ve personel kadrosu, tedavi, tıp eğitimi ve uzmanlaşma konularında önceki hastanelerden çok daha ileri bir aşamayı temsil eder. Yapı olarak orijinal haliyle günümüze ulaşan en eski hastane ise 1154 yılında Nureddin Mahmud Zengi tarafından yaptırılmış olan Şam'daki Nureddin Hastanesi'dir. Ortasında bir havuz, etrafında 4 eyvanı, hasta odaları, tuvalet ve banyoları ihtiva etmektedir. Hastalarına manastırlarda papazlar tarafından tedavi yerine son günlerini huzur içinde geçirmeleri için ayrılmış odalarda bakmaya çalışan Avrupa, hastaneyi Endülüs ve Sicilya yolu ile Haçlı seferleri sırasında tanımış, 13. yüzyıldan itibaren de benzerlerini kurmaya başlamışlardır. Büyük Selçukluların ilim ve medeniyet hayatı İslam medeniyetinden ayrı düşünülemez. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya yoğun Türk göçleri olmuş, kısa zamanda Türk yurdu olan bu toprakların ticari yolları barındırması sebebiyle Selçuklular zengin bir devlet olmuştur. Kervan yolları üzerinde nüfusları 100 bini aşan Kayseri, Sivas, Konya gibi şehirler önemli medeniyet merkezleri haline gelmiştir. Bu şehirler cami, hamam, medrese, imaret, darüşşifalarla donatılmıştır. Eğitim öğretimin ilk kurumsallaştığı yer olarak sayılan medreseler Büyük Selçuklular ile başlamıştır. Bu dönemde açılan Nizamiye Medresesi ve Hastanesi ile medrese geleneği hem doğuyu hem de batıyı etkilemiştir. Bu dönemde hakimiyetleri altındaki topraklarda darüşşifalar, bakım evleri, hamamlar yaptırmışlardır. Bunlardan ilki Alparslan tarafından Nişabur'da yaptırılmış, bunu Melikşah'ın Bağdat'ta yaptırdığı Bimaristan-ı Tutuşi, onu da Selahaddin Eyyubi'nin Kahire'de, Fusfat ve Akka'da, Nureddin Zengi'nin Halep ve Şam'da yaptırdığı hastaneler takip etmiştir. Anadolu'da da ekonomik ve kültürel açıdan ileri bir durum gösteren Anadolu Selçuklu döneminde hemen her şehirde Darüşşifa, Darüssıha veya Bimaristan adıyla hastaneler açılmıştır. Büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşan Selçuklu dönem darüşşifaları şunlardır. Mardin Necmettin Ilgazi Maristanı. Artuklu Sultanı Necmettin Ilgazi'nin başlatıp ölümünden sonra kardeşi tarafından tamamlanan eser, cami, medrese, hamam, çeşme ve maristandan oluşur. Külliyenin cami, medrese, hamam ve çeşmesi günümüze ulaşmıştır. Maristan ise maalesef zamana yenik düşmüştür. 2. Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Maristanı. Anadolu Selçuklularının Anadolu'da inşa ettikleri ilk sağlık kuruluşudur.
Gıyasettin Kehüsrev'in kardeşi adına yaptırdığı komplekste tıp medresesi ve Dar-ı Şifa vardır. Her iki bölümü de birbirine koridorlarla bağlıdır. Ortasında havuz bulunan açık avlulu, dört eyvanlı klasik Türk mimarisine sahip bir eserdir. 3. Sivas İzzettin Keykavus Darussıhası. Anadolu Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un yaptırdığı Darüşşifa, yıkılan kısımlarıyla birlikte Selçuklu Darüşşifalarının en büyüğüdür. Dört eyvanlı, açık avlulu medrese tipinde inşa edilmiştir. Zemini taşla kaplanmış olan avlunun etrafı revaklarla çevrili 30 odadan oluşmuştur. Darüşşifa'nın 1220 tarihli vakfiyesi Selçuklu dönemi hastanelerinden günümüze ulaşan tek örnek olması açısından büyük önem taşır. 4. Divriği Turan Melek Darüşşifası. Birbirine bitişik cami ve Darüşşifa'dan meydana gelen bu kompleksin camisini Mengüceklerin Divriği kolu hükümdarlarından Ahmet Şah, Darüşşifa'yı da eşi Erzincan Bey'inin kızı Turan Melek Sultan yaptırmıştır. Darüşşifa, dört eyvanlı avlulu medrese planına sahiptir. İkliminin sertliği sebebiyle üstü 4 sütun üzerinde 3 beşik tonozla örtülmüş, orta kısmından fenerlerle aydınlatılmıştır. Dünyada eşi benzeri olmayan Ulu Cami ve Darüşşifa kompleksi UNICEF tarafından korunmaya değer eserler listesine alınmıştır. 5. Konya ve Aksaray Darüşşifaları. Anadolu Selçuklularının başkenti olan Konya, mimari abidelerle donatılmıştır. Konya ve Aksaray'da 3 Darüşşifa yapıldığı biliniyor. Günümüze gelemeyen bu Darüşşifaların ilki muhtemelen 2. Kılıç Aslan tarafından yaptırılan Maristan-ı Atik'tir. İkincisi Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı Darüşşifa-yü Alai'dir. Konya'da 3. bir Darüşşifa, 2. İzzettin Keykavus'un vezirlerinden Kadı İzzettin Muhammed'in yaptırdığı cami, medrese ve Darüşşifa'dan meydana gelen külliyedir. 6. Çankırı Cemalettin Ferruh Darülafiyesi. Selçuklu devlet adamlarından Sivas Darüşşifası vakıflarının mütevellisi Atabey Cemalettin Ferruh tarafından yaptırılan Darüşşifa'dan geriye kitabesinden bir parça, kadehe dolanmış yılan heykelciği ile birbirine dolanmış iki yılan figürü kalmıştır. 7. Kastamonu Ali bin Süleyman Maristanı. Kastamonu'nun merkezinde yaptırılan Darüşşifa, 150 sene önceki bir yangında büyük tahribata uğramıştır. Geriye sadece ön cephe ile yan duvarlar kalmıştır. 8. Tokat Muhiddin Süleyman Darüşşifası. Selçuklu vezirlerinden Pervane Muhiddin Süleyman'ın Tokat'ta yaptırdığı külliye içinde yer alır. Külliyeden günümüze Tokat Müzesi olarak kullanılan medrese ulaşmıştır. 9. Amasya Amber bin Abdullah Darüşşifası. İlhanlı hükümdarı Olcayto Mehmet döneminde Prenses Yıldız Hatun'un kölelerinden Amber bin Abdullah'ın yaptırdığı Darüşşifa, Yeşilırmak boyunca uzanan caddede medrese planında tek eyvanlı 10 odadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.

Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki la tüşeddür rihalu illa ila selaseti mesacit, yani ziyaret etmek için, bir başka yere gitmek için ancak 3 mescide, efendim, büyük meşakkatlerle, zahmetlerle de olsa seyahat tertip edilir, yolculuk yapılır. İşte birisi bu 3 mübarek mescidin, Peygamber Efendimizin kastettiği Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Müşerrefe'nin ortasında bulunduğu, efendim, Mescid-i Haram. El Mescidül Haram. Bu mescitte namaz kılmak, efendim, insanın başka yerde kıldığı namazdan, mesela Türkiye'de kıldığı namazdan 100.000 kat daha sevaplı. Yani hacı Mekke-i Mükerreme'ye gelip de bir vakit namaz kılınca 100.000 misli olunca, zaten uçağın, efendim, masrafları, otelin masrafları hepsi kat kat çıkmış oluyor. Çünkü bir namaz 100.000 misli mükafat oluyor. Güzel namaz kılarsa tabii, Allah'ın istediği şekilde helal parayla hac etmişse. İkincisi, Peygamber Efendimizin kabrinin de bir köşesinde bulunduğu, efendim, Mescid-i Saadet'i. Peygamber Efendimizin mescidi de ziyaret edilecek.

0: indiriyorlar, dualar yapıyorlar, hayır hasenat derken sevaplarını çoğaltıyorlar. Allah hepimizi Peygamber Efendimizin şefaatine, sevgisine, iltifatına, teveccühüne mazhar eylesin. Rüyalarımızda gül cemalini görmemizi nasip eylesin. Üçüncüsü de Kudüs'teki Mescid-i Aksa. O da Miraç'ta Peygamber Efendimizin gittiği mübarek Süleyman Aleyhisselam zamanından efendim peygamberler tarafından yapılmış güzel bir mescid. Allah Teala Hazretleri oraları da ziyaret etmeyi efendim bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Oralara işte böyle ziyaretler yapılabildiğinden geliyorlar. Efendim ziyaretler yapılıyor. Bu mescitlerde namazlar kılınıyor.
1: Dostça bir tavsiye.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Uyeyne bin Hısn'ın Yahudileri kışkırtmaya çalışması. Kendisine Hayber ganimetinden bir pay verilmesi isteği reddedildikten sonra ve Ebil Hukayk oğulları öldürülmezden önce Uyeyne bin Hısn Yahudilerin yanına varıp onları ayartmaya çalıştı ve "Ben bugünkü gibi bir iş daha görmedim. Vallahi ben Muhammed'i sizden başkasının yere serebileceğini sanmaz ve kendi kendime bunlar kalelere, askere, güce ve servetlere sahiptirler" derdim. Sizler şu sarp ve aşılmaz kaleler içinde olduğunuz, şu bol yiyecek ve içecekler, hiç kesilmeyen sular önünüzde bulunduğu halde demek ellerinizi ona teslim ettiniz, bağlattınız sana dedi. Yahudiler, biz Zübeyir kalesinde korunmak ve direnmek istemiştik. Fakat su kanalımız kesildi, hararet bastı. Orada tutunmak, yaşamak bizim için mümkün olmadı dediler. Uyeyne bin Hısn, siz Naim kalelerinden kaçıp Zübeyir kalesine gitmiştiniz. Orada kimler öldürüldü dedi. Yahudiler öldürülenleri haber verdiler. Uyeyne bin Hısn, vallahi cesaret ve sebat sahipleri hep öldürülmüşler. Artık Hicaz'da Yahudiler için dirlik düzenlik yoktur dedi. Salebe bin Selam bin Ebil Hukayk Uyeyne'nin söylediklerini işitti. Kendisinin akılca zayıf ve sözleri birbirine karıştırır bir kimse olduğu sanılırdı. Salebe, ey Uyeyne, sen onları aldattın, onlardan ayrıldın. Muhammed'le yaptıkları çarpışmalarında onları yalnız bıraktın. Sen bundan önce beni Kurayzalara da böyle yapmıştın dedi. Uyeyne bin Hısn, Muhammed ev halkımız hakkında bize tuzak kurdu. Biz o bağırıcıyı işittiğimiz zaman Muhammed'in ev halkımıza arkamızdan baskın yaptığını sanmış, hemen yanlarına dönmüştük. Fakat kendilerinde böyle bir şeyi göremeyince size yardım edelim diye tekrar gelmiştik dedi. Salebe, kendilerine yardım edeceğin kim kaldı ki? Öldürülenler öldürüldü, kalanlar da Muhammed'e köle oldu. Muhammed hepimizi esir ve mallarımızı itinam etti dedi. Uyeyne bin Hısn, Müslümanların Sa'ab bin Muaz kalesindeki yiyecekleri, hayvan yemlerini, kumaş ve elbiseleri taşıdıklarına bakıp, ne diye hiç kimse hayvanlarımıza yem vermiyor ve bizler şu ele geçirilen yiyeceklerden yedirilmiyoruz. Halbuki bu kale halkı yanlarına gelenlere ikramda bulunurlardı dedi. Müslümanlar, Resulullah aleyhisselam sana Zürr-ü Kabe'yi ayırdı ya deyince Uyeyne sustu. Konuşmasını kesti. Yine elleri boş olarak ev halkının yanına döndü. Uyeyne bin Hısn yurduna dönünce Haris bin Avf gelip ben sana eline bir şey geçmez diye söylemedim mi? Vallahi Muhammed doğuyla batı arasındaki herkesi yenecektir. Yahudiler bunu bize haber verir dururlardı. Ebu Rafi Selam bin Ebil Hukayk'ın biz peygamberlik hususunda Muhammed'i Harun oğulları arasından çıkmamıştır diye kıskanıyoruz. Halbuki o insanlara gönderilmiş olan peygamberdir. Fakat Yahudiler beni dinlemezler. O zaman Sellem'a o yeryüzüne hakim olacak mı diye sormuştum. Musa'ya indirilmiş olan Tevrat üzerine yemin ederim ki evet. Fakat Yahudilerin bu hususta söylediğim şeyi öğrenmelerini istemem demişti dedi. Yahudilerin Peygamberimiz Aleyhisselam'ı zehirlemeye kalkışmaları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'i fethedip dinlenmekte bulunduğu sırada Selam bin Mişkem'in karısı Zeynep, Muhammed davar etinin neresini, hangi yerini yemeyi en çok sever diye sormuştu. Kol kürek etini yemeyi çok sever denildi. Zeynep, Merhab'ın da kız kardeşiydi. Zeynep Yahudilerle görüşüp konuştu. Bir davar kızartılıp hepsinin zehirlenmesi hususunda söz birliği ettiler. Zeynep hemen dişi keçisinin yanına vardı, onu kesti, kızarttı, kebap yaptı. Vakit geçirmeden öldürücü zehirle zehirlemeye kalktı. Kebabın her yerine zehir döktü. Kol ve küreklerini ise daha çok zehirledi. Akşam olunca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akşam namazını kıldıktan sonra konak yerine dönüp oturduğu sırada Zeynep geldi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a "Ey Ebul Kasım, bunu sana hediye ediyorum," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, hediye edilen şeyi yer, sadaka olarak verilen şeyi yemezdi. Kendisine ev halkından başkası yiyecek bir şey getirdiklerinde sorar, eğer hediye olduğu söylenirse onu yer, sadakadır denilirse ashabına "siz yiyiniz" buyurur, kendisi ondan hiç yemezdi. Zeynep getirdiği keçi kebabını Peygamberimiz aleyhisselamın ve ashabından orada bulunanların önüne koydu. Bişr bin Bera bin Marur da orada bulunan sahabiler arasındaydı. Peygamberimiz aleyhisselam davar kebabının kolundan bir parça koparıp ağzına attı. Fakat onu yutmayarak hemen dışarı attı. Bişr bin Bera bin Marur da Peygamberimiz aleyhisselamınki gibi bir parça koparıp ağzına aldı. Fakat o ağzına aldığı et parçasını çiğneyip yuttu. Peygamberimiz aleyhisselamın ağzına aldığı etin kürek eti olduğu da rivayet edilir. Peygamberimiz aleyhisselam ağzına aldığı et parçasını ağzından hemen dışarı çıkarmakla beraber sahabilerine de "ellerinizi kebaptan çekiniz, şu kürek eti zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi" buyurmuştu. Bişr bin Bera zehirlendikten bir yıl sonra bu yüzden vefat etti. Yüce Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz aleyhisselamsa bu hadiseden sonra 3 yıl daha yaşadı. Peygamberimiz aleyhisselam ağzına alıp çıkardığı zehirli etin tesirinden kurtulmak için iki omzunun arasından kan aldırdı. Bişr bin Bera'nın annesi der ki, "Resulullah aleyhisselam vefatıyla sonuçlanan hastalığa tutulduğu zaman yanına varmıştım. Kendisi humma nöbeti geçiriyordu. Alnına elimle dokundum ve "Ya Resulallah, seni hiç kimsenin tutulmadığı hummaya tutulmuş gördüm," dedim. Resulullah aleyhisselam, "Bize verilecek ecir ve mükafat kat kat olduğu gibi iptilalar da bize böyle kat kat olur," buyurdu. Ve "Halk benim hastalığıma ne diyor?" diye sordu. "Halk, Resulullah'taki hastalık zatül cemptir diyorlar," dedim. Resulullah aleyhisselam, "Allah bana o hastalığı musallat etmiş değildir. Bu ancak şeytanın bir telkini ve vesvesesidir," buyurdu. "Ya Resulallah, sen bu hastalığın neden ileri geldiğini sanıyorsun? Ben oğlumun ölümünün ancak Hayber'de yemiş olduğu zehirli davar kebabından ileri geldiğini sanıyorum," dedim. Resulullah aleyhisselam, "Ey Ümmü Bişr, ben de bu hastalığın ancak ondan ileri geldiğini sanıyorum. Hayber'de onunla birlikte tatmış olduğum zehirli etin acısından şu anda kalp damarlarımın koptuğunu duymaktayım. Zaman zaman onun ağrısını ve sızısını duyuyorum," buyurdu. Hazreti Ayşe de Peygamberimiz aleyhisselamın vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Peygamberimiz aleyhisselamın "Ey Ayşe, Hayber'de tatmış olduğum zehirli etin sancısını zaman zaman duyuyorum. Şu anda kalbimin damarının koptuğunu duymaktayım," buyurduğunu bildirir. Enes bin Malik de "Resulullah aleyhisselamın küçük dili üzerinde bu zehrin izini görür dururdum," demiştir. Peygamberimiz aleyhisselam bu zehirlenme yüzünden şehit olarak vefat etmiş, kendisini peygamberlikle şereflendiren Yüce Allah şehitlikle de şereflendirmiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Dün Peygamber Efendimizin şemailini okuduk. Biraz da onun sünnetlerine dair bilgiler edindik. Ve dahi ahir zamanda bir sünnetine uyanın 100 şehit sevabı alacağını öğrendik. 26. bölüm. Bu köleyi kim alır? Peygamberimiz aynı zamanda bir devlet başkanıydı. Buna rağmen son derece alçak gönüllüydü. Herkesin sırt döndüğü insanlara şefkatle yanaşırdı. Enes bin Malik bu konudaki bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Çölde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle geçinen Zahir adlı garip bir adam vardı. Allah Resulüne gönülden bağlıydı. Kara kuru bir adamdı. Yüzü güzel değildi. Üstelik çok fakirdi. Bu yüzden kimse ona yanaşmazdı. Sayısız ihtiyacı vardı ama eline geçen en güzel yiyecekleri Allah Resulüne getirmek için can atardı. Bir gün yine bu amaçla Medine'ye gelince Peygamberimiz onun arkasından sessizce yanaşarak elleriyle gözlerini kapadı. Zahir, "Kim o? Çek ellerini."

Neden gözlerimi kapatıyorsun diye bağırdı. Biraz sonra arkasını dönünce Allah Resulü'nü görüp şaşırdı. Bu sefer o şaka yapıp sırtını Efendimiz'e dayadı ve bir kedi yavrusu gibi sürtünmeye başladı. Bizler gülüşüyorduk. Peygamberimiz Zahir'in bir elini yukarı kaldırarak bu köle satılıktır, almak isteyen var mı diye seslendiğinde Zahir araya girip ya Resulallah benim gibi değersiz bir köleye vallahi hiç kimse 5 kuruş vermez dedi. Peygamberimiz ona tebessüm edip ey Zahir sen Allah nazarında son derece kıymetli ve pahalısın buyurdu. Allah Resulü ümmetinden hiçbir zaman uzak durmadı. Özellikle sabah namazlarından sonra ashabıyla oturur, hatıralarını dinler, okuduğu şiirlere katılır, yapılan şakalara birlikte güler, o mübarek yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Buna rağmen yüklendiği dava adına onun kadar kederli, onun kadar dertli bir insan yoktu. İçi bir yanardağ gibi coşup dururdu. Peygamberimiz herhangi bir kişiyle münakaşa etmeyi kendisine yasaklamış bulunuyordu. Sahabilerinin de öyle davranmasını istiyordu. Bir gün bir adam gelip Hazreti Ebubekir'i sövüp saymaya başladı. Hazreti Ebubekir önce sabretti ama sonra dayanamadı. Ona cevap verince Efendimiz oradan uzaklaştı. Hazreti Ebubekir hemen koşarak ya Resulallah adam bana küfür edip dururken yanımdaydınız. Ben karşılık verince kalkıp gittiniz dedi. Peygamberimiz ey Ebubekir sen adamın karşısında susarken senin yerine bir melek ona karşılık verdi. Fakat sen karşılık vermeye başlayınca araya şeytan girdi. Bense şeytanla birlikte oturamam dedi. Daha sonra da yüce Allah şu 3 şeyi karşılıksız bırakmaz. Haksızlığa uğrayan kişi sadece Allah'ın rızasını kazanmak için susarsa Allah onu yardımıyla yüceltir. Kim Allah rızası için bir iyilik yaparsa Allah onun zenginliğini artırır. Ve kim zengin olmak için insanlardan dilenircesine bir şey isterse yüce Allah o insanı fakirleştirir dedi. Mekke boşalıyor. Müslümanların önce Habeşistan'a, daha sonra da Medine'ye yaptıkları hicretler sonucunda Mekke boşalmış ve geriye aileleriyle birlikte Peygamberimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali kalmıştı. Yola çıkamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlar da onlarla birlikteydi. Bazı Müslümanlarsa yakınları tarafından dövülerek ya da işkence edilerek dinlerinden dönmek zorunda bırakılmıştı. Hazreti Ebubekir daha önceki günlerde hicret etmeyi denemiş fakat yarı yoldan geri dönmüştü. En büyük isteği Allah Resulü ile birlikte hicret etmekti. Bu duasının kabul edileceğini umarak Mekke'nin en soylu develerinden 2'sini satın alıp onları özenle beslemeye başladı. Müşriklerin takip etmesi durumunda böyle güçlü develere ihtiyaç vardı. Develer 4 aydan beri besleniyordu ama hicret emri bir türlü gelmiyordu. Rabbimizin izni beklenmekteydi. 5 kabile, 5 cellat. Müşriklerin en büyük korkuları Allah Resulü'nün Medine'ye hicret etmesi ve kendisine bağlılık yemini yapan kabileleri bir araya toplayıp güçlenmesiydi. Zira bu kabileler çok savaşçı insanlardan oluşuyordu. Sonunda Allah Resulü'nün Mekke'den ayrılmadan önce mutlaka öldürülmesi gerektiğine karar verdiler. Fakat Müslümanların hem onu öldürecek kişiye hem de o kişinin kabilesine düşmanlık duymasından korktular. En nihayet Ebu Cehil, "Bizler 5 kabileyiz. Her kabileden güçlü ve cesur bir delikanlı seçelim ve bunlara keskin kılıçlar verelim. Bu 5 kişi Muhammed'e aynı anda vursunlar. Böylelikle onun kanı 5 kabileye dağılır. Müslümanlar da bu kabilelere savaş açmaya cesaret edemez deyip şeytanlığını gösterdi. Bu fikir beğenildi. Hemen 5 cellat seçilip kılıçlar hazırlandı. Hicret emri. Cebrail aleyhisselam kendisi için ölüm emri verilen peygamberimize gelip ya Resulallah her gece yattığın yatakta bu gece yatma dedi. Ve aynı gün Allah tarafından hicret izni verildi. Hazreti Ayşe validemiz o günü anlatırken şöyle diyordu.
Allah Resulü

0: evimize hemen her gün uğrardı. Fakat geliş saatleri ya sabah ya da akşama rastlardı. Kendisine hicret izni verildiği gün hiç olmadık bir saatte uğradı. Başına da bir örtü dolamıştı. Babam telaş ederek mutlaka bir şeyler var ki bu saatte geldi dedi. Resulullah içeri girdiğinde Yüce Allah hicret için izin verdi buyurdu. Babam hemen atılıp ya Resulallah benim sana yoldaşlık etmeme de izin verdi mi deyince Allah Resulü tebessüm ederek evet buyurdu. Babam birden ağlamaya başladı. Vallahi ben onu görene kadar bir erkeğin sevincinden ötürü bu kadar ağlayacağını asla tahmin etmezdim. Babam büyük bir sevinçle bu iş için iki deve hazırlamıştım. Biri sizindir deyince Allah Resulü o deveye parasını ödemek şartıyla binerim dedi. Babam ister istemez kabul etti. Bir torbaya yiyecek koyduk ama ağzını bağlamak için ip bulamadık. Kız kardeşim Hazreti Esma belindeki kuşağından bir parça yırtıp o torbanın ağzını bağladı. Bu yüzden kendisine iki kuşaklı anlamına gelen Zatün Nıtakayn denirdi. Babam kendilerini Medine'ye götürmesi için Abdullah bin Urayk'ı kılavuz tuttu. Bu adam müşrik olmasına rağmen güvenilir bir insandı. Her yeri karış karış bilirdi. Develeri bu adama teslim ettiler ve 3 gün sonra sabah vakti Sevr Dağı'nda buluşmak üzere onu önden gönderdiler. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Allah Resulü Hazreti Cebrail'in ikazı üzerine o gece kendi yatağında benim yatmamı istedi. Daha sonra da onunla birlikte Kabe'ye gelmemi söyledi. Sağa sola gizlenerek yola koyulduk. Kabe'nin altına geldiğimizde yere otur buyurdu. Hemen oturdum. Kabe'nin üstüne çıkmak için omzuma bastığında birden gücüm kesildi. Ağırlığı karşısında ezildim, titremeye başladım. Dayanamadım. Halimi gördüğünde kendisi çömelerek bas omuzlarıma dedi. Dediğini yapınca vallahi öyle bir hale geldim ki eğer istesem sanki semaya bile çıkabilirdim. Kabe'nin üstüne bir anda vardım. Orada tunçtan ya da bakırdan yapılmış bir put bulunuyordu. At onu aşağı buyurduğunda putu yerinden çıkartıp aşağı attım. O put bakırdan yapılmış olmasına rağmen sanki toprak bir çanakmış gibi 1000 parçaya ayrıldı. Hemen aşağı indim. Bizi görmesinler diye peygamberimizle birlikte yarışırcasına oradan uzaklaştık. Allah Resulü Kabe üstündeki putu devirmek için bir emir almamıştı. Üstelik de kendisi için verilen ölüm emrini biliyordu. Buna rağmen hayatını ortaya koyup put devirme işine devam etti. Çünkü o putların en büyük düşmanıydı. Ama esas hedefi putlara olan inancın kalplerden sökülüp atılmasıydı. Mekkeli müşrikler arasında Allah Resulü'nün doğruluğunu bilmeyen tek bir kişi bile yoktu. Bunlar kendisine iman etmedikleri halde saklamak istedikleri kıymetli mallarını ona teslim ediyor ve gerektiği zaman istiyorlardı. Peygamberimiz Medine'ye hicret edeceği gün, ''Ya Ali, Mekkelilerin mallarını sahiplerine iade et. İşin bittiği zaman bizlere yetiş.'' Bu gecede benim yatağımda yat. Yeşil örtüme sarıl. Bana kötülük yapmak isteyenlerden sana hiçbir zarar gelmeyecektir buyurdu. Hazreti Ali denilenleri yaptı ve Allah Resulüne duyduğu güvenden ötürü rahatça uykuya daldı. Ebu Cehil'in teklifi üzerine seçilen 5 genç Allah Resulü'nün evini gece yarısından sonra sessizce kuşattılar. Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Ukbe bin Ebi Muayt ve Ebu Leheb gibi azılı müşrikler de o cellatların vereceği sevinçli haberi duymak için evin biraz ötesinde bir araya geldiler. Allah Resulü bir avuç toprak alarak evden ayrıldı ve onların üzerine doğru yürüdü. Müşrikler onu ne duyuyor ne de görüyorlardı. Peygamberimiz Ebu Cehil'in yanına yaklaşıp bana inanmayarak öldürüldükten sonra cehennemde yanacak olanlardan biri de sensin diyerek elindeki toprağı onun ve diğerlerinin üstüne saçtı. Daha sonra da Yasin suresinin ilk 10 ayetini okuyarak eli kılıçlı katillerin arasından sıyrılıp gitti. Cellatlar Allah Resulü'nü hala içeride sanıyorlardı. Gece karanlığında avlunun duvarlarını açtılar ve odasına sokulup baktıklarında yatakta yatan kişiyi o zannettiler. Bu sırada bir hanım onları görerek çığlık atınca, hanım akrabalarımızın bulunduğu bir eve gece vakti zorla girdiğimiz duyulursa bütün Araplara rezil oluruz deyip sabahı beklediler. Bir peygamberi öldürmekten değil, o günün adetlerinden çekinmişlerdi. Müşrikler gün ağarmak üzereyken tekrar toparlandılar. Bu sırada yanlarına gelen başka bir müşrik onların niyetini öğrenince, bana göre Muhammed çoktan gitmiş, üstelik de başınıza toprak serpmiş deyince neler olup bittiğini o anda fark ettiler. Başa toprak saçılması hem bir hakaret hem de bir meydan okuma kabul ediliyordu. Cellatlar hemen eve girerek yatağına yöneldiler ve peygamberimizin yerine Hazreti Ali'nin yattığını görünce çok şaşırdılar. Onu sıkıştırarak Muhammed nerede diye sordular. Kendisini buralarda istemeyen sizdiniz. O da ayrılıp gitti cevabını verdi. Müşrikler Hazreti Ali'yi tartakladıktan sonra bir müddet hapsettiler. Fakat onun kendilerine ait malları dağıtmak için Mekke'de kaldığını öğrenince bir şey yapamadılar. Müşrikler cinayetleri için sabahın olmasını beklerlerken peygamberimiz oradan çoktan ayrılmış ve Hazreti Ebubekir'i evinden alıp Sevr Dağı'na doğru yola çıkmıştı. Planlarına göre mağarada 3 gün boyunca kalacaklar, daha sonra da Abdullah bin Uraykıt'la buluşup Medine'ye hicret edeceklerdi. Gece henüz bitmemişti, ortalık karanlıktı. Allah Resulü bu yolculuk sırasında Hazreti Ebubekir'in bazen geride kaldığını, bazen de öne geçtiğini görünce meraklandı. Sebebini sorunca, ''Ya Resulallah, müşriklerin bizi takip ettiklerini sandığım zamanlarda arkanda yürüyorum. Seni ilerlerde bir yerde bekledikleri endişesine düştüğümde de önüne geçiyorum.'' dedi. Peygamberimiz, ''Ey Ebubekir, benim başıma gelecek bir musibetin benim yerime sana gelmesini ister misin?'' diye sorunca, ''Evet ya Resulallah, seni peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki musibet ve belaların senin yerine benim başıma gelmesini çok isterim.'' cevabını verdi. Efendimiz ona tebessüm etti. Sahabiler Allah ve Resulü için yaşarlardı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elf ediyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla

aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Akran Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akran Reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerinden dolayı Rabbimize takatimizce hassiz hesapsız hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi Edibi, serverimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa'sına içten, candan salatü selamlar olsun. Bugün burada en yaygın, en mühim, en tatlı duygulardan biri olan sevgi konusunda konuşmak üzere bulunuyorum. Sevgi Müslüman nazarında nasıl bir şeydir? Makbul müdür? Merdut mudur? Yasak mıdır? Haram mıdır? Mübah mıdır? Helal midir? İslam'da yeri var mıdır, yok mudur? Önemli bir konu. Sevginin evrensel ölçüler içinde insana ruhi bakımdan, bedeni bakımdan ne kadar faydalı olduğu bilinen bir husustur. Sevgi ile beslenen bebekler, sevgiden mahrum büyütülen bebeklerden daha büyük gelişme gösterirler. Çok büyük bir doğum evinde, aynı günde doğmuş belli sayıdaki bebeklerin ikiye ayrılması sonunda birisini, hepsi kiloları ve ölçüleri aynı, bir grubunu severek, okşayarak, şakalaşarak büyütmüşler birkaç hafta. Bir kısmına da sadece aynı miktarda, aynı gramda gıdaları vermişler. Çocuklar daha küçük, yeni doğmuş, aynı günde doğmuşlar. Kiloları aynı. Fakat sevgiyle büyüyen çocuklar,

daha çok gelişmiş. Sadece bir gıdası verilen çocuklardan daha gelişmiş, daha neşvine var. Bu sevginin bir maddi gücü olduğunu da gösteriyor. Sırrî gücü olduğunu gösteriyor. Ruhi bedeni gücü olduğunu gösteriyor. Bu belli. Ailevi ve içtimai yönden de çok önemli olduğu, o da ispatlanmış bir husustur. Bu ilimlerle ilgilenen, içtimai ilimlerle ilgilenen kimselerin bildiği bir husustur. Bütün suçlu insanlar ailesinde sevgi görmemiş, toplumdan dışlanmış, sevgisiz ortamda yetişmiş insanlardır. Bütün başarılı insanlar sevgiyle büyümüş, çevresinde kendisini seven, destekleyen insanlar olan insanlar, kimselerdir. Böylece sevgi maddi yönünde de önemli olan, ele alınması gereken bir konudur. Ayrıca dini bakımdan da önemli bir konudur. Çünkü çok sevaplı bir konudur. Sevgiye sevap ve mükafat çok fazladır. Sevginin ahirette de çok büyük faydası olacaktır. O bakımdan bu konuda bir Müslüman olarak düşüncelerimizin ne olduğunu bilinmesi, müzakere edilmesi, tanıtılması önemlidir. Sevgi, gönlün tat duyduğu, lezzet diyorlar Araplar, beğendiği bir şeye meyildir. Yani bir meyil var, bir akış var ama bu beğenmekten, sevmekten efendim kaynaklanıyor, bir lezzetten, tat duymaktan kaynaklanıyor. Arapçada sevgi, meveddet ve mahabbet kelimesiyle ifade edilir. Biz mahabbeti muhabbet yapmışız. M harfi, dudak harfi olduğu için üstününü ötreye çevirmiş Türk telaffuzu. Aslı mahabbettir. Çünkü mastarı mimi sırtasıdır, mimi üstünlüdür. Meveddet ve mahabbet denildiği gibi hub ve güd de kullanılmıştır. Efendim, seven insana muhib denmiştir, sevilene mahbub denmiştir, habib denmiştir. Efendim, mevcut denmiştir. Allah-u Teala Hazretleri'nin Esma-i Hüsna'sından birisi Yâvudur, Vedud ismidir. Efendim, Ehad kelimesi hadis-i şeriflerde çok geçer. Şu şundan daha sevgili, sevimli manasına. İşte bu kelimelerle ifade edilen bir duygudur. Eğer bu duygu şiddetli ise, kuvvetli ise buna aşk adı verilir. Bunun da doğrusu esret iledir. Yani doğrusu Arapçada eşktir ama Türkçe'de onu aşk diye telaffuz etmiş büyüklerimiz. Galata meşhur diyoruz, öyle yaygın olan efendim, tatlı yanlışlık olarak. Seven insana, böyle şiddetli seven insana aşık derler. Sevilene maşuk adı verilir. Edebiyatımızda bir aşık edebiyatı vardır. Eline sazı alıp diğer diğer gezip efendim sevgisini sazıyla terennim eden insanların ortaya koyduğu edebiyat. Divan edebiyatı ondan hiç aşağı kalmaz. O da aşk ve sevgi bakımından dop dolu efendim şiirlerle doludur. Nebaret doludur. Aşk duygusunun, sevgi duygusunun karşıtı Arapçada nefret vardır. Efendim, sevilmeyen şeye menfur derler, nefret edilen. Efendim, biraz daha şiddetli ise duygu buğz derler. Sevilmeyene efendim mebuz denilir, mahbubun zıttı olarak. Efendim, kızana mubgıt denilir, muhiddin zıttı olarak. Bu kızgınlık çok daha şiddetli ise o zaman makt adını alır. Mim, kaf, te ile şiddetli kızgınlık, şiddetli sevmemek demek yani. Efendim, bir de bu sevmemekten doğan iç kaynamasına gayiz denilir. Sevmediği insana karşı insanın içinin kaynamasına gayiz denilir. Bu gayizi tutmaya kendisine hakim olmasına insanın kezmul gayiz denilir. Susan insana kazimimel gayiz derler. Makbul bir şeydir. İnsanın kızgınlığının tutabilmesi, freni olması

insanın duygusunda filan olması güzel bir şey. Tabii nihayet sevginin karşıtı bir kelime olarak adavet kelimesi vardır. Düşmanlık etmek. Efendim, düşmanlık edene adü derler. Efendim, çoğulu ada denir. Efendim, işte böyle kelimelerle bu konu Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte, İslami edebiyatta geçer. Bu gönlün, kalbin, meylinin mahiyetini tahmin ettiğimiz zaman nereden çıkıyor insanın gönlünün böyle bir şeye akması, bir şeyi efendim beğenmesi, ondan lezzet alması nereden doğuyor diye sevginin felsefesini yaptığımız zaman efendim iki kaynağı var. Bir, insan oğlu tam olan, kamil olan, eksiksiz olan şeyi seviyor. Yani bir şeye baktı da onda eksik görmedi mi? Tam gördü mü? Hah, tam istediğim gibi. Hiç eksiği yok, kusuru yok. Öyle şeyi seviyor, tamlığı seviyor. Arapçası bunun kemaldir. Kemali seviyor insan oğlu. Kemali seviyor, olgunluğu, tamlığı seviyor. Bir de cemali seviyor. Cemal, güzellikler. Cemali ve kemali sevmekten, ona meyilden hasıl oluyor sevgi dediğimiz şey. Bazı şeyler kendisi kamil olduğundan veya cemil olduğundan, güzel olduğundan sevilir. Başka bir izahı yoktur işte. Mesela efendim şu rengi seviyorum, şu çiçeği seviyorum, efendim şu manzarayı sevdim gibi. Böyle sevilen mahbublara, yani hiç başka bir sebep aranmadan sırf kendisinden dolayı sevilen mahbublara, sevgililere mahbubun aynı, sırf kendisinden dolayı sevilen, başka bir sebepten dolayı sevilen değil de sırf kendisi için sevilen işte varlıklar denilir. Bir de efendim bazı şeyler insana bazı şeyleri kazandırır. İnsanoğlu kendisini seviyormuş. Yani insanoğlunda kendisini sevmek, korumak, hayatını devam ettirmek, kendisini savunmak içgüdüsü var. Kendi varlığını seviyor ve korumaya çalışıyor insan. Yaratılışı itibariyle Allah onun içine bu duyguyu koymuş. İnsan kendisine faydası dokunan, menfaatine olan şeyi sever. Bir de menfaatten kaynaklanıyor. Yani bir şeyden menfaatlendiği için insan onu onun için seviyor. Mesela gıda, hava, su efendim gibi şeyleri sever. Malı sever, parayı sever. Halbuki parayı, doktorlar diyorlar ki, o üstünde ne kadar çok mikrop var. O mikropları görsen eline almak istemez. Ama parayı seviyor. Çünkü bir şeyleri kazanmasına vesile olacak. Başka sevdiği şeyleri elde etmesine vesile olacaktır. Efendim, işte bu çeşit başka bir sebepten sevilen, faydası olduğu için, menfaatten dolayı sevilen şeye de mahbubun ligayri derler. Yani başka bir sebepten seviliyor. Bizzat kendisi sevimsiz bile olsa seviliyor. Çünkü onunla başka sevilen şeyler elde ediliyor diye. Mesela el insanı abu abidül ihsan. İyilik yapanı sever insan. Bir insan seni sevmiyor. Aranızda bir soğukluk var, burulet var, buzlar var, karlı dağlar var. Çare hediye ver. Tehaden, hediyeleşin. Tehabu, bir müddetini seversiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne oluyor? Yani şeyler, yavaş yavaş efendim sağlanılan faydalar, menfaatler sevgi uyandırıyor. Helal olan şeyleri seviyoruz. Haramlar sevimli bile olsa sevmiyoruz. Kızıyoruz. Adam zevkten içkiyi içiyor. Ama biz içki içene kızıyoruz. Neden? Haram. Haram diye biz sevmiyoruz. Demek ki Allah için veya çok sevilen birisi için böyle bazen sevimsiz bile olsa kendisi bazı şeyler seviliyor. İslam'da sevgiye çok geniş yer vardır. İslam'ın yapısı içinde sevginin çok yeri vardır. Makbul olan sevgiler vardır. Makbul olmayan sevgiler vardır. Şöyle ilk tanıdığımız sevgiden itibaren sıralamaya başlayayım. Mesela

Sevgiyi ilk önce annemizden öğreniriz. Annemizin sıcak bağrından, yumuşak göğsünden tadarız, annemizi severiz önce. Anne baba sevgisi çok makbul bir sevgidir. Allah'ın tavsiye ettiği, teşvik ettiği, sevap verdiği, razı olduğu bir sevgidir. Rıdan Rabbu, bir rıdan valideyn. Allah'ın razı olması, annenin babanın razı olmasına bağlıdır. O kadar önemlidir. El cenneti tahta akdamül ümmehat, cennet annelerin ayakları altındadır. Hani nerede? Yani ayağına kapanmak lazım yani. Efendim, ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyn ihsânâ. Allah-u Teala Hazretleri anne babaya iyiyi Kur'an-ı Kerim'den emretmiştir. Ve lâ tekul lehumâ üffin ve lâ tenherhumâ ve kul lehumâ kavlen kerimâ diye. Üff bile demeyi, üff bile, aman bile demeyi yasaklamıştır. Çocukları sevmek ve aralarında adalet etmek gerektiğinde hatırlatıyorum. Anneler babalar çocukları arasında adaletli davranmalıdırlar. Makbul olan, sevaplı olan, karlı olan sevgilerden hatırlatmam gereken önemlilerinden birisi de arkadaş sevgisidir İslam'da. Din yolunda Allah rızası için efendim arkadaşlık etmek, birisiyle ahbap olmak. Buna el-hubbu billah, el-uhuvvetu billah derler. Allah rızası için arkadaş olmak, kardeş olmak, Allah rızası için sevmek derler. En sevaplı ibadetlerden biridir. Seviyorsun, işe harcamıyorsun, zaman harcamıyorsun, iyi iş yapmıyorsun, yorulmuyorsun. Sırf arkadaş olduğun için sevap kazanıyorsun. O da sevaplı bir iştir. Müjdeli hadis-i şeriflerden bir tanesini okuyayım. Men ahabbe ahan lillahi fillah. Kim Allah için, Allah yolunda bir Müslümanı kardeş edinir, severse ve kâle inni uhibbuke lillah. Ben seni Allah için seviyorum kardeşim derse, başka bir şey için değil, para için, pul için, menfaat için değil de ben seni Allah için seviyorum derse, fakat ahabbehullah. Allah da onu sever. Allah da onu sever. Ve defela cemi anil cennet. İkisi birden cennete girer. Hem seven hem sevilen. Hem bu kardeş hem o kardeş. İkisi birden cennete girer. Tasavvufu, vücudunun, varlığının sebeplerinden birisi budur. Bundan bu kazancı elde etmek için. Neden tasavvuf var? Bundan dolayı işte. Bu kazancı sağlamak için. Bu tasavvuflar, akıllı insanlar, kurnaz insanlardır. Ahiret sevabını bilirler. Bundan dolayı. İbn Ömer radıyallahu anh'ten bizzat kendisi Hazreti Ömer, Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Nazarur racülü ilâ ehîhil müslimi hubben lehu ve şevkan ileyhi hayrun min itikâfi senetin fî mescidî hâzâ buyurmuş efendim. Müslümanın, adamın diyor ama hanımlar da dahildir buna. Yani hanımlar böyle değil diye bir mana yok. Adamın Müslüman kardeşine onu severek, ona şevk duyarak bakması, canım kardeşim diye severek, böyle gözünü yiyecek gibi severek bakıyor. Severek bakması, bu benim mescidimde bir sene itikafa girmekten daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Bir sene itikaf. Biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününde camide itikaf oluyor. Hani alasını aldık diyor adam, çantasını hazırlıyor, yastığını alıyor, camiye gidiyor. Ne oluyor? Camide yatıyor. 10 gün camide yatıyor. Sebeple Kadir Gecesi'ni yakalayacak. Maksadı o. Avcılığa gidiyor. Kadir Gecesi'ni elde etmek istiyor. Kadir Gecesi'ni ihya etmek istiyor. Onun için hanım bana müsaade. Sen de evde itikafa gir istersen. Ya Allah, ben Allah'a ısmarladık gidiyorum. Camiye gidiyor 10 gün. 10 gün itikaf. Bir sene itikaftan hayırlıdır diyor. 10 gün değil. Hem de ne diyor? Hayrun min itikafi senedin, senedin fi mescidi hâzâ, şu benim mescidimde. Medine-i Münevvere'deki mescidde, Mescid-i Nebevi'de. Oranın özelliği ne? Orada kılınan bir namaz, başka yerde kılınan bir namazdan 1000 misli daha sevaplı. 1999'dan sonraki 1000 misli daha sevaplı. Yani ben şimdi burada bir namaz kıldım. Mustafa Şeker Hocamızın Kıraman Camii'nde Allah-u Ekber iki rekat namaz kıldı. Bir namaz kıldı. Bir sabah namaz kıldı. Tamam, sevap. Bir de. Medine-i Münevvere'ye gittim. Orada bir namaz kıldım. Bir sabah namazı. Oradaki 1000 misli fazla. Neden? Orası Peygamber Efendimiz'in mescidi olduğu için. Buna kıyasen, bunun gibi olduğuna göre Peygamber Efendimiz'in mescidinde bir sene itikaf ne demek?
Süleyman Camii'nde 1000 sene itikaf demek. 1000 sene ömrümüz mü var? Nuh Aleyhisselam bile 907 sene. Elbe senesi illa hamsine ağrı. 950 sene yaşamış. Yani o kadar ömrümüz yok. Nereden sağlanıyor bu? Sözün başına dönelim, hatırlayalım. Nazarü racülü ilahi ehihil müslüm. Adamın Müslüman kardeşine hubben lehu ve şevkan ileyhi. Severek ve ona iştiyak duyarak, şevkle, hasretle böyle bakması canım kardeşim diye. Peygamber Efendimiz'in şu mescidinde 1 sene itikaftan daha hayırlıymış. Anlayın Allah yolunda kardeşliğin sevabını. Ben bu konferansta başka bir şey söylemesem bu size yeter. Bu akşamın kârı size yeter. Efendim Holiday Inn'in efendim oda masrafları çıktı çoktan. Çoktan çıktı. Siz borçlandınız şimdi bana, kapıdan çıkarken para vereceksiniz. Ne kadar verseniz yetmez. Markları böyle ekleseniz gene yetmez. Sadece bu yeter. Müslümanlar birbirlerini ziyaret ettikçe sevap kazanırlar. Dua ettikçe aynı sevabı alırlar. Ya Rabbi o kardeşime zenginlik var, tamam sana da gelecek. Ya Rabbi o kardeşime sıhhat var, tamam sana da gelecek. Ya Rabbi o kardeşimin hazreti, efendim şöyle yap böyle yap. Aynen gelecek. Neden? Baş ucunda bir melek, amin velekle mislühü der. Amin. Aynen Allah sana da der. Müslüman kardeşine dediği için. Allah yolunda birbirini sevenler mahşer gününde izdihama sıkışıklığa düşmeyecek. Hani izdiham var ya orada, varmış ya, olacakmış ya, sırılsıklam terleyeceklermiş. Ter kimisinin dizine, kimisinin beline, kimisinin boynuna, kimisinin ağzına, kulağa, hizasına gelecekmiş. Ter, sıkışıklık, izdiham, sıcak, hararet. Heh, işte o günde birbirini Allah için seven insanlar arş-ı âlânın, Allah'ın, Rahman'ın, arşının gölgesinde gölgelenecekler. Mahşer halkı onları aşağıdan yıldızları seyreder gibi seyredecekler. Demişler ki, böyle anlatınca Peygamber Efendimiz, ya Resulallah onlar peygamberler mi, şehitler mi? Arşın gölgesinde o gölgelenir. Hayır. Hümün mütehabbune fillah. Onlar birbirleriyle Allah için muhabbet eden ahiret kardeşler. Allah için seviyorum. Siz birbirinizi neden seviyorsunuz? Siz birbirinizi neden seviyorsunuz? Neden buraya geldiniz? Birbirimizi Allah için seviyoruz. Kardeşimiz, arşın gölgesine gölgelenir. Cennete girdiği zaman, bunların hepsi sahih hadis-i şerif. Şişirme değil, balon değil. Helyum gazıyla doldurulmuş çocuk balonu değil bunlar. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi. Cennete girdikleri zaman o kadar yüksek mertebeleri olacak ki, yüzleri o kadar nurlu olacak ki birbirini sevenler, köşklerinin balkonuna çıktıkları zaman cennetin sefalı gölgelikleri ışıyacak, aydınlanacak. Nereden aydınlanacak? Güneş mi doğdu? Ya yerevne fiha şemsen ve la zemherira. Orada soğuk da yok, sıcak da yok, güneş de yok. Gölgelikler var. Fî zilalim ve uyun. Pınar başları var. Gölgelikler var, serinlikler var. Öyle aşırı sıcaklık falan yok. Efendim, seriller var. Uzancaklar, müttekine fiha alel eraik. Yasin Suresi'nde ah bir Arapça bilseniz, ah bir Arapça bilseniz neler var? Heh, aydınlanacak ortalık. Yüzlerinin nurundan aydınlanacak. Başka bir şeyden değil. Yüzlerinin nurundan aydınlanacak. Ve cennetteki insanlar diyeceklermiş ki, yine o mübareklerden birisi balkona çıktı, hadi gel onu seyrana gidelim diyeceklermiş. Birbirlerine. Onlar da cennetli. Onlar da yabancı değil, onlar da cennet ehli. Onlar da Allah'ın rızasına ermiş insanlar ama diyeceklermiş ki, haydi şunları seyre gidelim. Demek ki seyri bile sefalı olacak. Seyranı bile tatlı olacak. Bu da makbul sevgilerden biri. Sonra, tabi bu Müslümanların sıradan birbirleriyle arkadaş olması, yani sıradan Müslüman, sıradan Müslümanla arkadaş oluyor. Tabi daha önce söylemem gereken bir şey vardı. İyi kulları sevmek. İyi kulları sevmek. Ülema-i amilini, evliyaullah ve salihini, hayır hasenat sahiplerini sevmek. Bu da makbul bir sevgi. Efendim, şehitleri, gazileri sevmek. Fatih Sultan Mehmet Han, cennet mekan diyoruz, seviyoruz. Peygamber Efendimiz mekanmış. Efendim, Seyyid Battal Gazi diyoruz, seviyoruz, ziyaret ediyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa diyoruz, Beşiktaş'tan ne zaman arabam dolaşsa ben Fatiha okurum, çok seviyorum. Neden? Mübarek, iyi insanlarmış. Kusurlu da olsa mümin kardeşini sevecek. Çünkü mümin olması
çok büyük bir kıymet ifade

ediyor, kusuru küçük kalıyor yanında. Mümin oldu mu? İman cevherlerinden dolayı o insan kıymetli oluyor, kusurlu da olsa mümini sevecek. Neden? Dikensiz gül olmaz da onun için. Herkesin kusuru var. Kurcalasam, efendim herkesin kusuru var. Kusurdan dolayı insanları defterden silerse bir insan, dostsuz, ahbapsız, arkadaşsız kalır. Neden? Yarsız kalmış cihanda, ayıpsız yar isteyen. Kusursuz yar olmaz. Kusursuzluk Allah'a mahsus. Herkesin kusuru vardır. O halde kusuruyla sevmeye alışacağız. İyi tarafını görmeye alışacağız. Hazreti İsa aleyhisselam ashabı ile gidiyorlarmış, bir köpek leşinin yanından geçmişler. Hayvan ölmüş, şişmiş, kokmuş. Herkes burnunu kapatmış, aman ne kadar çirkin kokuyor, başını çevirmiş geçmiş. Hazreti İsa aleyhisselam demiş ki, ama dişleri nasıl bembeyaz, inci gibiydi. Ama dişleri ne kadar inci gibiydi, dikkat ettiniz mi? Bak, yani o manzarada bir de güzelliği görmek. Bu bir derstir bizim için. Hakikaten, efendim, her şeyin güzel tarafı da var. Onları da görmek lazım. Sonra, günahkar da olsa insanları sever. Hocam sen galiba soyadının icabı, coştun biraz, biraz hızlı gitmeye, ileri gitmeye başladın. Günahkar sevilir mi? Kızılmaz mı günahkara? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden anlıyoruz ki, günaha kızılır, günaha kızılır, günahkara acınır. Yazık bu kardeşim diye ne edecek? Bak o ne kadar yanlış iş yapıyor. Acıyorum şuna. Yazık olacak. Günaha kızacaksın ama günahkara acıyacaksın, kızmayacaksın. Eğer bir insan bir günahkarı ayıplarsa, kızarsa ne olur? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اِنْ اَيَّرَهُ اُبْتِلِيَ بِهِ Bir günahkarı bir insan ayıplarsa Allah döndürür, dolaştırır o günahı, o ayıplayana işlettirir, onu mahcup eder. Ayıpladığı kimsenin yaptığı hatayı ona yaptırtır, mahcup eder. Sen ayıplamıştın bak kendinle nasıl yaptın dedirtir. اُبْتِلِيَ بِهِ O belaya, o günaha o da bulaşır sonunda. Ayıplamamak lazım. Peki ayıplamayacağız, ne yapalım? Ayıplamayacağız. وَاِنْ رَضِيَ بِهِ Günahkarın yaptığına razı olursa şârekehu, aman ha, o zaman da günah yapmış gibi günah kazanır. İşlemediği halde, burada durduğu halde ona razı olduğundan günah kazanır. Ne yapacak? Söylese o zaman gıybet olur. Esime. وَاِنْ اِقْتَابَهُ Gıybetini yapsa esime, günahkar olur. Gıybetini yapamayacaksın, günah olmasın diye. Ayıplayamayacaksın, başına gelmesin diye. Razı olamayacaksın, o günahın, aynı günahı sana da yazılmasın diye. Ne kalıyor? Acımak kalıyor. Kurtarmak için çalışmak kalıyor. Onun için insanları seveceğiz. Bu insanların hepsi Adem dedemizden kardeşlerimiz bunlar. Hani sakallı Adem dedemiz var ya, Adem atamız. Hepsi oradan kardeşimiz bunlar. Acıyacağız. Sonra mahlukatı sevmek. Bu da makbuldür. Bu da tavsiye ediliyor. Efendim şefkat etmek, merhamet etmek lazım. Kadının birisi veya adamın birisi bir kediyi hapsetmiş, öldürmüş, ölümüne sebep olmuş. Salıvermemiş, kendisi avlansın, bir şeyler yakalasın, yesin de hayatını devam ettirsin diye. Efendim kendisi gıda vermemiş, hapsetmiş, ölümüne sebep olmuş, ondan dolayı cehenneme gidiyor. Demek ki mahlukatı bile seviyor. Demek ki efendim kimisi vazife verilmiş, tamam şimdi şu hizmeti yaptın, aferin, şu kadar hizmet ettin, aferin. Hadi bakalım şimdi hastalıklı hayvanları tedavi et, şu kadar sene şu vazife. Hadi bakalım efendim bilmem uyuz hayvanlara merhem sür. Hadi bakalım kanadı kırık kuşların kanadını sar, bacağını şey yap, bacağı iyi oluncaya kadar bak bile. Mahlukata da yani can sahibi, ruh sahibi, acıması olan her varlığa karşı da bir sevgi, şefkat, merhamet lazım. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'e birisi sordu. Ya Resulallah dedi, benim develerim var, kuyudan su çekiyorum, ellerim acıyor. Böyle devamlı çekti mi insan elleri kızarır, su toplar, patlar, acır. Çekemez olur, zor gelir yani. Ben çekiyorum, boşaltıyorum, benim develerle beraber

İşe yaramaz hasta, ihtiyar develer de ortada salma dolaşan develer de geliyorlar. Onlar da içiyorlar. Dedi ki, olsun, onlar da içsin. Çünkü her ciğer sahibine su vermekte hayır vardır, sevap vardır dedi Peygamber. İşe yaramayacak hayvan artık ihtiyarlamış, sahibi bile gözden çıkartmış, salıvermiş ama sevap var. Evet. Demek ki bunları sevmek iyi. Sonra diğer sevilen şeyler, diğer mahbublar, insan tatlı, selim diyoruz. Yani kendisinin güzel bir zevki varsa, tabiatı güzelse bahçeleri sever. Efendim, her duyu idrak ettiği şeyi sever. Mesela göz güzel renkleri sever, güzel şekilleri sever. Efendim, burun güzel kokuları sever. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Birisi güzel koku. Sever. Hele kokuyu bir de pahalı, iyice bir koku alırsan, aman ne güzel kokuymuş, bana da ver diyorlar herhalde. Yani seviliyor. Güzel koku arıyı şeye celbeder. Hayvanlar da öyle. Hayvanlar da dayanamıyor, onlar da geliyor. Güzel çiçeklere, çiçeğin o şeyi kendisine müşteri çekmek için işte Allah'ın verdiği bir imkanı. Sonra güzel yiyecekler sever insan, lezzet aldı. Tatlı olma şartı yok. Ekşiyi de sever, acıyı da sever, turşuyu da sever. Ben acıyı çok seviyorum. Arnavutluklarına bayılıyorum. Akşama kadar, ertesi güne kadar dudaklarımı yanıyor ama seviyorum. Yani hoşlandı mı, hoşuna gidiyorsa tatlı olması şart değil. Sever, sevebilir. Güzel sesleri sever. Kuş sesini sever, su şırıltısını sever. Efendim, musiki ruhun gıdasıymış diyorlar. Güzel sesleri sever, güzel sözleri sever insan. Yumuşacık şeyleri sever, cilalı şeyleri sever. Serin şeyleri sever, sıcak şeyleri sever, ipeyi sever, kürkü sever. Yani tamam olabilir. Bunlar da efendim insanın tabiatının zevki seviyeminin, tabı seviyeminin meyilleri. Bunlar olabilir. Normal olarak sevilebilir böyle şeyler. Ama bunların bir ölçüsü, ölçü dairesinde olması lazım. Aşırı olmaması lazım. Tabii biz sevgiyi İslam bakımından inceleyeceğiz dedik. İslami bakımdan makbul olmayan sevgiler de vardır. Onları da hatırlatalım da مَنْ لَمْ يَعْبِرْ شَرَّ يَقَعْ ف۪يهِ demiş Arap atasözü bu. Şerri bilmeyen pat diye içine düşer. Şerrin ne olduğunu da bilecek ki yapmasın. Şu sevgiler tamam. Arkadaş seveceğiz. Sevabı var. Babamızı, anamızı seveceğiz. Eşimizi, dostumuzu seveceğiz. Çocuk çocuğumuzu seveceğiz. Tamam da makbul olmayan sevgileri de öğrenelim de yanlış bir iş yapmayalım. Bir, hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde efendim ikaz edilen makbul olmayan sevgiler. Yani birçok kimse takılıyor bu sevgilere, birçok kimse düşüyor bu sevdalara ama makbul değil. Bir, dünyayı sevmek. Bu dünya re'si külli hatiyetin. Dünyayı sevmek bütün kötülüklerin kaynağıdır. Başıdır, esasıdır. Tabii dünya dediğimiz bu yer küre demek ki yaşadığımız hayatta insanın kalbini çelen şeyler. İnsan burasını gaye edinirse, sırf burası için çalışırsa, sırf burayı severse, öbür tarafı unutursa ahireti, öteki dünya diyoruz biz, ahireti unutursa, işte bu dünyayı sevmek, dünyaya sarılmak, dünyaya çalışmak, sırf dünyaya çalışmak makbul bir sevgi değil. Ayet-i kerime var biliyorsunuz. Efendim, züyüne linnâse hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel fenâtı vel mukantaratü minel zehri vel kızda vel hayli mütevvemeti vel en'amü vel harf tâlike metâhul hayâti dünya. Yani bunların hepsi bu sayılan şeyler, dünyada kalıcı şeyler, ahirete gitmeyen şeyler. İnsan malını, mülkünü, parasını, markını ahirete götüremiyor. Yani burada kalıcı, fani şeyler. İnsanın asıl hedefi ahiret olmalı. Bu dünyaya karşı züht sahibi olmalı. Züht ne demek? Dünya sevgisinin insanın kalbine yerleşmemesi demek. Dünya benim için önemli değil. Mühim olan Allah'ın rızası. Benim için para mühim değil. Benim için mevki makam o kadar önemli değil. Ben günah işleyip de o parayı kazanacağıma kazanmam daha iyi. Günah işleyip de can yakıp da zulmedip de o mevkiye çıkacağıma çıkmam daha iyi. Heh, bak bu adamın gözü tok. Züht ne demek? Gözünün tokluğu demek. Dünyaya bakmaması demek.

gözü orada köşkü var. Bir, ikincisi tuğlu emel sahibi olmayacak. Tuğlu emel kötü bir duygu ama ne olduğunu herkes çok iyi bilmiyor. O kanaate vardım ben sordukça, inceledikçe. Tuğlu emel ne demek? Ölümün aniden geleceğini bilmeyip heveslerinin, arzularının yıllara doğru böyle yayılması, uzayıp gitmesi demek. Tuğlu emel bu. Nasılsın, ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim, bu sene şunu yapacağım, öteki sene şunu yapacağım, 3 sene sonra bunu yapacağım, 5 sene sonra çocuğumu evlendireceğim, 10 sene sonra hacca gideceğim, 15 sene sonra şunu yapacağım. Senedin mi var o vakte kadar kalmam? Nereden biliyorsun? Tuğle emeli var yani, bak yaşayacağım sanıyor. Halbuki ölüm birden gelir. Birden geliver, hiç belli olmaz, aniden gelir. Ummadığın zamanda gelir, ummadığın yerde gelir, harıl harıl yaşamak faaliyeti içindeyken ve cıvıl cıvıl faaliyet içindeyken ansızın başına gelebilir. Ne yapmak lazım? Tuğle emeli içinden çıkarması lazım insanın. Ölüm her an gelebilir diye hazırlanması lazım. Bu önemli bir duygudur. İyi bir Müslüman için çok önemli bir duygudur. Tuğle emel defterini göreceğiz. Öyle emellerimizi çok uzak şey yapmayacağız. Yani müteyakkız olacağız, ölüm her an gelebilir diye hazırlıklı olacağız. Evet, muhterem kardeşlerim. Kötü sevgilerden birisi dünyayı sevmek, bir de uygun olmayan insanları sevmek. Yani İslam sevgi dinidir. Her zaman değil, dur bakalım. Sevgisi de var, kızması da var bu işte. İslam müsamaha dinidir. Her zaman değil, o kadar da uzun boylu değil. Bizim Ali Yakup Hoca, rahmetullahi aleyh, çok mübarek bir insandır. Bir bilimsel toplantıya katılmış, ondan önce birisi kalkmış mikrofonda konuşurken, ben demiş filanca ülkeden arkadaşınız, benim ismim Yakub demiş. Yani o Arap konuşurken mikrofonda, ondan sonra sıra Ali Yakup Hoca'ya gelmiş, bizim mübarek alim, işte çok arif, zarif bir insandı, o da çıkmış, ben de demiş Türkiye'den, Balkanlardan, Arnavut asıllı. Benim ismim de Yakup ama demiş, o kadar uzun değil demiş. Yani Yakup, o kadar uzun değil. Yani o kadar da uzun değil. İslam'da sevgi var, o kadar uzun değil. İslam'da müsamaha var, o kadar uzun değil. Her şeyin ölçüsü var. İslam orta yol, denge yolu öyle. Efendim, uygun olmayan insanları sevmek yok. Mesela, bir de bazı şeyleri aşırı, ölçüsüz, haddinden fazla sevmek, o da makbul bir şey değildir. Mesela fazla yemek, oburluk diyoruz. Buna şehvetül batın derler, midenin şehveti. Mesela şehvetül ferç, mesela hırsül mal, yani herkes malı sever de ama insaf, yani bununki artık hırs derecesinde, o makbul değil. Efendim, mal mülk, efendim, zenginlik vesaire. Tabii onların hepsi, Yunus'un sözü çok hoşuma gidiyor, onu söylemeden geçemeyeceğim. Allah makamını âlâ etsin, şefaatini erdirsin. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. İngiliz söylemiş, kısaca, vaaz gibi söz, kısaca bitiriyor. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. İnanmıyorsan var biraz da sen o yalan, sen de sonra pişman ol. Ölçülü oldu. Hubbuca, mevki makam sevgisi. Efendim, İslam'da makam istenmez, vazife istenmez. Verilirse Allah'tan yardım istenilir, yapılmaya çalışılır. İstenmez. Bunlar makbul olmayan efendim sevgiler. Demek ki makbul sevgiler var, sevaplı sevgiler var. Onların bir kısmını inşallah, sözün sonuna gelince başını unutmadınız inşallah. Bunlar için yazmak lazım. Bereket versin, şimdi bunlar yazıyor, videolar yazıyor, yazılarının çeşitleri çoğaldı. Aslında yazmak lazım, çünkü hatırda kalmaz. Sonuna gelince başı unutulur, inşallah unutulmasın, sevaplı şeyleri kaçırmayın. Buraya kadar söylediğimiz misaller, efendim, olağan olan, yani herkesin arasında görülen, doğal olan, tabii olan, olumlu ve olumsuz sevgiler. Her yerde görünüyor. Efendim, bunlar asıl değildir bu dünya hayatında, İslami bakımdan ama asıl gaye değildir. Efendim, bunlar fanidir, bunlar hayaldir, bunlar boştur. Asıl sevgi,

aşk-ı ilahidir, muhabbetullah'tır. Ama bunu herkes idrak edemez. Yani asıl sevilenin Allah olduğunu anlamak için insanın 40 fırından fazla ekmek yemesi lazım. Öyle herkes o işi anlayamaz. Lafı söylesen de anlamaz. Çünkü bu bir olgunluk seviyesi meselesi. Kolay değil. Herkes bunu anlayamaz. Ama ben biraz izah edeyim. Allahu la ilahe illa hu lehül esma'ul hüsna. Allah'ın en güzel efsaf, en güzel vasıflar Allah'ındır. Biz bir insanı, bir şeyi neden seviyoruz? Vasfı güzel olduğundan sevmiyor muyuz? En güzeli Allah'tan. Vasıfların en güzelleri Allah'ındır. Buradan anlaşılıyor ki, bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki, idraki olan insan hemen anlar ki, en sevilmesi gereken Allah. Çünkü her şeyin en güzeli Allah'ta. Her şeyin en güzelinin sahibi Allah. Onun için eskiler aşkı ikiye ayırmışlar. Birisi aşkı hakiki, birisi aşkı mecazi. Aşkı hakiki aşkullah'tır, muhabbetullah'tır. Hakikisi odur. Gerisi fani olan aşklar, işte biraz aşık oluyor da sonra pişman bile oluyor. Sonra düşman bile oluyor. Sonra mahkemeye bile gidiyorlar, sonra ayrılıyorlar bile. Bazen. Aşkı hakiki, aşkı ilahidir. Çünkü en güzel isimler Allah'ındır. En güzel vasıflara O sahiptir. En güzel olan O'dur. Tabi biz onu idrak edemeyiz. Neden? Leyse temizliği şeydir. Bu duygular, la tüdrik ül efsar, gözler onu göremez. Onun gibi bir şey yoktur ki benzetelim. Gül gibi desek, baklava gibi desek, kaymak gibi desek, hani insanlara anlatmak için diyor, فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ Kalkıp da Allah için böyle benzetmeler yapmaya cüret etmeyin. Olmaz. Ama nereden anlarız? Efendim, Zat-ı Bârisini idrak etmek beşer için mümkün değilse de esmasından anlarız, efalinden anlarız, yani Allah'ın işlerinden, hikmetlerinden anlarız, mahlukatından, tecelliyatından anlarız. Efendim, işte bunlarla o güzelliği efendim, idrak etmek imkanı olur. Bütün aslında güzelleri de yaratan O olduğu için, her türlü güzelliği ve güzelleri de yaratan O olduğu için, aslında o güzelliği şey yaptığımız zaman, sevdiğimiz zaman onu seviyoruz. Oraya gidiyor. Çünkü yaratan O. Onu yaratan O. Her türlü takdir ona racidir. Her şükür ona gider. Her medih, metru sena ona varır. Çünkü onun hakkıdır. Çünkü her şey onundur. Yeri göğü, insü cinni yaratan, ağaçları yapraklarla donatan, çimenleri çiçeklerle bezeyen, topraktan nebatı, meyveden tadı, arıdan balı, koyundan sütü çıkaran o. Her şey onun. Onun için neyi seviyorsak, aslında Allah'ın bir işini seviyoruz, bir mahlukunu seviyoruz, bir yaratılışını seviyoruz, bir hikmetini seviyoruz. Bütün sevgilerin toplamı hepsi ona gider. Sübhane Rabbiyel Alilal Erraham. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, La uhsî senâ el aleyke. Ya Rabbi ben seni metü senâ etmekle tüketemem, bitiremem, sayıp dökemem. Neden? Keyfe ve küllü senâin yeûdu ileyke. Her metü senâ sana gider, her hamd sana gider. Gülü methettiğimiz zaman o renk, o güzellik Allah yaratmış. Bir topraktan kaç çeşit renk, kaç çeşit tat. Dünyada bu gördüğümüz güzellikleri yaratmıştır. Ahirette de gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına, hayaline sığmayacak çok daha muhteşem güzellikler var cennette. Çok daha var. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hayaline sığmayan. Üstelik Allah-u Teala Hazretlerinden davet var. Hepinizi cennete çağırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila daris selam ve ehdi men yeşâ'u ila sırat-ın müstakim. İnanmazsanız Mustafa Şekerci kalksın, söylesin Türkçesini. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah-u Teala Hazretleri daris selam olan cennete hepinizi davet ediyor. Çağırıyor. Hepinizi çağırıyor. Eksik yok. Herkesi çağırıyor. Cenneti verecek mümin kullarına vaadi haktır, vaadinden

0: söylüyorum, eşref olurum diye. Ey Allah, ey Allah, beni senden ayırma, beni senin cevalinden ayırma. Balığın canı su içrettiridir. İlahi balığı gölden ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım. İlahi din-i imanla ayırma. Eşrefoğlu senin kemper kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. Sevgiye bak. Sevginin kelimelerden fışkırıyor. Şemmetim min marifetillah hayrun minet dünya ve mafiyah. Allah bilgisi hakkında birazcık bir feraseti, birazcık bir irfanı, izanı, insanın birazcık bir sezgisi, duygusu, bir koklan marifetullah, dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Muhabbetullah, marifetullah'tan doğar. Allah'ı bilince sever insan. Sen ne güzelsin ya Rabbi. O zaman anlar, anladığı zaman sever. Allah'ı sevdi mi insan? Allah'ı sevdi mi? Her şeyini seviyor da, her şeyini seviyor da, aşık olunca öyle oluyor. Bu duyguyu herkese vermiyor Allah. Ancak efendim, yüksek kullara, kamil kullara veriyor. Yani insan kemalde yükselince bu duyguyu kavrayıp yakalayıp o duygunun içine dalıyor. Tabii buna ermenin yolu var, şartı var. Şartı ne? Buna ermenin yolu Allah'a itaat. Allah'a isyan ederken Allah seni sever mi? İsyan edeceksin, yumruk sallayacaksın, dil çıkartacaksın. Efendim karşı geleceksin, sever mi Allah? Sevmez. İtaattir şartı. İmandır başta. İman edecek, iman etmezse olmaz. Şimdi Almanlar toplanıyor, felsefeciler toplanıyor. Toplantı yapıyorlar, yıllık toplantı yapıyorlar. Muhtelif ülkelerden adam çağırıyorlar. Efendim Budist çağırıyorlar. Belki onlar haklıdır diye. Falancayı çağırıyorlar, filancayı çağırıyorlar. Her çeşinden adam çağırıyorlar. Toplanıyorlar. Transandantal meditasyon yapıyorlar. Hintlilerden, gurulardan, efendim bilmem nelerden. Hiçbir şey olmaz. Neden? Bu sevginin şartı iman, kapısı iman. İman olmayınca Allah vermez. Ne marifetullahı verir, ne muhabbetullahı verir. Hepsi sahte. Hepsi sahte. Hepsi hayal, hepsi oyun, hepsi oyalanmak. Sonra edepler verir. Yani iman, itaat, edep. Edepsiz olursa edepsize de vermez. Edepsiz çocuğu sevmiyoruz ya biz, edepsiz kulda Allah sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba şartına bağlıdır. Yani Resulullah'a uyacak. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُفْتِكُمُ Allah'ın sevmesi için, sevgisini vermesi için Resulullah'a ittiba şartı vardır. Sünnete uymak şartı vardır. Resulullah'ın yolundan yürümek şartı vardır. Yürümeyen olamaz. Yürümeyen evliya olamaz. Resulullah'ın yolundan gidemeyen evliya olamaz. Sünnete uyanları Allah sever diye ayet-i kerime var. Sünnete uymazsa efendim bir şeye ulaşamayacağını anlatırlar. Biliyorsunuz sünnetin zıddına bid'at denir. Efendim bid'at ehlinin Allah hiçbir şeyini kabul etmez. Değil böyle marifet, muhabbet vermek hiçbir şeyini kabul etmez.
1: Allah hepinizden razı olsun.

0: konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: değerli dinleyenler, cümlenizi Akrefem'den, Sükunet'in sesinden muhabbetler, selamlar. Efendim, programlarımızda Hazreti Yunus nutuklarından, nutku şeriflerinden devam ediyoruz. Bestelenmiş, güfteleşmiş olan eserlerinden Saadettin Ökten hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Efendim hoş bulduk, sefa bulduk.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Hamd ederiz, çok şükür. İyi efendim yani.
0: Eyvallah.
1: Dünya hali.
0: Eyvallah. Hocam, hikmet torbamıza programlarımız hep yapıp bırakıp tekrarlarını da dinliyoruz. Bu programda yine Hazreti Yunus'tan devam edeceğiz. Güfteleri alırken okunan bilindik eserlerden alıyoruz hocam. Belki metinlerde ufak şeyler olabilir. Çok divan karşılaştırması.
1: Artık
0: farklılıklar oluyor.
1: Bir de kısmet nasılsa öyle oluyor yani. Bir hayat yaşıyor, hayuhu devam ediyor. Onun içinden bize nasip olan vakitte ne çıkarsa bahtımızı arıyoruz. Onun için başta eskiler sürçülisan ettikse kusurlarımız affola derler. Biz onu peşinden söyleyelim.

0: usulüysen mutlaka ediyoruz. Kusurlarımız hem muhterem dinleyicilerimiz tarafından affolunsun, hem de vaktin sahibi tarafından affolunsun inşallah efendim. Cümlemizin ki de affolunsun. Beşer olmak hasebiyle kusur bize racidir.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam.
0: Buyurun efendim. Yükleyi alalım şimdi.
1: Eyvallah.
0: Nutku şerifi alalım.
1: Nutku şerifi.

0: Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Müsaade olursun hocam.
1: Buyurun efendim.
0: Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Benim yüreceğim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Eşim dostum yüklesinler yükümü, komşularım helal etsin hakkını, görmez oldum Irak ile yakını, canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Kabe'nin dibinde dört ırmak akar, zeyn olmuş huriler seyrana çıkar. Ah bu Kabe derler, misk amber kokar, canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana.
2: Hocam böyle bir küfte, bu küfte her ne zaman okusam hep büyük ninelerin okuyuşları geliyor. Kabe ilahileri hep ilk sırada yer alır.
1: Evet, evet. Bizde öyle yani. Bizde öyle tabii. Kabe çok, bir tane Kabe yok. Bu biraz tehlikeli bir lakır ama şöyle söyleyelim. Her müminin gönlü bir Kabe'dir. Kabetullah'tır. Allah'ın Kabe'sidir. Gönül Kabe'si. Efendim, insanların mekana ihtiyacı var. İnsanlar mekana ve zamana bağlı olarak yaşarlar. Bunun da en kuvvetli delili Hazreti Adem'in Allah'ın emriyle bildiğimiz Kabe'yi inşa etmesidir. O bir semboldür. Ama insanın öyle bir sembole ihtiyacı var. Mekke-i Mükerreme'de mükerrem olan Mekke'deki Kabetullah. Şimdi o Kabe'ye gidemiyor insan. Hasretini çekiyor. Şöyle sol tarafına doğru baksa. Tevhid ederken hani illallah'a sola doğru üfle deniyor ya. O tarafa doğru baksa. Orada bir uzuvumuz var. İşte o gönül Kabe'si. Bütün hayır ve şer oraya geliyor. Hayır tulu ediyor. Şer oraya ifsad ediyor orayı. Kabe'nin yolları bölük bölüktür diyor. Ne demek bu? Yani gönül Kabe'sini inşa etmek için, oraya varmak için birçok yol var. Tek bir yol söz konusu değil. Gönül Kabe'sini inşa etmek, daha doğrusu var olan gönül Kabe'sinin farkına varmak, gönül Kabe'sindeki fazlalıkları temizlemek için bir takım yollar var. Bir takım reçeteler var. Kulun yapması gerekenler var. İşte gönül Kabe'si böyle bir yer. Bu Kabe'nin Cenab-ı Allah'ın tenezzül buyurması için temiz olması lazım, pak olması gerekiyor. Çünkü bu gönül Kabe'sinde masiva olduğu anda Cenab-ı Allah oraya teveccüh şöyle oluyor, tenezzülü şöyle oluyor, nurundan, feyzinden, aşkından oraya şualar gönderiyor. Eğer kalp aynı zamanda bir aynaya da benzetilmiştir. Kiri varsa, pası varsa aynaya gelen şua gelir ama aynada bir akis olmaz. İnsanlar meseleyi anlamak için daima mecazlara muhtaçtırlar. Benzetmelere muhtaçtırlar. Burada da bir ayna benzetmesi var. Bir at dedikleri. Dolayısıyla demek ki bir yollar var, farklı yollar var. Mühim olan o yollardan geçerek, o yollarda gayret göstererek, yürüyerek gönül Kabe'sini gerçek Kabe haline getirmektir. Gerçek Kabe'yi yapılan ziyaret de bu yollardan çok mühim bir merhaledir. Ama gidemeyenler hiç de meyus olmasınlar. Eskiler buyurmuşlardır ki, yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda. Maneviyat böyle bir şey. Maneviyat fiziksel merhaleleri kolayca aşar. Kalpten kalbe yol vardır ve bu yol fiziksel mesafeyle mukayyet değildir. Peki gönül kâbesini inşa etmek için ne lazım geliyor? Yüreğin delik delik olması. Yine burada bir fiziksel metafora başvuralım, bir benzetme yapalım. Delik delik olan küple içine konan malzeme durur mu? Durmaz, dökülür. Sen de yüreği delik delik yaparsan maşallah o yürekte durmaz. Akar, dökülür, yok olur. Peki nur, ha nur bir ışık, feyiz bir ışık. Onun için sadece o gönlün bir manada parlak olması lazım. Geldiği anda işi bitiriyor yani. Hadise o. Benim yüreceğim delik deliktir, dünya dedikleri bir gölgeliktir diyor yani. İkaz zaten ilahi hitapta da var dünya için. Lehvün ve laibün buyurdu. Bir an diyor yani Cenab-ı Allah sizin dünyada kalışımız. Hani bizim işte 50 sene, 70 sene, 90 sene falan diyoruz ya. An-ı vahid o diyor yani. Ama öyle bir an ki imtihan anı. Bildin, bilmedin. Bildin, sınıfa geçtin, bilmedin, röfte kaldın. Böyle. Aslında insan olmak çok zor ama çok şerefli bir şey. İnsan olmak. İlahi emaneti yüklenmek. Ona tahammül etmek ve o bir beşer olarak o kendi kulluğunu idrak etmek çok mühim bir şey. Canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Burada dediği söylediği hem bildiğimiz yani Mekke-i Mükerreme'deki Kabe ama esas gönül Kabe'si. Peki siz içsel bir yolculuk yaparak kendi içinizdeki Kabe'ye varacaksınız. Bunu yaparken de yolda meşakkat çekeceksiniz. Yüreğinizi deneyeceksiniz ki içinde fazlalıklar kalmasın, dışarıya doğru aksın. O sadece arı duru bir kalp olarak. Eşim dostum yüklesinler yükümü. Bunu tek başınıza yapamazsınız. Bunu söylüyor. Eşim dostum yüklesinler yükümü. Onun için cemaat ferde göre çok daha önemlidir. İnsan tek başına kaldığında diğer dostlardan yardım alamaz. Buna modern dilde sinerji diyorlar. Sinerji. İki kişi, üç kişi, dört kişi olduğu zaman tek tek yapılan işten fiziksel manada söylüyorum daha fazla bir iş çıkıyor. Peki manevi olarak? Yine büyüklerimiz buyurmuşlar da ki oğlum evladım hal saridir. Yani bir büyükteki bir ulu kişideki güzel hal misaliyle, kırıntısıyla, kesiriyle size intikal eder, geçer. O halde eşim, dostum yüklesinler yükümü, yani yardımcı olsunlar. Peki ben de onlara yardımcıyım. Onlar benim eşim, dostumsa ben de onların eşi, dostuyum. Eğer gönül kâbesine doğru yola çıkmak niyetindeyseniz bunu mutlaka eşinizle, dostunuzla biraz daha spesifik kelimeyi kullanalım. İhvanınıza yapacaksınız. Yalnız başına çok zor. Yalnız başına olana üveysiyül meşrep diyorlar. Yok diye bir şey yok. Olur. Ama çok zor. Üveysiyül meşrep olmak çok zor bir hadise. Komşularım helal etsin hakkını diyor. Bütün insanlardan helallik alacaksınız. Bu bildiğimiz manada tabii ki fıkhi şer'i helallik. Hiçbir itirazımız yok. Evdeviyetle o da yetmiyor. Gönül kâbesini inşa etmeye doğru yola çıkmışsanız, bölük bölük yollardan yürüyorsanız, ihvanınızdan yardım alıyorsanız, aynı zamanda ihvanınızın hoşnutluğunu kazanacaksınız. Ne demek bu? Bir dostunuzun, bir kardeşinizin veya bir başkasının aklına düştüğünüz zaman sizi hoşnutlukla hatırlayacak. Gülümseyerek hatırlayacak. Kalbi yumuşayarak hatırlayacak. Hatta belki bir tebessüm yüzünde zahir olacak. Soracaklar niçin yahu tebessüm ettin? Hiç diyecek o da bir şey söylemeyecek. Öylesine diyecek filan yani. Çünkü sizi hatırlayacak. Sizin güzel halinizi hatırlayacak. Yani resmi manada, hukuki manada aranızda bir alışveriş dahi olmasa dahi hoşnutluk. Bunun da yolu Bismillah, ilk basit yolu eskilerin tabir eden melahat-i veçiye sahibi olmak. Yüzünüze bakıldığı zaman bir yumuşaklık, bir hüsnü cemal yüzünüzden akmalı. Labali bir veçhe değil. Değil. Ciddi ama yumuşak. İlmiyet. Halim olmak. Daha doğrusu Abdülhalim olmak. Hadise bu. Demek ki burada adeta teker teker sırları söylüyor yani Cenab-ı Yunus. Gönül kâbesini inşa edeceksin. Bu senin vazifen. Ama oranın temizlenmesi lazım. Farklı farklı yollar var. Yüreğini delik delik et ki içindeki masiva aşağıya doğru düşsün, çıksın, aksın, uçsun. Bu dünya zaten bir gölgelik. Buna fazla ben bağlama. Bu iş tek başına olmaz diyor. Çok zor. Bir de bulunduğun çevredeki temas ettiğin her kimse, işinde, gücünde, ailende, akrabayı taallukatında, mahallende, çalıştığın yerde, her neyse, seni hatırlatıldığı zaman kalplerine bir inşirah zuhur etsin. Kabe'nin dibinde, bundan evvel şunu söyleyeyim, son mısrada diyor ki, komşularım helal etsin hakkını, görmez oldum Irak ile yakını. Bu şu demek, yani ben artık gözün ve aklın bana emrettiği ahvalden beri oldum, uzaklaştım. Onlara riayet ediyorum ama biliyorum ki onların ötesinde bir başka güzellik var. Allah yolunun yolcusu, gönül kâbesini tavaf etmek isteyen, gönül kâbesini inşa etmek isteyen her kim ne olursa olsun, son olarak şunu her zaman akıldan çıkarmamalı ki, uzak ile yakın bu dünyaya ait kayıtlamalardı, takidat diyorlar eskiler, sınırlamalar, limitler. Buna riayet edeceğiz. Zahire riayet ama bileceğiz ki, hele böyle bir yola çıkmışsak, bunun ötesinde bir başka dünya var. Gözüm bunu görmüyor diyor. Riayet etmemek değil. Kabe'nin dibinde dört ırmak akar. Birinden süt, birinden bal, birinden zemzem, birinden de şarap akıyor. Bu şarap kelimesi tehlikeli bir kelime. Ama ayet-i kerimede de geçiyor. İçine sarhoş etmeyen ama aşk-ı ilahiyle dolduran bir mecaz bu. Öbür tarafta nasip olursa içeceğiz. Bu noktada bir küçük anekdot aktaralım isterseniz. Padişah, kısa söylüyorum, sefere giderken Aksaray'da bir tekkeye uğruyor. Konya veya Niğde, şimdi müstakil vilayet oldu Aksaray'da. Şeyh Efendi de padişahın geleceğini duyduğu için, bildiği için onu tabii istikbal ediyor. İki tane çeşme yaptırmış tekkenin bahçesine. Birinden süt, birinden bal şerbeti akıyor. Padişahın mahiyetinde bulunan sariban başı, kervan başı. Çünkü o zaman nakliye, mekkare develerle yapılıyor. Sariban başı Ahmet Paşa efendiyi görünce mest olmuş. Efendi buyurun demiş, padişah istikbal etmiş. Birinden süt, birinden bal akınca Ahmet Paşa duramamış. Demiş ki Efendi Hazretleri, Kevser bunun neresinde? Deyince Efendi diyor ki ona, onu da diyor talip olanlara veririz. Bu sözü işitince Ahmet Paşa Allah deyip bayılıyor. Tabii uyandırıyorlar vesaire. Diyor ki Efendi, siz şimdi sefere gidin, dönüş.

0: olursa bakarız. Uzun bir sefer, bir iki sene sürüyor. Dönüp geliniyor. Gene aynı tekke, zaferle de muzaffer dönülüyor. Ahmet Paşa'ya diyor ki nasıl? Abi, müsaade buyursan ben burada kalayım diyor Sahiba Paşa. Bir alışveriş yapıyorlar. Sahiban Paşa, Ahmet Paşa orada kalıyor. Şeyhin oğlu uzun saçlıymış. İsmail Efendi padişahla beraber İstanbul'a dönüyor. İşte Ahmet-i Sahiban dedikleri Hazret o. Bu böyle bir şerbet. Dört ırmak akar, bu işte biraz evvel söyledik. Dört halifeye de bunu benzetebilirsiniz. Dört büyük imama da benzetebilirsiniz. Efendim, Aktab-ı Erba Hazretinde bu mecazdır dersiniz. Anadolu'nun dört direği Aktab-ı Erba Hazretinde dersiniz. Yeni bir dört de çıkabilir. Allah'ın lütfu ihsan, onu biz bilmiyoruz. Biz bildiklerimizi söylüyoruz. Ama hepsi Kabe ile alakalıdır. Muhabbetullah olmadan hiçbir şey olmaz. Zeyn olmuş huriler seyrana çıkar. Eğer bir gönülde Hubb-ı Rahman zuhur etmişse, Hubb-ı Rahman'ın lütufları da vardır. İşte onlar huriler. Her bakışınız sizin bir huridir. Güzellik saçarsınız etrafa. Her haliniz, sükutunuz dahi. Ve siz dünyada nasıl izah edersiniz? Dünyevi zevkler, dünyevi konforu, güzel manzara, zihniyet, bir de güzel koku. Üç şey sevdirildi buyurulmuştur. Zaten bir tanesi güzel kokudur. Diğer ikisini söylemeyeceğim. Biliyorum da dinleyenler de baksınlar, muhakkak biliyorlardı. Birisi de güzel kokudur. İç kamber kokar diyor. Ve neticede canım Kabe'm, varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Ve iştiyakla Cenab-ı Yunus bitiriyor bu muzku şerifini.
1: Hocam, müsaadeniz olursa.
0: Estağfurullah, buyurun efendim. Buyurun.
1: Dinleyelim bu eseri. Akrafem'deyiz değerli dinleyenler. Saadettin Öktem hocamızla Sıkı Yönetim Sesinde Nutku Şerifler Hazreti Yunus'tan devam ediyor. Hocamızın üzerinde konuştuğu, tespitlerde bulunduğu, değerlendirmelerde bulunduğu. Hocam, şükranlarımızı arz ediyoruz.
0: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz.
1: Bu güftenin, Nutku Şerif'in telif olunmuş, bestelenmiş Hicaz'dan dinleyeceğiz. Ve dinleyenlerimizi nameli olarak baş başa bırakacağız bu Nutku Şerif'le. Bir başka Sükunet'in Sesinde buluşmak üzere. Hoşça bakınız, sağ olun.

0: Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Hac, en güzel yolculuk.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaş ise örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir.

Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım, emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir. Şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makam-ı İbrahim. Kâbe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kâbe'yi

yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in makamı İbrahim'i Kâbe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle acılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik." Saffat suresi 102-107. ayetler.

0: Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
1: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz

Biz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

0: Hüsnü Kelam.
1: Değerli dinleyicilerimize arz etmek istediğim hadis-i şerifi şöyle: İbadet hayatımızda da onunla ilgili davranışlarımız, insanlarla olan ilişkilerimizin yerli yerinde olması, güzel olması, bu aynı zamanda o ibadetlerimizin kamil manada olmasını da sağlayan önemli bir noktadır. Bununla ilgili olarak arz etmek istediğim hadis-i şerif şöyle: Peygamber aleyhisselam bir gün yanında bulunanlara hac ibadetini hacci mebrur şeklinde yapanlar için karşılık ancak cennettir buyurdu. Bunun üzerine orada olanlardan bazıları peygamberimize peki bir hac ibadeti nasıl mebrur olur diye sordular. Ve peygamberimiz şöyle buyurdu: tabii ki haccın işte farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Yani ibadet olarak uyulması gereken özellikleri var. Bunun yanında kim şu üç şeye de dikkat ederse onun hac ibadeti mebrur hac ibadeti olmuş olur. Onlar da nedir? Bunlardan bir tanesi o ibadet esnasında cömert davranmak. İnsanlara sunabileceği ve gerekli olan herhangi bir hizmet varsa, bu ikramından onlarla ilgilenmeye varıncaya kadar ne geliyorsa, elinden ne geliyorsa bu davranışlarını, bu ilgisini sunmaz. Hac ibadeti esnasında bu son derece önemli, özellikle günümüzde aynı mekanda aynı zamanda şu kadar milyon insanın aynı ibadeti yapmada doğal olarak bir izdiham vardır. Fakat ince davranma, zaten ihramlıyken bunlar yapılıyor, ihramın gereği olarak var ama bunları daha da duyarlı bir şekilde yerine getirmeye çalışmak, birincisi bu. İkincisi ise söz ve davranışların ince olması. Hadis-i şerife leyyinül kelam. Sözler ince konuşmak, kaba konuşmadan, kaba davranışlardan uzak durmak. Şimdi bakınız, o kadar kalabalık içinde bulunan bir insanın sözlerinin, davranışlarının ince olması ancak o konuda yani gayret etmeli, duyarlı olmasıyla gerçekleştirilebilecek bir durumdur. Ama haccını mebrur yapan ikinci özellik, söz ve davranışların ince olması. Üçüncü olarak ise Resulullah Aleyhisselam orada selam büyük bir duadır. Aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkiyi kurmada da en güzel bir vesiledir. Dolayısıyla yeri geldikçe selam vermek, verilen selama muhatap olmak, bu konuyu da önemine layık bir şekilde yapmaya, o konuda duyarlı olmaya çalışmak. Şimdi bakınız, doğrudan işte hac ibadetiyle ilgili en önemli şey Arafat'ta, Vakfe, Müzdelife'de, Vakfe, Mina'da, işte kurbandır, şeytan taşlama, Kabe-i Muazzama'nın tabi. Tabi bunlarsız olmaz. Ama o diğer adab muaşeret dediğimiz insanlarla olan ilişkilerimiz, ibadetlerimize de birçok artılar, birçok güzellikler kazandıran ve onlardan karşılık olarak istifade etmemizi artıran son derece önemli noktalar. Mesela Yunus Emre'den, günümüzde işte Mevlana Celalet, yani tasavvuf büyükleri, ismi yaygın olarak duyulanlar. Şunu dile getirmek istiyorum: onları bu noktaya getiren şey dine uygun yaşamalarıdır. En ince ayrıntılarıyla veya tasavvufi şekliyle dini hayatlarını bunların yaşamış olmalarıdır. Bakınız, mesela onların işte insanlara hem konuşmada hem diğer davranışlarda en güzel muamelede bulunmak bir. Öte yandan onlardan gelen yanlış davranışlara karşı olgunlukla ve affetmeyle karşılık verebilme. Bunlar tasavvufta son derece önemli. Ama aslında bunlar dinimizde o önemli olan hususlardır. Şöyle bir hadis-i şerifi burada hatırlayabiliriz. Peygamberimiz aleyhisselam veda haccında Arafat'tan Müzdelife'ye geliyor, Mina'ya, oradan Kabe-i Muazzama'ya geliyor ve Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra Kabe-i Muazzama'ya bakarken ne kadar muazzamsın, büyüksün. Yani sen etrafında yapılan mutavaf ibadet ecir bakımından ne kadar büyük. Ma atyabe rihaki, buradaki atmosfer, bu koku ne kadar muazzam. Ve ardından ma adama hurmeteki, senin dokunulmazsan, emin bir belde orası. Ne kadar büyük Allah katında. Olayı anlatan sahabe diyor ki, Resulullah Aleyhisselam yine Kabe-i Muazzama'ya bakarak sözlerine şöyle devam etti. Ama Allah'a yeminle söylerim ki, bir kulun, bir müminin malı, canı ve kişiliği Allah katında seninkinden daha ileri derecede dokunulmazdır. Yani Kabe-i Muazzama'ya, ki orası emin beldedir. Suç işleyen de oraya girdiğinde ayrıntılar var. Çıkmadıkça hakkında işlem yapılmaz. Böyle bir yer. Kabe-i Muazzama o binanın, onun, o mabedin yıkılmasına yönelik bir olay. Büyük bir olay. Ama Allah katındaki durumu bir insanın malına saldırıda bulunmak, kasvetmek, aldatmak vesaire, canına kastetmek, yaralamak vesaire, bunların hepsi Allah katında ondan daha büyük bir günah olmuş oluyor. Burada aslında biraz da dikkat çeken şudur. Kişilik nedir, kişilik dediğimiz şey? Mesela onu aşağılamak, söz veya davranış, kişiliğe bir müdahaledir. İftira atmak kişiliğe müdahaledir. Küçük düşürmek kişiliğe. Bakınız, bunlar bile Allah katında, Allah katında Kabe'ye yönelik bir tecavüzden daha büyük bir anlam, daha büyük bir vebal olarak Allah katında değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunlara uyan bir insanın diğer insanlara karşı olan davranışlarında aman kulak olmasın, ona karşı olan davranışlarımda bir eksiklik olmasın noktasında ne kadar duyarlı olur. Burada büyük veli Mevlana Halit Bağdadi, hikayesi uzun da şu kısmı hatırlayabiliriz. Medine'ye geldiğinde haç maksadıyla orada karşılaştığı biri, Ehlullah'tan biri, kendisine Mekke'ye gitmek üzere olduğunda, oraya vardığında aman gördüğün davranışlara hemen itiraz etme diye böyle bir şey söyler. Tabii büyük insanlar, onların o büyüklüklerine layık görüşleri, şeyleri, bilgileri var. O taraf farklı. Mevlana Halit Bağdadi diyor ki, Kabe-i Muazzama'ya vardım. Orada Delail-i Hayrat diye güzel bir kitap var, dua kitabı. Onu okuyorum. Bu sırada baktım ki biri böyle dini hayatının tutarlı olduğu, iyi olduğu davranışlardan hissediliyor. Ama geçmiş benim önümde Kabe-i Muazzama'ya sırtını dönerek öyle oturuyor. İçimden bir şey söylemeden, içimden Kabe'ye nasıl sırtını döner diye düşündüğümde, bu sefer o kişi bunu farkına vararak bana, niye böyle durmama müdahale ediyorsun? Allah elçisi bir müminin mümine saygının, Hazreti Hadis'te olduğu gibi, Kabe'den önce geldiğini buyurmadı mı? Dolayısıyla yani kısaca bizim davranışlarımızı örnek hale getirecek bu gibi şeyler nedir? Öncelikle o konulardaki dinimizin getirdiği ölçüleri görmek, onlardan haberdar olmak ve elden geldiğince de bunları doğru, uygun bir şekilde uygulamaya çalışmak lazım.
0: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind'e, Hind kıtasına indirildi diye rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'la. Nice nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem aleyhisselamın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.

ve hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulüm. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah

Hac, yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar, tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız.

0: öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Aziz ve sevgili Akra dinleyicilere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki La tüşeddür rihalu illa ila selaseti mesacit. Yani ziyaret etmek için, bir başka yere gitmek için ancak 3 mescide, efendim, büyük meşakkatlerle, zahmetlerle de olsa seyahat tertip edilir, yolculuk yapılır. İşte birisi bu 3 mübarek mescidin, Peygamber Efendimizin kastettiği Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Müşerrefe'nin ortasında bulunduğu, efendim, Mescid-i Haram. El Mescidül Haram. Bu mescitte namaz kılmak, efendim, insanın başka yerde kıldığı namazdan, mesela Türkiye'de kıldığı namazdan 100 bin kat daha sevaplı. Yani hacı Mekke-i Mükerreme'ye gelip de bir vakit namaz kılınca 100.000 misli olunca zaten uçağın efendim masrafları, otelin masrafları hepsi kat kat çıkmış oluyor. Çünkü bir namaz 100.000 misli mükafat oluyor. Güzel namaz kılarsa tabii, Allah'ın istediği şekilde helal parayla hac etmişse. İkincisi, Peygamber Efendimiz'in kabrinin de bir köşesinde bulunduğu efendim Mescid-i Saadet'i. Peygamber Efendimiz'in mescidi de ziyaret edilecek mescitlerden birisi olduğu için hacılar Peygamber Efendimiz'e olan aşklarından, şevklerinden, bağlılıklarından onun mescidine de geliyorlar. Burada efendim namaz kılıyorlar, hatimler indiriyorlar, dualar yapıyorlar, hayır hasenat derken sevaplarını çoğaltıyorlar. Allah hepimizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine, sevgisine, iltifatına, teveccühüne mazhar eylesin. Rüyalarımızda gül cemalini görmemizi nasip eylesin. Üçüncüsü de Kudüs'teki Mescid-i Aksa. O da Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in gittiği mübarek Süleyman Aleyhisselam zamanından efendim peygamberler tarafından yapılmış güzel bir mescid. Allah Teala Hazretleri oraları da ziyaret etmeyi efendim bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Oralara işte böyle ziyaretler yapılabildiğinden geliyorlar. Efendim ziyaretler yapılıyor. Bu mescitlerde namazlar kılınıyor.
1: Dostça bir tavsiye. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
2: Dinleyicilerimiz, bugün stüdyoda misafirimiz rehber ve psikolojik danışman Elif İlay Hüsmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz bir kez daha Elif Hanım.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: İyisiniz inşallah.
3: Teşekkür ederim, iyi sizler.
2: Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Bir önceki programımıza mizaç üzerinde durmuştuk. Mizaç nedir dedik, özellikleri nelerdir, nasıl bileceğiz? Bugün de istiyoruz ki karakter. Küçük bir giriş yapmıştık ama ayrıntılarıyla işlemekte fayda var daha iyi anlaşılması açısından. İsterseniz kısaca hatırlatalım, mizaç neydi, karakter neydi, buradan devam edelim Elif Hanım.
3: Evet, mizaç bizim özümüz demiştik kısaca.
2: Hı hı.
3: Doğuştan getirdiğimiz, ufak değişikliklere, değişimlere uğrasa da pek değişmediğini kabul ettiğimiz, psikologlar %30'luk bir kısım derler hani kişiliğimizin içerisinde. Doğuştan getirdiğimiz bu mizacı özelliklerin %30'luk bir alan işgal ettiğini söylerler. Kalanının sonradan inşa olduğunu söylerler. Aslında bu eğitim açısından baktığınızda çok elverişli bir şey. Ama yine de bu sonradan inşa edilen şeyler daha özle alakalı. Yani doğuştan bize verilen, bizim getirdiğimiz alanla.
2: Öze göre şekil alıyor. Suyu nasıl koyduğunuz kaba göre şekil alıyorsa, içindeki suyun özellikleri değişse bile.
3: Evet, o yüzden de dedik ki sonradan şekillenecek olan bu karakter, en üstteki kişilik yapısı dediğimiz şeyin mizacımızı tanıyarak oluşturulması, bina edilmesi en sağlıklı olanı. Mizaç tanınmadan hareket edildiğinde, mizaç anlaşılmadığı için mizaca uygun olmayan yönlendirmeler ya da onun kabul edemeyeceği baskılamalar, zorlamalar insanı zor durumda bırakıyor. Çocukların gelişimlerini etkiliyor demiştik. Bu yüzden mizaç çok önemli, mizacın tanınması çok önemli ve mizacın serbest bir şekilde ortaya çıkmasını

0: sağlamak, bunu gözleyerek karakteri onun üzerine inşa edilmesine destek olmak önemli. Bunu da yapacak olan ilk etapta anne babalar demiştik.
1: Artık çok sık duyuyoruz, psikolojim bozuldu, ruh sağlığım bozuldu diye. Acaba bu mizacımızdaki özelliği bilmediğimiz için yerli yersiz müdahaleler mi bizim ruh halimizi bozuyor?
0: Bu sözü söyleyen kişinin yaşadığı şartlar da çok önemli. Hani hangi şartlarda, ne yaşıyor da bu sözü söylüyor, onu da iyi analiz etmek
1: Evet.
0: lazım. Ama dediğiniz, bahsettiğiniz şey daha çok yaşanmışlıklar üzerine söylenen sözlerdir. Yani şartların sizi getirdiği bir neticedir diyebiliriz. Psikolojim bozuldu, ruhum sıkılıyor ya da hasta
1: Evet.
0: oldu şeklinde söylediğim şey. Aslında ruh hasta olmaz. Gönül hastalanır, kalp hastalanır.
1: Çok doğru.
0: Ruh bir özdür, bir cevherdir ve herkeste aynı şekilde mevcuttur. Sadece biz onu fark edemiyoruz. Yani özelliklerini, niteliklerini çok bilmiyoruz ama bizi aslında biz yapan şeydir, hastalanan ya da sıkıntıya düşen şey gönül ve kalptir. Yani onlar da ayrı kavramlardan
1: Evet.
0: bahsetmiştik geçen programda. Aslında orada hastalanıyor dediğimiz şey ruh değil. Belki psikoloji, Batı psikolojisi bunu kavramlarını bizden daha farklı ele alıp kullandığı için yani ruh hastalıkları denilmiş, ruhun hastalanması, ruhsal bozukluklar denilmiş. Ama
1: Oysa
0: onların
1: ruh bir...
0: ruha yüklediği anlam farklı, bizim ruha yüklediğimiz anlam farklı.
1: Cevher sabit, değişmiyor,
0: Sabit,
1: müdahale
0: değişmez.
1: olmuyor.
0: Yani sabit ve değişmez olacak ki siz orayla irtibat kurmaya çalıştığınızda orada fırpak duruyor olsun. Yani orada ona döndüğünüzde anlayamayacağınız bir cevher size bir
1: Bir
0: şey
1: faydası
0: vermeyecek. O yüzden
1: olmayacak.
0: her insanda, yani kötü diye kötü eylemlerini gördüğümüz insanlarda dahi o nüve orada öylece durur.
1: O yüzden
0: Oraya
1: dedik,
0: gitmenizi bekler.
1: davranışlarına kızın ya da müdahale edin, ceza verecekseniz de davranışı üzerinden hareket edin. Hakikatiyle ya da kendisiyle ilgili olmasın. Yüklediğimiz sıfatlar da öyledir.
0: Kesinlikle. Ben bir örnekle açıklayayım çocuklardan madem girdik. Bir çocuğun iç dünyasında hissettiği, meylettiği şeyler var dedik. Bir de zaten kadın fıtratı, çocuk fıtratı, erkek fıtratından da bahsettik ya. Yine bir üst kavram olarak mizaçta çocuk fıtratından da
1: Evet.
0: bahsedebiliriz. Tek tek çocuklar vardır, mizaçları vardır. Bir de hepsinin birlikte çocukluk fıtratları vardır. Çocukluğun getirdiği temel özelliklerden biri biraz ben merkezci olmalarıdır. Paylaşmayı pek sevmezler. Bir de şu var. Sahip olmadığınız, sahipliliğini hissetmediğiniz şeyi zaten paylaşamazsınız.
1: Önce sahiplenme duygusu gelişmesi gerekiyor ki bu da
0: Sahiplenme
1: çocuklukta var.
0: duygusuna saygı duymanız gerekiyor. Sahiplenme duygusunun sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Yani o duyguyu çocuğun doya doya yaşamasını sağlamanız gerekiyor. Çünkü ona bir hediye almışsınız ya da ona ihtiyacı olan bir şeyi almışsınız. Onu ona veriyorsunuz. Bir mülkiyet oluşturuyorsunuz. Çocuk onun mülkiyetini aldıktan sonra başkasıyla paylaşmasını istediğiniz zaman bunda zorlanabilir. Bu çok doğaldır. Bunu doğal kabul etmeniz lazım. Ve o mülkiyet duygusunu onaylamanız lazım ki paylaşım kapısını açabilsin. Mülkiyeti onaylamadığınız zaman ya da sahipliliği onaylamadığınız zaman içteki öbür meyil ortaya çıkıyor. İşte çocuktaki çocukluk fıtratı sürekli kendini dinamik bir şekilde hissettiriyor. Vermek istemiyor, hırçınlık yapıyor, alan çocuğa öfke duyuyor. Şimdi hiç gerekli bir şey mi bu? Yani isteyen kişiye verdiğiniz çocuğun oyuncağını, kendi çocuğunuza verdiğiniz şey ne? Paylaşma duygusu mu burada?
1: Hayır, zedelemek.
0: Zedeliyorsunuz. Çocuğa öfke duyuyor. Annesine öfke duyuyor. Müdahale etmediği için çocuğun annesine öfke duyuyor. İç dünyasında bir çatışma çıkardınız.
1: Ve öfkeli bir karakter geliştirebiliyor
0: Ay,
1: belki.
0: ne yapmak lazım? Anneciğim, evet, çok severek aldık bu oyuncağını. Senin çok sevdiğini biliyorum. Arkadaşın da çok ilgisini çekmiş. Bu oyuncak senin. Paylaşmak istersen paylaşabilirsin. Yani paylaşmak istemezsen paylaşmayabilirsin cümlesini kullanmayın. Sanki böyle ona demokratik davranıyormuş gibi olur diye düşünürsünüz ama değil. Çocuğa olumlu cümleyle aslında öbürünü de söylüyorsunuz. Yani paylaşmak istiyorsan paylaşabilirsin derken bilinçaltına aslında istemiyorsan da paylaşmayabilirsin diyorsunuz. Ama bunu cümleye dökmeye gerek yok.
1: Çok
0: Ama
1: önemli.
0: şunu da verdiniz. Bu senin oyuncağın. Paylaşmak istiyorsan paylaşabilirsin.

0: Orada mülkiyeti onayladınız.
1: Tercih hakkı kendinden olsun.
0: Yani tercih hakkı, bazen şu tepkileri alabiliyoruz. Yani çocuklar peki paylaşmayı nasıl öğrenecek? İşte bunu
1: mülkiyet hakkı yeterince oturmuş kişi vakti gelince paylaşmayı da bilecek diyebilir miyiz?
0: Öyle, yani bunu deneyimlerseniz zaten fark edeceksiniz. Bir kere, iki kere, üç kere, dört, beş dediğinizde o çocuk zaten onu oturtmuş olacak. Paylaşmanın sosyal ortamdaki ona getirilerini de keşfetmiş olacak. Gülen bir arkadaş, kendine teşekkür eden bir arkadaş annesi ve kendisinden memnun olan bir anne gözlemleyecek. Tabii çocuk annesinin memnuniyeti ya da sosyal ortamda onay almak için sırf bunları yapmasın. Zaten başta onu diyoruz.
1: Verdiği kadar alacağını da bilmesi zaman
0: için. İşte karakter burada ortaya çıkıyor ve şekilleniyor işte. Çocukta bazı çocuk çok rahat verir. Siz ona hiçbir şey söylemenize gerek kalmadan götürüp oyuncağını verebilir ya da aldığında birisi oyuncağını çok tepki göstermez. Onda sahiplenmek ya da mülkiyet duygusu çok kuvvetli olmayabilir fıtraten.
1: İleri dönemde de kaybedeceğimiz çok şeyler olabilir eğer sahiplenme duygusu vaktinde yerleşmemişse.
0: Tabii yani çocukların hayat karşısındaki tutumlarını belirleyen zaten onlara karşı verdiğimiz tepkiler. Çocuk sağlıklı bir biçimde duygularını, yani duygu doğuştandır dedik ya, o mizaç duygular ağırlıklıdır dedik. Doğuştan getirdiği bu duygularını biz sağlıklı bir şekilde işlemezsek zedelenecek onlar. Dediğiniz vatanını, milletini sahiplenme, çünkü gerektiğinde bunların ortaya çıkması lazım. Her an her dakika kullanmazsınız bunu.
1: Ya da ailesine sahip çıkmak. Artık duyuyoruz ki baba evi terk etmiş. Yabancı filmlerde çok sık duyardık, seyrederdik. Ama şimdi ülkemizde de görebiliyoruz. Tek başına yetiştiren anneler var ya da zıttı olabiliyor. Yani evladını sahiplenme duygusu gelişmemiş o kişide.
0: Evet, geri plana baktığınız zaman kendi ailesinde de zedelenmiş bir sahiplenmek, aslında hani onun sahibi olmak değil de sorumluluğunu hissetmek.
1: Evet, mesuliyet almak.
0: Mesuliyetini hissetmek. Bu vatanda yaşıyorsun. Bu topraklarda yaşıyorsun, bu insanlarla yaşıyorsun.
1: Hı hı.
0: Yani ekonomini de bu insanlarla çeviriyorsun, sohbetini de bu insanlarla yapıyorsun, her şeyini bu insanlarla yapıyorsun ve bu toprakların üzerinde yapıyorsun. O zaman bir şekilde aldığın, verdiğin bir ortama senin de bir sorumluluğun var.
1: Katkın olmalı.
0: Katkın olmalı. Çocuklukta da aynı şekilde. Yani çocuk kendi içine doğduğu ortamda deneyerek, gözlemleyerek, kendini geri çekerek önce öne atar, aldığı tepkileri ayarlar, kendini geri çeker. Mizaç yavaş yavaş karakter olarak şekillenmeye başlar. Ve gelişen, değişen, adım adım farklılaşan bir şeydir karakter. Hatta şunu diyebiliriz, olgunlaşan. Ama olgunlaşıyor muyuz?
1: Karakterim hiç değişmedi demek, orada bir yanlış ifade var o zaman. Karakter değişkenlik gösterebilir, mizaçtır değişmeyen.
0: Mizaç bir nüve, tohum dedik. Hı hı. O bizim hani can çıkar huy çıkmaz,
1: evet,
0: demiştik ya. O çıkmayan şey, orada duran şey o. Ama o onun, o insanın sert mizacının kötülük yapacağı anlamına gelmez. Bakarsınız karakterde de bir açılım, örnekleme yapmak istersek. Alçak gönüllülük, sorumluluk, dürüstlük, yalan söyleyebilme özelliği.
1: Bu karakter, mizaç değil.
0: Yani bunlar ne oluyor? Bakın, daha normatif, daha sosyal, daha ahlaki özellikler. Yani mizaçta bir şey getiriyorsunuz ama o mizaç karşılaştığı şeylerle birlikte kendini şekillendiriyor. Kendini şekillendirirken bu şeylere bürünüyor. Bir insan durduk yerde mi yalancı oluyor? Durduk yerde mi yalana başvuruyor? Neden yalana başvuruyor? Ya da bir insan nasıl bu kadar dürüst olabiliyor? Yani bakıyorsunuz hakikaten her şeyiyle dürüst, kaç senelerdir tanıyorsunuz, hiçbir dürüstlük dışında bir şeyine rastlamamışsınız. Hani bir yalan, böyle amiyane tabirse, hiçbir şeyini görmedim.
1: Yanlışını,
0: hiçbir eğik tarafını görmedim deriz ya.
1: Evet.
0: Bu nasıl oluyor? Mesela başka birinde de çok rahat yalan söyleyebildiğini gözlemliyorsunuz. Aslında orada sorunları halletmeye yönelik bir savunma mekanizması geliştiriyor insan. Çocukluğunda karşılaşmış olduğu şeylere karşı kendi meyli olan şeyle ciddi bir çatışma yaşadığında bundan kaçabilmek için kurtulmanın yollarını arıyor. Ve anne baba bunu fark ettiğinde, yani anlayacak ki çocuk çok rahatlıkla onu baskıladığımızda yalan söyleyebiliyor. Öbürü, hani kessen söylemez denir ya,
1: evet,
0: yani
1: evet,
0: tabiri. Öbürü ise her şeyi

0: riske ediyor. Her şeyi kaybetmeyi riske ediyor ama asla yalan söylemiyor. Küçücük çocukluktan bunları fark edebiliyorsunuz, hı hı, değil mi? Gözlemlemişsinizdir. Biri hani biraz kaytarmaya, biraz böyle direkt yalan demeyelim, belki böyle incinebiliriz. Hani böyle çocuklarımız için yalancılık sıfatına yakıştırmayalım ama olanı farklılaştırma ya da olandan kaçmaya meyil diyelim.
1: Evet.
0: Gerçeği çarpıtmaya meyil diyelim. Bir çocukta daha fazladır, öbüründe yoktur. Siz bunu fark ettiniz. Onu sert çizgilerle doğru olmaya yönlendirmek mi doğru bir biçimde karakteri şekillendirir, yoksa anneciğim burada üzüldün ama bana olanı anlatırsan sana yardımcı olabileceğimi düşünüyorum dediğiniz anda çözülür zaten.
1: Çünkü o savunmak için dediğiniz
0: savunmak
1: gibi
0: için
1: o yola baş.
0: Mizacında da olan kolaya kaçma, mücadele etmeme, kendini kurtarmaya meyil tarafını tercih ediyor. Ve anne baba bunu keşfettiği anda bu kötü bir şey değil. Bu hani yaratılıştan insanların, işte öyle insanlar çabuk problem çözerler. Ortamı çabuk toparlarlar. İşleri çok iyi becerirler. Öbür insan çok çatışma yaşar. Hani çat çat çat
1: her şeyde
0: dümdüz olmak.
1: Doğrucu Davut.
0: Orayı biraz iletişimde beceri kazandırarak takviye edersiniz. Öbür tarafı da gerçekler söylendiğinde, ortaya çıktığında onun daha çok istifa

0: sebepler vardır. Sosyal ortamlara girmeye başladığımızda sosyal ortamın yaptırımı çok kuvvetlidir. Örfler, anneneler, bir de kurumsal şeyler de vardır bilirsiniz. Eğitim alanında, öğrencilik yıllarınızda da vardır. Hani girdiğiniz eğitim kurumunun bir takım kuralları vardır. İşte 40 dakika bir ders saati, 40 mı 45 dakika mı?
1: Evet, 40
0: Bir
1: dakika.
0: ders saatiniz vardır. Okul içerisinde yapabileceğiniz şeyler vardır, yapamayacağınız şeyler vardır. Belli saatlerde derse girersiniz, belli saatlerde teneffüse çıkarsınız. Dinlenme saati dediğimiz saate çıkarsınız. Şimdi mesela öğretmenlerin de çocukların mizaçlarını tanıması çok önemlidir. Onlara öğretecekleri şeyi en güzel şekilde aktarabilmeleri için mizaç tanımaları yapmaları lazım. Mizacı tanımadığınız zaman bir öğretmen olarak tabii ki zorlanacaksınız. Kıpır kıpır bir çocuk, öbürleri sakin duruyor. 2-3 tane kıpır kıpır çocuk sizin ve diğer çocukların dikkatini dağıtacaktır. İşin kolayına kaçmayı tercih ederseniz onları ne yapıyorsunuz? Baskılamayı tercih
1: Aynen.
0: ediyorsunuz. Şahit olmuşluklarımız da vardır, duymuşluklarımız vardır. Yani o hareketli çocuğu bastırmaya çalışırsınız. Sizin yüksek ses mesela diyelim en basitinden
1: Evet.
0: sesinizi yükselterek. Halbuki çocuk orada iç dinamikle hareket ediyor. İçten gelen o meyille hareket ediyor. Yani hareketli dediğimiz, enerjik dediğimiz çocuk modeli. İşte neşelilik de katılabiliyor bunun içerisine. Ama hep bir parantez açıyorum ben. Biyolojik yapımız. İşte 7 yaşında okula başladı çocuk. 7 yaşına kadar oluşmuş olan zaten birçok şey var. O karakterin temel şeyleri oluşuyor. Anne babadan aldığı birçok şey var işte o aile ortamında. Bunlar sağlıksız alınmış ve çocuk aslında o hafif hareketliliği parantez içinde yine şımarıklık dediğimiz olaya çevirmiş olabiliyor. Hani biz
1: Evet.
0: öyle tabir ediyoruz aslında ama sınırlarını kontrol edemeyen çocuk diyoruz. Hani orada toplumsal ifadeyi kullandım ben. Şımarık çocuk diyoruz.
1: Evet.
0: Aslında sınırlarını kontrol edemeyen çocuktur o. O 7 yaşına kadar ki işte ailenin çocukla iletişimde sağlıklı tanıma programı yapamaması ve ona göre de bir davranış geliştirememesinden de kaynaklanıp o doz yaş artmış olabiliyor sınıf içerisinde. Yani çocuk bütünüyle o kadar hareketli, o kadar enerjik olmayabilir. Bir de parantez yine biyolojik özellikleri de göz ardı etmeyelim.
1: Evet.
0: Lütfen yani bunlar bir köşede aklımızda dursun. Biz daha çok gözlemlediğimiz alanı konuşuyoruz.
2: Evdeki huzur devam ediyor.
1: Evdeki huzurda birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Mizacı konuştuk daha önceki programda ve bugün karakteri konuşmaya devam ediyoruz. Rehber ve psikolojik danışman Elif İlay Hüsmen bizimle birlikte. Programın birinci bölümünde karakteri ifade ettiniz ve şu konuya gelmiştik. Öyle çocuklar var ki huyları farklı olabiliyor. Aslında huyları mı demek daha doğru? Karakterleri farklı olabiliyor. Kimisi çok hareketli, kimisi sakin. Ödevlerini...
0: Mizacen öyle oluyorlar. Mizaç ve huy aynı
1: Aynı.
0: diyebiliriz.
1: Evet. Karakter üzerine
0: İnşa
1: inşa edilen
0: edilen.
1: değerler. Çok ödevlerini anında yapan, annelerin hep en çok sevdiği, tercih ettiği evlatlar. Bir de sorumluluk almayan, ısrarla üzerine düşseniz de ödevlerini yapmayan çocuklar var. Burada karakteri böyle deyip müdahale etmemek mi lazım? Nasıl kontrol altında tutacağız? Nasıl ahlaki değerleri vereceğiz çocuklarımıza?
0: Burada iki yönlü bir şey çıkıyor. Şimdi bir ders dediniz, ödev dediniz. Bir de tabii öğrenilen şeyi çocuktan geri öğrettiğiniz şeyi. Sadece matematik, fizik, kimya, edebiyat öğretmiyorsunuz çocuklara. Davranış da öğretiyorsunuz.
1: Evet.
0: Anne babadan öğreniyor, arkadaşlarından öğreniyor. Çift yönlü bir öğrenim söz konusu. Çocukların alımı kendi mizaçları tanınıp ona göre ortam sunulduğunda maksimum seviyeye çıkıyor. O sebeple daha önceki sizinle yaptığımız bir programlarda çoklu zeka diye bir konuya değinmiştik. Bildiğiniz IQ zekası var ve hepimiz bu konuda muzdaribiz. IQ'muzun yüksek olmaması bizim zeki ya da akıllı olmadığımızı göstermiyor aslında. Aslında yaratılıştan getirdiğimiz, gerçekleştirebileceğimiz IQ'ya benzeyen başka zeka alanlarımız da var. o zeka alanlarında çocuklarımız keşfedildiğinde, ki işte o zeka alanları aslında mizaçla alakalı. Çocuğun bedenini iyi kullanması, bedenini kullanırken mutlu olması, bedenini kullandığı alanlarda iş görürken huzurlu olması. Mesela bunu keşfettiğinizde çocuğun, çünkü mizaç orada sakinleşiyor, orada kendini ifade edebiliyor. Çocuğunuzu bedenle ilgili yapabileceği bir şeylere yönlendirebilirsiniz. Yani mesela beden eğitimi öğretmeni olabilir ya da doğaya açılabilir. Doğada bir sporla ya da doğa araştırmacısı olabilir. O çocuğu zorla doktor yapmanın ya da başka bir istemediği ya da
3: savaşında bir
0: işe zorlamak, sokmanın, zorlamanın onun dünyasında yaratacağı çatışmaları bir düşünün. Mutsuzlukları bir düşünün. Bu çatışmalar ve mutsuzluklar ortamında ona vereceğiniz ahlaki değerleri ya da toplumsal ortamdaki bir takım kabul görmüş değerleri nasıl gerçekleştirmesini bekleyebilirsiniz? Onlarla da çatışacak. Çünkü kendisini anlamayan bir topluluktan ya da insanlardan bir şeyler geliyor. Kendisini ifade etmesine müsaade etmeyen, kendisini gerçekleştirmesine fırsat tanımayan, anne baba, öğretmen, toplumdan, çevreden gelen şeye karşı da sorgulama başlayacak. İşte yerleştiremememizin sebebi bu. Yani bizi otorite olarak, referans olarak alabilmesi için onun tarafından kabul görmemiz lazım. Biz nasıl çocuk tarafından kabul görürüz? Onu gerçek manasıyla tanıyarak, fıtratını, mizacını tanıyıp ona göre şekillendirerek, karakter oluşumunda ona doğru yöntemlerle yaklaşarak. Karakter oluşumunda doğru yöntemlerle yaklaşmadığınız zaman çocuk bir müddet sonra hem maddi hayatında yaşayacağı şeyleri ters yüz ettiniz. Hani verdiğimiz örnek, bedenini kullanan, doğayla haşır neşir olan çocuğu düşünün. Onu bir yere hapsettiniz, doğadan kopardınız. Yani orada mutsuz olan çocuk ahlaki değerlere ya da toplumsal değerlere karşı da tepkisel olabilir. Olması çok doğaldır. Bu süreci biz gözden kaçırıyoruz.
3: Evet. Bir çocuğa doğru yaklaşmadığımızın sinyalini karşı taraftan alabiliyoruz, davranışlarından, tepkisel davranışlarından. Peki kendimizden yana bir sinyal var mıdır? Mesela vicdan devreye girer mi? Yaparız bir şeyler ama vicdanımız bir taraftan rahat değildir. Bastırmaya çalışırız. O müdahalelerimizde de bizden açığa çıkan, sinyal veren bir durum var mıdır?
0: Şöyle, anne babaların vicdani hareket etmesini diyorsunuz. Tabii ki çocuklarımız için biz en güzeli, en iyiyi, en doğruyu istediğimiz için onlara her müdahalede bizim iç dünyamızda, dünya ahiret bütünlüğünde onlara güzel şeyler sunabilmek, onların hem dünya hem ahiretiyle alakalı bir kurtuluş reçetesi sunabilmek kaygımız vardır. Bunu elbette ki sunacağız ama temeli sağlam atarak. Yani kişilik oluşacak, kişilik oluştuktan sonra bütün bunları yalpalayarak, değişik yaralar alarak yaptıktan sonra o vicdanımızdan çıkan sesi çocuğun doğru duyması pek mümkün olmuyor. Yani 20 yaşının üzerine gelmiş bir çocuğa vicdanen sorumluluğumuzdan, ona karşı hissettiğimiz bir takım iyilik hallerinden kaynaklı yönlendirmelerimizin ona ulaşabilmesi için o 20 yaşa kadar geçen sürecin çok sağlıklı geçmiş olması lazım. Evet, biz vicdanen bunları talep ediyoruz ama alacak olan kişi buna hazır mı? Yani o 20 yılı nasıl geçirdik? Evet. Yani ben senin iyiliğini istiyorum evladım, bak. Yani ben biliyorum da söylüyorum evladım, ona etki etmiyor işte. Bebeklikten itibaren mizaç, karakter oluşumu, en sonunda da üstünde de kişilik dediğimiz karakterin ve mizacın birlikte şekillenmiş hali olan kişiliğimiz oluştuktan sonra çok zor. Yani sizin o vicdani çağrılarınız, davetleriniz, yani o kişilik artık belli şeylere tepki göstermeye başlıyor. Ne yapacaksınız? Geriye saracaksınız, temizlik yapacaksınız. İşte öze dönmek, kendine dönmek. Genellikle şöyle olur değil mi? Toplum hayatına baktığınızda bir insan bir darbe yer, bir üzüntü yaşar, bir sıkıntı yaşar. Kendine dönme ihtiyacını ondan sonra hisseder. İşte çocuklarımız keşke öyle bir vakitlere kalmasalar, bizim vicdani çağrılarımızla o davetlere evet deseler diyebilecek şartları oluşturmadığımız için maalesef. alamıyorlar. Yani belki bir istek duyuyorlar ama alamıyorlar. Yani insan öyle kompleks bir şey ki orada başka faktörler de ortaya çıkıyor,
3: devreye giriyor. Ve son olarak da kişilikle ilgili isterseniz izahımızı yapalım.
0: Kişilik, mizaç ve karakterin cem olmuş son noktası dedik. Bir de şu vardır kişilikte, kültürel faktörler çok etkindir kişiliğimizde. Baktığınız zaman mesela aynı bölgenin insanları aynı tarz davranışları sergilemeye meyillidirler. Yani hatta böyle şey vardır, bölgesel olarak böyle sınıflarız değil mi? Bizim Anadolu toplumunda çok vardır bu.
3: Karadenizliler işte neşelidir.
0: Neşelidir,
3: ya
0: hareketlidir.
3: Hemen yardımseverdir.
0: Gibi, hareketlidir gibi. Tabii mizacın üzerinde şimdi davranışlarda aslında çok faktör var dedik ya. İklimler de çok etkilidir. Yani hangi iklimin insanı olduğunuz da etkilidir. Kuzey insanlarına bakın, daha ağırkanlıdırlar. Daha karamsardırlar. Daha melankoliktirler. Genel itibariyle tabii istisnaları saymıyoruz. Yani o parantez içlerini hep ayrı tutuyoruz, istisna tutuyoruz. Güney insanlarına baktığınızda
3: sıcakkanlı deriz.
0: En sıcakkanlı insan modeline baktığınızda nerededir? Afrika'dır.
3: Evet.
0: Onların müziklerinde bile tamamen doğayla bütünleşik bir müzik anlayışları vardır.
3: Ritim
0: anlayışları vardır. O enerjiyi, o doğadan aldıkları enerjiyi direkt yansıtırlar. İşte Akdeniz toplumlarına baktığınızda onlarda da yine bir hareketlilik, bir hareketlilik vardır ama onunla birlikte böyle ne derler? Hani yaşamdan zevk alma ya yönelik bir hareketlilik vardır. Yani mevsimler ve iklimlerin ve ülkelerin bile mizaç üzerine oturan karakterde etkili olduğunu görüyoruz. Ve kültürel boyutu da işin burada devreye giriyor. Kuzey toplumları kültürü, işte bir Afrika kültürü, bir sürü şeyin bir araya gelmesiyle birlikte bir kişilik ortaya çıkmış oluyor. Kişilikte tabii ilişki kurma biçimlerimiz de ortaya çıkıyor. Bedensel, duygusal ve zihinsel etkinlik çok bariz kişilik özelliklerimizde ortaya çıkıyor. Ve artık son noktada sizi benden ayıran temel özellikler ortaya çıkıyor. Yani sizin kişiliğiniz ve benim kişiliğim artık belirli şeylerde, çerçevelerde söylenebilecek hale geliyor. İşte şu kişilik tipi, bu kişilik tipi diye son zamanlarda tabii kitaplar da var. Belki dinleyicilerimiz gözlerine çarptıysa kitap raflarında kişilik modelleri var. Hangi kişilik tipine girdiğinizi anlamak için hazırlanmış modeller var. Belki bunlar da daha ayrıntılı konular. O kişilik tipine girdiğinizi hani kesinlikle giriyorum başka halde değil. İnsan çok geçişkendir. Alt kişiliğe de yaklaşabilirsiniz, üst kişiliğe de yaklaşabilirsiniz. Bunların hepsi sizin eğitiminizle, sosyal ilişkilerinizle şekillenebilecek şeylerdir. Ama şu kişilikte şunu görüyoruz, daha tutarlı hale gelmiş. Özelliklerimizin tümü kişiliğimizi oluşturuyor. Hani karakterde bir değişim, gelişim, olgunlaşma söz konusu demiştik ya. Kişilikte artık oturmuşluk, daha tutarlı hale gelmiş davranışlarımızın ve dışa yansıyan hallerimizin bütünlüğü.
3: O zaman bu yetişkinlerde mi vardır kişilik? Çocuklarda da kişilik arar mıyız?
0: Kişilik değil de karakter oluşumu arayabiliriz. Yani çocuğun kişiliği çok daha orada
3: çok
0: tam
3: ifade
0: oturmuş değildir. İfade etmeyiz. Hani kavramsal olarak ifade etmiyoruz ama orada çocuğun mizacından ve karakterinden bahsedebiliriz. Yaş ilerledikçe karakterdeki bir takım şeyler, işte denedi, yanıldı, topluma girdi, anne babadan öğrendi, deneyimleyerek öğrendi, taklit ederek öğrendi ve bir şekilde bir şeyleri oturttu. Davranışlar tutarlı hale geldi. Belli davranışları sergilemeye başladı. İşte orada kişilik oluşturuyoruz.
3: Evet. 40 yaşta bunun zirvesidir diyebilir miyiz?
0: Tabii yani 40 yaştan sonra biraz değişmek de zordur denir.
3: Burada bırakalım isterseniz. Tekrar çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza
0: sağlık. Ben de teşekkür ederim. Siz de sağ olun.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, rehber ve psikolojik danışman Elif İlahi Hüsmen'i ağırladık. Bir kez daha şükranlarımıza sunuyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle. Selametle kalınız efendim.
4: Evdeki huzur.

0: Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç işi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç işi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese yaşlı kimseler efendim, geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insanın hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iftiraya uğraması ve zindandan kurtuluşu.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf gençlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Haydi gelsene," dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Ben ise iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz," dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o

Acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm gösterdi. Eğer onun gömleğini önden yırtmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancıdır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince, onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, ''Çık karşılarına.'' dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve ''Allah'ı tenzih ederiz, bu insan değildir, bu ancak güzel bir melektir.'' dediler. Züleyha dedi ki, ''İşte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur.'' Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen, olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan saldı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi üzüm sıkarken görüyorum, dedi. Diğeri de, ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm, dedi. Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler. Yusuf onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O da size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Siz ise onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onları tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır.
o kendisinden başkasına asla

0: kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başak ile kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın, dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o 2 kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiğinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek. İnsanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar onu bana getirin, dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi. Bu benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah başarıya ulaştırmayacağının herkesin bilmesi içindir, dedi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haberin üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuştukça Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emrine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali.

0: Cüz 24.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah, kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah, kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah, ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte, eceline kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak onun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız onundur. Nihayet hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Allah, hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları, Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman

bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve ona gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen o en güzele, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen dirilip ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap amel defteri ortaya konulacak, peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah onların

yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mü'min Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 ila 57. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin kesinlikle onlar ateş ehlidir şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir. Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Onlar da

Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır? Derler. Onlara denilir ki, bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince ona inandınız. Artık hüküm o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki, bugün mülk, hükümranlık kimindir? Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır. Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri, açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur, azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Vezir-i Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin

en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrail oğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu, Hazreti Musa'nın öldürülmesi işini gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdat isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde,
Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere, "Doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayan, güç ve yetki sahibi olanlar da, "Biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi." diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine, "Ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin." derler. Bekçiler onlara, "Size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi?" derler. "Evet geldi." diye cevap verirler. Bekçiler de, "O halde kendiniz Allah'a yalvarın." derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm, sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Körle gören, İman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, "Bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz her şeyi yaratan Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın.
ve ihlaslı

kimseler olarak ona yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra ayrı ayrı sizi bir menideki spermadan, sonra alakadan, rahim duvarına asılıp gömülen hücre topluluğundan yaratan, sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran, sonra yiğitlik çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O'dur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadiye kadar uzatılır. Allah bunları düşünesiniz diye yapmaktadır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der, o da oluverir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman

son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvaat'tır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar hakikati işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et. Biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince, onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı, semadan ayrılması ve yer olarak teşekkülü iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam 4 gündedir. Sonra irade ediniz. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteseler de artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde "Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları

0: bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar derler. Ey müminler! Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de ilerisi için korkmayın, bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin, size söz verilen cennetle sevinip neşelenin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözde olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. Onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden, batıla saparak inkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler, hükümlerinin artık geçersizliğini söyleyenler, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın. Ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki O bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki O cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm, sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi? Diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 24'ü dinlediniz. Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Rahmetinle gönlümüz sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinizi azık edinin.